0: y se sigue aquí, se goza.
1: Se acabó.

我也想，那不，那不。

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ezgi Selin Ülkü'ye teşekkür ederiz.
7: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.

Günaydın. Bu sabah sabahla Emil London yerine başladık ve And Just Keep Playing dinleyerek şimdi Erza Kolektif ve Yasmin Lacey radyonuzda olacak. God Gave Me Feet for Dancing dinleyeceğiz. Ardından Ferdi'ye kulak vereceğiz. La La La La dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Gogo Penguin grubu var ve Wave DJ dinleyeceğiz. Ardından John Bob Batiste ve Andra Day radyonuzda olacak. Lean on my love.

Sabahlık Kamasi Washington'la devam ediyor. Böylece ilk bölümü de kapatacağız. The Garden Path dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: Açık Radyo.
1: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Nats'ten Tortuga for Mimem dinleyerek başladık. Şimdi Kokoroko'ya kulak vereceğiz. Afro Beat İngiliz grup Afro Jazz örneği sergileyecek ve Kokoroko'dan Da Duda dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Grammy ödüllü, pek çok Grammy ödüllü Snarky Puppy var ve bu ekipten Belmont dinliyoruz.

Sabahlıkta şimdi de Tigran Amasyan var. Vardui Sanat Okulu çocuk korusu eşlik edecek ona. Old Maps dinleyeceğiz.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ezgi Selin Ülkü'ye teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Oleya Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleyasilisya.com.
0: Reklamlar bitti.
2: Ladies and gentlemen,
3: Polikrom. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Merhaba kainat. Bugün 13 Ekim Salı. Yıl 2026, ay 10, gün 286, Hızır 161.
1: 1448 Hicri, Cemaziyelevvel 2, 1442 Rumi, Eylül 30.
0: Günün sözü. Dünyada değişmeyen tek mutluluk başkası için yaşamaktır. Tolstoy.
1: Günün tarihi. 53 yıl önce bugün, 13 Ekim 1973'te Halikarnas balıkçısı adıyla ün yapmış yazar Cevat Şakir Kabaağaç'ı kaybettik. Roman ve hikayelerinin çoğu Ege bölgesi insanının yaşamını yansıtıyordu.
0: Günün malumatı. 13 Ekim. Dünya Tromboz Günü. Tromboz, toplar damarlar içinde kan pıhtılarının büyüyerek damarların tıkanmasına, ilerlemiş halinde ise akciğerlere kadar girerek ölüme bile sebep olabileceği tehlikeli bir durumdur. Sigara içmez, fazla kilo almaz ve vücudumuzun bilhassa bacaklarını her saatte birkaç dakika hareket ettirecek bir hayat tarzı seçersek bunu önleyebiliriz.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.
2: Il avait l'œil noir et la moustache arrogante. Il parlait drôlement mais d'une façon éloquente. Bonbon le torse devant les spectateurs. Mais sa renommée tenait pourtant du prodige. Et ça se comprenait qu'il ait autant de prestige. Puisque c'était un prestidigitateur. Rien dans les mains, rien dans les mains.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılış parçamız Yves Montand. Rien dans les mains, rien dans les poches. Cep delik, cepken delik diye de çevirebiliriz. Ne ellerde bir şey var ne de ceplerde. Oldukça önemli bir müzisyen, şarkıcı, aynı zamanda aktivist, solcu, komünist, aktivist bir kişi. Yves Montand, onun 105. yaş günü. 13 Ekim 1921'de doğmuştu. Ona bir günaydın dedik. Bundan 45 yıl önce de 1991'de vefat etmişti kendisi. Çeşitli filmlerde de oynadı ve çok büyük bir şöhreti de vardı. Şarkının sözlerinde de şöyle diyor: kara gözleri ve kibirli bıyığı vardı. Komik ama etkileyici bir şekilde konuşurdu. Bu adam seyircilerin önünde göğsünü kabartırdı ancak şöhretinki bir dahininki gibiydi. Bu kadar prestije sahip olması anlaşılabilir bir şeydi çünkü o bir sihirbazdı. Ellerinde hiçbir şey yoktu, ceplerinde de hiçbir şey yoktu. Zafer dolu bir tavırla karavasını kupa yedisine dönüştürürdü. Hatasız, aksilik olmadan aniden ortaya çıkarırdı. Herhangi bir yerden herhangi bir şeyi, küçük bir bayrak, 100 kuruşluk bir bozuk para asla başarısız olmazdı. Birdenbire her yerden her türlü şeyi ortaya çıkarırdı. Küçük bayraklar gibi 100 kuruşluk madeni paralar asla ıskalamazdı. İşte derdi gururla, işte 1000 franklık bir banknot, işte bu. Tamamen yok oldu. Ellerde hiçbir şey yok, ceplerde hiçbir şey yok. Geçtiği her şehirde siyah kravat, parlak yaka, sadece başarılar elde ederdi. Önde hiçbir şey yok, arkada bir şey yok. Ama bir gün işte güzel bir sarışına aşık oldu. Çünkü bu meslekte herkes gibi biz de aşık oluruz. Ve işte böylece baş belaları baş gösterdi. Kız saf ve zarif bir gülümsemeye sahipti ama para meselesi her yerden ortaya çıkardı. O sadece o yumuşak gözlerini indirerek bir el çantası, küçük bir mücevher asla ıskalamazdı. İşte derdi nazikçe, işte 1000 franklık banknotlar burada, işte tamamen ortadan kaybolmuş ve ona böyle gidiyordu. Tamamen ortadan kaybolmuş ve ona sadece 2 madeni para kalmıştı bizim adama, kara gözlü ve kibirli bıyığı olanın. Bu tür bir hayatın bir ayı geçtikten sonra nakit alışveriş krediyle hiçbir şey almadan adamımızın cebinde tek kuruş kalmamıştı. Elde cep delik, cepken delik. İşini bile kaybetti ve şimdi Sebasto'da sadece yerdeki sigara izmaritlerini toplayıp onları bile çalıp kaçıyor. Ve kimse ona da artık bravo, alkış demiyor. Böyle bir hayat hikayesini anlatan bir şarkısını çaldık. Rien dans les mains, rien dans les poches. Evet, şimdi haberlere bir göz atalım. Sabahın erken saatlerinde yeni bir operasyon, Etimesgut Belediyesi'ne operasyon, başkan yardımcıları dahil 25 kişinin gözaltına alındığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlarında Ankara'da, aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gülten Bayındır'ın da yer aldığı 25 kişi gözaltında. Daha önce belediye başkanı da tutuklanmıştı zaten. Mart ayında da operasyon yapılmıştı. Evet, öte yandan dünya haberlerinde de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji ateşkesi açıkladı. Kendisi ben söyledim oldu diyor. Ama Kremlin'den henüz resmi bir teyit gelmediği gibi dün Ukrayna genelinde 6 enerji tesisi daha vuruldu. 33 kişinin yaralandığı, Ukrayna lideri Zelenski'nin de saldırılar durmazsa Moskova'ya yanıt vereceklerini açıkladığı belirtiliyor. Bu arada da sanayide su krizi endişesi baş göstermiş durumda ve IMF'nin dünya IMF kuruluşunun uluslararası para fonu, maliye fonu ya da finans fonu, küresel ekonominin yakında resilience'ın, direncin sınırlarını denemek zorunda kalacağını söylüyor. World Economic Outlook adlı kuruluş, devletlerin petrol stoklarının çok düştüğünü ve bütçelerin çok sıkışmış olduğunu ve yakında çok ciddi tehlikeleri beklediğini gösteriyorlar. Ayrıca şeyden de, Birleşmiş Milletler'den de önemli bir açıklama var. Gelişme yolunda ülkeler, yani yoksul ülkeler üçlü bir şoka girecekler enerji krizinden dolayı. Hem enerji krizinden dolayı birincisi, hem El Niño, süper El Niño dedikleri doğa olayının vurmasından dolayı, bir de ödeme güçlükleri karşısında çok ciddi bir acil eyleme geçilmezse topluca, planlı bir şekilde çok büyük bir tehlike olacağını söylüyorlar. Türkiye'nin de COP31'in ev sahibinden, yani Türkiye'den de çevre savunucularına baskı olduğuna dair hemen yayınlanmak üzere bir haber vardı. Human Rights Watch'tan, insan hakları izleme örgütünden, dün yaptığı açıklamada yaklaşan 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na, yani COP31'e ev sahipliği yapacak Türkiye'de zirve yaklaşırken bile çevre protestolarına katılan aktivistlerin ve diğer kişilerin yetkililer tarafından keyfi olarak gözaltına alındığını ve haklarında ceza davaları açıldığını belirtti. Ve son bir şey de Türkiye'den özetlerde verecek olursak, Tokat'ta bu hastanelere başvuranların sayısı 5000'e çıkmış oldu. Büyük bir felaketten bahsetmenin mümkün olduğunu söylemek mümkün. Hatta dünya çapında da bir açıklama olduğunu söyleyebileceğimiz bir şey gelmiş. Türkiye'den de, yani çok ciddi bir şey. Tokat'ta 5000 kişi mide bulantısı ve mide ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurunca, kusma, bulantı gibi şikayetlerle yaklaşık 5000 kişi, Tokat valisi Abdullah Köklü de su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var demiş. Günün sözü adayı olarak söyleyebiliriz, gösterebiliriz herhalde, değil mi?
1: Evet, yemeyin içmeyin demiş, yani hasta olmak istemiyorsanız.
0: Evet, çok ciddi bir felaketten bahsediyoruz aslında. Ankara'ya gönderilmiş, ayrıntılarına bakabiliriz birazdan. Şimdi tarihte bugüne geçelim isterseniz.
1: Milattan önce 1157 yılında bugün insanlık tarihindeki ilk grev gerçekleşmiş. Tabii kaydedildiği, bilinebildiği kadarıyla mevcut takvimimizde büyük olasılıkla 13 Ekim'e denk geldiği söylenen 1157 yılında bu yıl tarihte gerçekleşen olay Deir el-Medine olarak adlandırılan eski Mısır kasabasında bir katip tarafından yazılmış bir papirüste anlatılıyor. Firavun 3. Ramses'in çalıştırdığı kalifiye inşaat işçileri maaş almaları gereken günden 18 gün sonra gıda ve diğer mallar olarak ödenecek olan ücretlerini hala alamadıklarından dolayı iş bırakmışlar. İşçiler aç olduklarını haykırarak bir tapınağın yanında oturuyorlar. Yetkililer onlara biraz yiyecek vermiş ve işçiler de eve dönmüş. Ancak ertesi gün bir kez daha toplanmışlar. Bu sefer Teb'deki merkezi tahıl deposu önüne gidip alacaklarını doğrudan tahıldan talep etmişler. Tarihin bu ilk grevci işçileri Firavun 3. Ramses'ten alacaklarını almayı grev yaparak başarmışlar.
0: Çok ilginç değil mi? 870 hatta yok 869 yıl önce gerçekleşen ilk grev olayı, bilinen, ondan bahsettik.
1: Milattan önce 1157 diyor Ömer Bey. Nasıl 800 yıl?
0: Ha evet, çok daha fazla.
1: 3000 küsur yılda.
0: Evet evet, 3000 yılın şey, yanlış hesapladım tamamen. Evet. Olağanüstü bir şey yani.
1: Evet.
0: 1972'de bugünse Montevideo'dan Santiago'ya giden bir Uruguay Hava Kuvvetleri uçağı And dağlarında bir geçitte düşüyor. Uçakta bir rugby takımı olan Old Christians Club ve Şili takımına karşı bir maça giden aile üyeleri var. Uçaktaki 45 kişiden 25'i hayatta kalıyor. Ancak 2 hafta sonra çarpışma bölgesine bir de çığ düşüyor. 8'i de orada hayatını kaybediyor. 4000 metreden daha yüksek bir rakımda karda mahsur kalıp hayatta kalan kişiler sonunda hayal edilebilecek en korkunç kendini koruma eylemlerinden birine başvuruyorlar ve soğukta korunmuş ölü arkadaşlarını ve aile üyelerinin etlerini yemek zorunda kalıyorlar. Kaza sırasında 19 yaşında bir tıp öğrencisi ve rugby oyuncusu olan Roberto Canessa 2016'da yayımladığı Tenia que sobrevivir, hayatta kalmak zorundaydım başlıklı kitabında şöyle yazıyor. Hepimizin amacı hayatta kalmaktı ama yiyeceğimiz yoktu. Etrafta ne bir bitki ne de bir hayvan vardı. Birkaç gün sonra bedenlerimizin yaşayabilmek için kendi kendini tükettiğini hissetmeye başladık. Çareyi biliyorduk ama onu düşünmek bile korkunçtu. Ekip arkadaşlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın ölü bedenleri kar ve buz sayesinde korunmuştu. İhtiyacımız olan proteinle doluydu. 2 aydan bir fazla bir süre geçtikten sonra hayatta kalan sporculardan ikisi bir çobanla karşılaşıyorlar ve bu şekilde kurtarılıyorlar. Bir tesadüf sonucu. Hikayeleri Alive, Hayatta adıyla bir kitapta ve yine aynı isimli bir filmde anlatıldı. Kitap Soğuk Ölüm adıyla 1973 yılında yayınlandı Türkçe'de de. Hayatta kalanlar 40 yıl sonra Santiago'ya giderek kaza nedeniyle kaçırdıkları maçı da oynamışlardı. Çok büyük bir trajik olay. İlginç de bir kitap.
1: Evet.
0: Evet, şimdi şey yapalım. Haberlerimize baştan dönelim. İnanılmaz boyutlarda haberlerden bahsediyoruz. Nereden başlayalım?
1: İsterseniz Pasifik'teki gelişmelerden başlayalım. Çünkü Prekop zirvesi gerçekleşti. Fiji'de bazı toplantılarda Tuvalu'da gerçekleşmişti. 5 Ekim 5-8 Ekim tarihleri arasında burada bir deklarasyon açıklandı. Taku Pakasoa deklarasyonu Biyanet'te ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş. Taku Pakasoa Liderler Deklarasyonu yayınlanıyor. Bu Tuvalu'da birlik olmanın ve kolektif eylemde bulunmanın gücünü ifade eden bir kavrammış Taku Pakasoa. Bu nedenle bu isim seçilmiş. Deklarasyon iklim krizinin Pasifik halkları, kültürleri ve geçim kaynakları üzerinde ağır tehdidine karşı küresel bir eylem çağrısı olarak kayıtlara geçiyor. 1,5 derece sıcaklık hedefinin korunması, devlet egemenliğinin ve deniz yetki alanlarının korunması ve iklim finansmanına erişimin artırılması gerekliliğine vurgu yapılmış. Ayrıca COP28 küresel envanter değerlendirmesinin çağrısına da atıfta bulunuyor ki bunun buradaki taahhütler hatırlatılmış haberde de enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşmak gibi kavramlar da var. Tam da buna dair dün de aslında Guardian gazetesinde bir haber vardı. Adam Morton'un bir haberi vardı. Türkiye ile Avustralya'da tabii COP31'in eş başkanları, Türkiye ev sahibi aynı zamanda Pasifik ülkelerinde tabii bu iki ülkenin bakanları da vardı. Devlet başkanları olarak katılım pek olmamış zaten bu zirveye. Çok umursanmamış dünya liderleri tarafından. Pre-COP yani COP hazırlık herhalde zirvesi demek ya da ön COP zirvesi. Burada ilginç Guardian gazetesi tabii şimdi az evvel okuduğumuz deklarasyonda fosil yakıtlardan uzaklaşmak kavramı var. Murat Kurum ve Chris Bowen o iklim bakanı onları aslında bu durumu sormuşlar. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Aslında COP31'de yaşanacaklar bir tür açıklanmış. Avustralya İklim Değişimi Bakanı Chris Bowen, fosil yakıt kullanımını durdurmanın yolunun fosil yakıt arzını kesmekten geçmediğini, fosil yakıtlardan çıkmak gerekmediğini, fosil yakıtlı santrallere ihtiyaç kalmayacak şekilde yeterli miktarda yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturmak gerektiğini söyleyip kaçamak bir yanıtı vermiş bu soruya. Yani Pasifik adalarının durumunu biraz görmezden gelerek bunu söylemiş. Ada ülkeleri çünkü acil bir şekilde çıkılması lazım diyordu. Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişim Bakanı, aynı zamanda COP31 Başkanı, dünyanın zaten bir geçiş sürecinde olduğunu söylemiş. İklim müzakerelerinde, ki burada kasıt COP31 Antalya, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik ifadeler üzerine odaklanmanın verimli olmayacağını söylemiş. Zira bu konuda daha fazla ilerleme kaydedilebileceğini de düşünmediğini belirtmiş.
0: Evet, son derece ilginç,
1: Evet.
0: önemli açıklamalar bunlar. Şimdi bu Taku Pakasroa kavramı yerli halkların, dünyanın yerli halklarının her zaman olduğu gibi doğayla ve evrenle ilişkilerini çok doğru bir şekilde tanımlamakta olduğu önemli kelimelerden, deyimlerden bir tanesi. Bizzat Murat Kurum da COP31'in başkanlarından ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kendisi, Taku Pakasroa kavramını atıfta bulunarak Tuvalu dilinde birlikten, dayanışmadan ve ortak hareket etmekten doğan gücü ifade ediyor ve seslerimizi Taku Pakasroa ruhuyla bir araya getirmeliyiz diyor. Fiji, Tuvalu, Fiji ya da Nepal'de yaşayan çocukların iklim krizinin yol açtığı acıları yeniden yaşamaması için bütün tarafları Antalya'ya giden yolda ortak geleceğimiz adına harekete geçmeye çağırıyor. Ama Atlas Sarrafoğlu da kendi programında söylediği gibi, açık radyoda iklim kuşağı konuşuyor programında, Taku Pakasroa'nın ifade ettiği gibi, gerçekten birlikten bir ortak eylemden söz edeceksek bunun ölçüsü deklarasyonların ne kadar güçlü olduğu değil, alınan kararların gerçek hayatta neyi değiştirdiği olacak diye yazmıştı. Ona da dönüp Taku Pakasroa'nın ifade ettiği gibi gerçekten birlikten bir ortak eylemden söz edeceksek bunun ölçüsü deklarasyonların ne kadar güçlü olduğu değil, alınan kararların gerçek hayatta neyi değiştirdiği olacak diye yazmıştı. Ona da dönüp bakalım.

0: zincirinin partnerleri, ortakları olmakla suçlandığını ama bu fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmak ve kaçınmak gerektiğini söyle konusunda da oldukça sessiz kaldıklarını, sessiz sedasız kaldıklarını söylediklerini anlatan önemli bir yazı daha vardı. Gene bugün Adam Morton'un iki yazısından bahsetmiş oluyoruz yani.
1: Evet, şimdi Türkiye ve Avustralya ev sahipliği yapacak olan, yani başkanlık yapacak, eş başkanlık yapacak olan iki ülke. Bu zirvenin zaten iki öne çıkan kavram. Bir tanesi fosil yakıtlardan çıkış, elektrifikasyon diye tabii Türkiye bunu anlatıyor. Fosil yakıtlardan çıkış demiyor ama Kolombiya'daki zirveden beri fosil yakıtlardan çıkış konusunda bastırıyor devletler. Pasifik ülkeleri de öyle. Fakat bu konuda çelişki işte 350.org'un kömür ortakları raporunda sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye ile Avustralya arasındaki fosil yakıt ticareti ilişkisi ortaya konmuştu. İki ülke Paris ve Avustralya Türkiye ve Avustralya Paris Anlaşması'ndan bu yana gerçekleştirdikleri kömür ticaretiyle 75 milyon ton karbondioksit salımına sebep oldular deniyordu. Çelişki olarak bu anlatılıyordu. Bir diğer gündemse bu elektrifikasyon fosil yakıtların çıkışının dışında Türkiye'nin bastırdığı sıfır atıktı. Bu konuda da yine Guardian gazetesi özel haber vermişti geçtiğimiz hafta. Dünyada metan gazı salımının en yüksek olduğu atık tesislerinin Türkiye'de özellikle Silivri'de olduğu ortaya çıkmıştı. Bu konuda hatta bakanlık da açıklama yapmayı reddetmişti Guardian gazetesinde. Yani bu konuda da ciddi bir çelişkisi olduğu söyleniyordu. Şimdi Biyanet'teki haberde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Okyanus Özel Temsilcisi Peter Thomson bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki Türkiye bize gezegenin ikliminin düzenlenmesinde okyanus ve iklim ilişkisinin merkezi rolünü tanıyan bir Antalya Okyanus Deklarasyonu'nun hazırlanması için çalışacağını ve bundan sonra okyanus temelli iklim eylemlerini destekleyeceğini taahhüt etmiştir diye böyle bir açıklamada bulunuyor.
0: Evet, bayağı önemli bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani
1: Yani verilen
0: gerçekliğin
1: sözler hani
0: tespiti.
1: Atlas'ın şeyine bakacak olursak verilen sözler başka bir şey. Burada Murat Kurum'dan böyle bir söz alınmış ama fiilen işte neler yapıldığına bakmak lazım. Zaten İklim Eylem Ağı Ken International da Fiji'deki toplantıları eleştirmiş. Şöyle söyleniyor, siyasi stratejiler sorumlusu Jacobo Ocharan, herhalde doğru telaffuz ediyorumdur ya da edemiyor olabilirim. Şöyle demiş, Antalya işçilere ve topluluklara pratik destek sağlayan adil geçiş için BELEM Antalya mekanizmasını hayata geçirmeli. Çünkü bu mekanizmanın Antalya'da oluşturulması kararı alınmıştı BELEM bir önceki COP'ta. Uyum finansmanı konusunda daha güçlü taahhütlerde bulunmalı. Ayrıca Paris Anlaşması kapsamında gelişmiş ülkelerin yükümlülüklerine dayanan güvenilir bir iklim finansmanı çalışma programı üzerinde mutabık kalmalı demiş COP31 için.
0: Evet, bayağı sorunlu ve gerçekliği ayırt etmekten, propaganda diyebileceğimiz çarpıtmalardan ayırt etmenin giderek zorlaştığı bir dönemde her konuda, yalnız bu iklim vesaire çevre konularında değil tabii, ama çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuz apaçık ortada. Zaten daha önce konuşulanların da devamını getiren olgular peş peşe geliyor. Mesela Nepal'de bir sel felaketi daha gerçekleşti. Nepal'in orta kesimindeki Gorkha bölgesinde Bugandaki nehrinin taşması sonucu meydana gelen selde evler ve asma köprüler sürüklenmiş, bir hidroelektrik santrali zarar görmüş. Independent Türkçe'de de var. Nepal'de yılın en önemli bayramlarından, orası böyle Budist geleneğin çok güçlü olduğu bir yer, en önemli bayramlardan Dashain'in ilk günü için hazırlıkları sürerken sel Gorkha bölgesini etkisi altına almış. Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu 200'den fazla evin zarar gördüğü ve 650'den fazla kişinin etkilendiği belirtilmiş. Bazı yerlerde kara bağlantısı tamamen kesilmiş. Nepal ordusu arama kurtarma çalışmaları için 4 helikopter gönderilmiş. Yani bu Daha son

0: son sel felaketinin sebebine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmamış ama nehirdeki su seviyesinin birkaç saat içinde yaklaşık 2 metreden 8,5 metreye yükseldiği belirtilmiş. Uzmanların bir bölümü heyelan nedeniyle nehrin veya kollarından birinin geçici olarak kapandığını ve biriken suyun daha sonra önündeki engeli aşarak taşkına yol açmış olabileceği yolunda değerlendirmeler yapıyorlar. Ama daha 2 ay önce dünyanın en büyük felaketlerinden biri gerçekleşmişti heyelan. Tibet sınırındaki bölgeleri vuran Nepal'in 1400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine deniyor ama tabii 5000'e yakın insanın da kaybolduğu ve hala kayıp diye geçiyor ama muhtemelen çok büyük ihtimalle ölmüş olacakları görülüyor. Yani deprem, heyelan ve sellere sık sık maruz kalınıyor ama iklim değişikliği buzulların erimesini hızlandırarak o çimento etkisi yapan kayaları tutan buzullar eriyince işte bu Nepal'deki inanılmaz facia olmuştu. Ve 600 metre uzunluğundaki yani yarım kilometreden uzun bir buzul parçası kaç yüz kilometre kareydi hatırlamıyorum şimdi tam. Ama onun olduğu gibi bir kasabanın üstüne çökerek tamamen yok ettiği ne insan ne hayvan ne bitki hiçbir şey kalmayan bir kasabanın tamamen ortadan kalktığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani kayaların altında kaldığı. Yani bu tür afetlerin riskini arttırdığı da belirtiliyor. Tabii korkulan da oldu. Nepal'de bir sel felaketi daha oldu. Buna karşılık yeterince tedbir alınmadı şüphesiz. İşte zaten biraz önce de sözünü özetlerde sözünü ettiğimiz şeydi. Birleşmiş Milletler'in kalkınma kuruluşu Bangkok'ta UNDP'nin yöneticisi Alexander De Croo işbirliği ve küresel eyleme doğru gidilmesi gerektiği gidilmesinin şart olduğu gelişme yolundaki ülkelerin elleri ayakları bambaşka yerlere doğru çekiliyorlar ve onlar için durum son derece zor diyorlar. Hem enerji krizi var hem El Niño hızlanıyor artıyor hem de ödünç almak koşulları giderek zorlaşıyor diye üçlü bir kıskacın içinde olduklarını söylüyorlar ve perfect storm dedikleri yani mutlak fırtına durumuyla karşı karşılar demiş UNDP'nin Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Kuruluşu'nun açıklamaları ağır bir uyarı olarak geliyor kendisine. Yani böyle bir kritik durumda karşı karşıyayız. Bir ara verelim, ondan sonra konuşmaya devam edelim.
1: Açık Gazete.
2: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
3: Apaçık Radyo.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da. Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30 geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Evet, savaş ve vahamet haberleriyle devam edelim değil mi? İklim meselesi çok ağır ama yani başka haberler de var.
2: Evet, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a tekrar saldırılar oldu. Bu bir süreden beri Donald Trump 3 Kasım'a kadar, yani ara seçimlere kadar İran saldırılarını ara verdiğini açıklamıştı. Fakat bu sırada Yemen'de yaşananlar giderek, yani çatışmalar giderek alevleniyor. Çok sayıda devlet zaten müdahale olmuş durumda. Bir Mekke mutabakatı vardı, paktı denilen Pakistan, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan arasında. Şimdi bu üç ülke silah göndermişti, asker göndermediğini açıkladı Türkiye ama silah göndermişti. Donald Trump Suudi Arabistan'a destek olarak Yemen'i bombalayabileceğini söylemişti. İran'ı bombalamıyor ama Yemen'i bombalayabileceğini söylemişti. Son 3-4 gündür arka arkaya Yemen'deki Husi güçleri ise Riyad'ı vuruyorlar. Çok sayıda ölü var, 300'ün üzerinde yaralı vardı zaten hafta sonu yaşanan saldırılarda. 15 kadar da ölü vardı. Şimdi dün akşam saatlerinde bir kez daha Husiler Riyad'ı vurmuş. Art arda 3 patlama sesi duyuldu deniyor başkentte. Suudi Arabistan yetkilileri tehlikenin geçtiğini daha sonra duyurmuşlar. Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yapmış ve tamamen bütün saldırıları engellediklerini iddia etmişler. En son bir kez daha Riyad'da, yani böyle bir saldırı olmuş durumda.
1: Evet, başkent Riyad'da havalimanı da zaten birkaç defa uçuşlara kapatılmıştı. Tekrar aynı şekilde olduğu da belirtiliyor haberler arasında. Bayağı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu Mekke anlaşması tarafları da bu şiddet olaylarına şiddetle karşıyız diye de bir açıklama yapılmış, öyle değil mi? Protesto ediyorlar ama nereye varacağı bayağı zor söylenmesi doğrusu.
2: Bu arada öteki tarafa geçecek olursak, yani Ukrayna Savaşı'na geçecek olursak, Donald Trump bir anlaşmaya vardığını iki ülkenin açıklamıştı ama yani iki ülkeden de bu konuda olumlu yanıt gelmiş değil, tamamen reddetmiyorlardı. Dün duyurmuştuk hatta Zelenski, haberim yok ama yani olabilir, eğer o 60 gün boyunca Rusya saldırıları durduracaksa kabul edebiliriz demişti. Buna dair Donald Trump bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki Donald Trump Ohio'daki seçim mitingi sırasında konuşmuş. Enerji ateşkesi diye geçiyordu bu. Yani tamamen ateşkes değil. Birbirlerinin enerji üretim tesislerine, fosil yakıt yani tesislerine saldırmama konusunda Donald Trump'ın en büyük derdi bu, biliyorsunuz. Bu konuda bir ateşkese vardıklarını söylemişti. Sonra da şöyle söylemiş, halen geçerli olup olmadığını sormuş gazeteciler. Bu hani enerji ateşkesi anlaşmasının. Evet diyor Donald Trump, anlaşmayı kabul ettiler iki taraf içinde demiş. Neden biliyor musun? Çünkü kabul ettiklerini ben söyledim. İşte bu yüzden kabul ettiler diye. Anlaşmayı kabul ettiklerini Ukrayna'ya da Rusya'ya da Donald Trump meğer söylemiş. Ama karşılıklı olarak saldırılar bir yandan devam ediyor. Zaten Kremlin Zelenski'nin bu 60 günlük ateşkes, 60 günlüğüne ateşkes önerisini reddettiğini de açıklamıştı.
1: Evet, bu ama hala anlaşma yapıldı deniyor değil mi? Yani
2: ben söyledim oldu diyor.
1: Ben söyledim öldü. Şimdi bunu gülerek karşılamak mümkün ama aynı zamanda son derece kaygı verici bir ruh hali olduğunu da belirtmekte yarar var, ilave etmekte. Vermont Üniversitesi'nden Emeritus Profesör, İngilizce Dil ve Edebiyatı Profesörü Huck Gutman, Commons Dream'de yer alan önemli bir yazı söylüyor. Yani Donald Trump nihai şeyi, sınırı kolonize etti. O da bizim zihinlerimizi diyor. Yani bizi artık ne kadar direnirsek direnelim, onun dünyasında yaşamaktayız. Düşüncelerimiz ve düşüncelerimiz de onun bu dünyaya getirdiği, bütün dünyayı içine soktuğu polarite arasında, ikili iyiler kötüler vesaire arasında dönmeye başladı ve bununla sınırlanıyor zihinlerimizin diyor, zihinlerimiz. Yani son derece vahim şeyleri, başka hiçbir şey düşünemiyoruz. Yani ne şiir, ne edebiyat, ne güzel bir film seyrettik, şu eğlendik edelim. Bütün düşüncelerimiz aslında bir zamanlar bir bahçe gibiydi, bir metafor kullanacak olursak. Zihnimizin götürdüğü umutlarımız, planlar yapıp daha iyi bir gelecek yaptığımız bir şeydi. Şimdi ya da hayatın güçlükleriyle beraber giderken kendimizi nasıl yenileriz düşünceleri içindeyken, şimdi Donald Trump bütün zihinlerimizi bir savaş alanına çekti, gömdü. Orada onun imajı her türlü eylemi domine ediyor. Biz onunuz ne yazık ya demiş böyle. Yani bütün dünyayı kana bulayan, dümdüz eden bu ikili düşünce tarzına, kötücülüğe mahkum etti diye de bir yorum yapmış ki haksız sayılmaz doğrusu. Başka bir şey düşünemez hale geldik gülmekle beraber, öyle değil mi?
2: Evet, tabii.
1: Aynen, oradan neyle devam edelim? Bu savaş durumlarından.
2: Fransa'daki süpermarket buzdolaplarına
1: Evet.
2: yönelik saldırıya geçelim
1: Çok
2: isterseniz.
1: ilginç bir şey ya. Yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırı olmuş. Evet. Danfoss diye bir yazılım kullanan bazı eski üniteler, onların kontrolünü ele geçirmişler. Siber saldırganlar dondurucuları 50 dereceye kadar ısıtmışlar. Tam bir cehennem yani, değil mi?
2: Çok, çok acayip bir durum
1: 50
2: bu gerçekten. İlk kez
1: derece
2: herhalde böyle
1: santigrat. Evet.
2: bir saldırı oluyor. Yani şimdi bütün bu tabii akıllı cihazlar uzaktan biliyorsunuz işte internet yani Wi-Fi ya da Bluetooth gibi şeylerle bir merkezi sisteme bağlı olabiliyor. İşte bunlara sızmanın da yöntemlerini arıyorlar. Daha önce de bir hackleme girişimi olmuştu. Klimalar üzerinden girildiği söylenmişti. İşte, haberin ayrıntısını hatırlamamakla birlikte bir ofiste yaşandığı söylenmişti böyle bir hackleme girişimin. Bu sefer doğrudan süpermarketlerin buzdolapları ve dondurucularını hedef almışlar. Neden yaptıklarını gerçekten yani bilmiyorum şu anda haberin o ayrıntısını göremedim.
1: Yok, evet, ama şey de var yani, birazcık detay da var Aposto Gündem'de. Yani kooperatif diye bir şey var, yüzden fazla bir şirketin, mağazanın, bir kooperatifin, Intermarché ve Netto'nun en az 300, Carrefour'un, adını çok daha yakından bildiğimiz Carrefour mağazanın, şirketinin 80 mağazası saldırıdan etkilenmiş. Yani 300 bir yerde, Intermarché ve Netto'da, kooperatif ünün herhalde 100'den fazla, Carrefour'un da 80 mağaza, 400-500'e yakın mağaza. Monoprix ise 400'den fazla mağazasının yaklaşık %5'inde sorun yaşandığını belirtmiş. 20 herhalde oluyor, değil mi o? Yani Danfoss, sonra saldırıdan etkilenen sistemlerin tespit edilen güvenlik açığına karşı yazılımları güncellenemeyen eski modeller olduğunu açıklamış, ama yani bu açıklama yeterli değil. Çünkü yani muazzam, milyonlarca avro değerindeki gıdanın imha edilmek zorunda kaldığını söyleyelim. Paris Savcılığı da Fransa genelindeki birçok büyük gıda perakende zincirinin soğutma sistemlerini etkileyen geniş çaplı bir siber saldırı demiş ve özel siber suç soruşturması başlatmış. Bakalım ne olacak diyelim.
2: Evet, saldırının kabul edilemez olduğunu söylemiş birçok hem Fransa'nın hem Avrupa Birliği Gıda Komiserin Christoph Hansen, ama günün sonunda neden olduğuna dair bir açıklama yapılmıyor. Kim
1: Yok,
2: yaptı ya da. Evet.
1: yapılamıyor, evet. Belki bugün olursa takip etmeye çalışırız ama yani bayağı ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyeyim. Biraz da Türkiye haberlerine geçelim mi oradan? Bu
2: Tabii
1: arada
2: isterseniz sabah verdiğimiz haberle başlayabiliriz. Çünkü
1: evet.
2: Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda personele gözaltı yapıldığı söyleniyor şu ana kadar.
1: Bu sonu gelmez şeylerin bir tanesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Üst üste geliyor. Bu belediye başkanı tutuklanmıştı zaten daha önce. İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işleme amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla bir günün haberinden takip edersek başkan yardımcıları dahil 25 kişinin gözaltına alındığı haberi vardı bu sabah. 7.43 itibariyle güncellenen bir haberden bahsediyoruz. Mart ayında da Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent Anonim Şirketi'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin tırnak içinde zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı. Şimdi de zimmet herhalde, değil mi? Daha belli değil. Ha, daha önce ihale fesat karıştırma irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla soruşturma başlatıp ve belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. 10 Ağustos'ta yapılan başkan vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Seda Dilber, Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyelerinin desteğiyle Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir'i geride bırakarak Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçilmişti. İşte Mart ayında da operasyon yapılmıştı. Şimdi bakalım nasıl bir gelişme olacağını göreceğiz diyeyim ama görebilecek miyiz ondan da emin olamıyorum doğrusunu istersen yani. Oradan tabii Türkiye'deki bu Tokat meselesine de bir değinmekte yarar var. Yani belediye başkanının, pardon, valinin yaptığı açıklamanın hakikaten inanılır gibi bir tarafı olmadığını söylemeliyiz. 3 günden beri takip etmeye çalıştığımız haberlerde önce 2000, sonra 3000, şimdi de 5000 kişinin Tokat'ta 9 Ekim Cuma gününden bu yana kusma ve bulantı gibi şikayetlerle toplamda yaklaşık 5000 kişinin hastanelere başvurduğu, hastanelerin kabul edilmekte bile güçlük çektiği bir kolektif felaket durumundan bahsediyoruz. Tokat Valisi Abdullah Köklü de yatarak tedaviye alınan yaklaşık 70 hastadan 40'ı taburcu edildi demiş. Bir de bu yönü var işin. Yani oldukça yüksek bir kesimi de taburcu edilememiş anladığım kadarıyla. Bu rakamlara bakılacak olursa.
2: 70 kişi demiş ama tedavinin 40'ı taburcu, 30 civarında hastamız bulunuyor diyor. Geri kalanlar şey değil, o
1: Evet.
2: 5000 kişi hastanede değil yani.
1: Ha, değil, evet ama
2: Tedavi
1: yani
2: altında
1: 70,
2: değiller yani.
1: tedavi altına alınan ama 70 hastadan 40'ı ancak taburcu edilebiliyorsa orada da başka bir sorun olduğu söylenebilir belki. Ve su ve yiyeceklerden alınan numunelerin Ankara'ya gönderildiğini belirtmiş Abdullah Köklü, Tokat valisi. Ve bir kez daha tekrarlayayım, su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var. Şimdi sorum şu Özdeş, alırsan sorayım araştırmacı gazeteci olarak. Temkinli yaklaşma ne demek? Suya ve yiyeceklere.
2: Yiyip içmeyin demek herhalde, ama devamı da ilginç. Birkaç gün sonra yine tehlikeli veya çok acil bir durum görürsek valilik olarak önlem almaktan çekinmeyiz demiş. Ama şu anda aşırı endişe edilecek bir durumda görünmüyor diye
1: 5000 kişinin
2: eklemiş.
1: hastaneye başvurduğu tedaviye alınan yaklaşık 70 hastadan 40'ının taburcu edilebildiği ancak bir durumda
2: Aşırı endişe edilecek bir durum
1: aşırı
2: yok yani.
1: endişe edilecek bir durum yok. Peki ama benim asıl sorum şu, temkin ne demek? İhtiyat, değil mi?
2: Yani evet.
1: Biz eskilerin deyişiyle. Peki su ve yiyeceğe karşı mesela su içmek istiyorsun ama temkinli yaklaşman lazım. Ne yapacaksın?
2: Musluk
1: Az mı?
2: suyu içmeyin, şişelenmiş su için demeye çalışıyor belli ki valilik. Yiyecek konusunda tabii yani onu bilemiyoruz. Onu nasıl yapacağız?
1: Rengine mi bakacaksın
2: Evet
1: yiyeceklerin
2: yani.
1: mesela?
2: Evet.
1: Temkinli yaklaşım. Yani hakikaten
2: Ha,
1: onları
2: bir de nasıl yıkayacaksın? Mesela yemekle ya da neyle hangi suyla yapacaksın? Gibi orada da ayrı bir sorun var.
1: evet, çok yani
2: Ama insan
1: göründüğünden
2: ne 48 saate kadar yaşayabiliyordu herhalde susuz yemeksiz. Onu
1: evet.
2: belki de onu öneriyordur.
1: Daha da yani çıkabilir aslında. Bu arada da okul saldırıları da Türkiye'de olduğu gibi başka yerlerde de devam ediyor. Fransa'da da bir okula silahlı saldırı olduğunu da unutmadan söyleyelim. Marsilya kenti yakınlarındaki Aubagne'da Joseph Lacanal Ortaokulu'nda 14 yaşında bir öğrenci, 14 yaşında bir öğrenci av tüfeğiyle okul müdürünü ve bir öğretmeni yaralamış. Yani yaralılar hastaneye kaldırılmış. Belediye Başkanı Jean-Pierre Kilari iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığını, okul müdürü ve öğretmenle ama çok ağır bir saldırı yani. Bizzat okul müdürü. Polis gelmeden önce okulda görevli bir gözetmen tarafından etkisiz hale getirdiği bildirilmişti. Tüfeği nasıl sokmuş okula? Fransız televizyon kanalı BFM TV'nin haberine göre 14 yaşındaki bu öğrenci av tüfeğini gitar kılıfında gizleyerek okula sokmuş. Şimdi soruşturmayla bekleniyormuş yani.
2: Tam da lise eylemleri yaşanırken tabii
1: Evet.
2: Marsilya'da iktidar liselileri şiddet kullanmakla itham ederken okulları yakıyorlar, öğretmenlere saldırıyorlar diyordu. Yani muhtemelen Fransız sağı şimdi bu haberin üzerine atlamıştır diye düşünüyorum.
1: Evet,
2: Bizim
1: onu da
2: okuduğumuz
1: takip.
2: haberde yok tabii işin bu
1: Bizim
2: yönü.
1: okuduğumuz haberde yok, evet. New York'ta da protestolar, büyük çaplı protestolar olduğunu da ekleyelim. Bu da önemli bir haber yani. Democracy Now'da vardı. ICE ajanlarından bir tanesi bir adamı çocuğuyla beraber okuldan almışken vuruyor. Öldürmemiş, öldürememiş yani ama öyle çok ağır durumlar var ve insanlar protesto etmek için New York şehrinde sokağa çıkmış durumda. Bu geçen haftaki bir haberdi ama devam ediyor anladığım kadarıyla. Devamı da geliyor herhalde. Peki buradan neye geçelim?
2: Bu T24'e yönelik baskılar vardı. Buna da daha doğrusu kapatılmıştı bildiğiniz üzere. Dün bir açıklama, çeşitli insan hakları örgütlerinden ortak açıklama geldi. 21 İnsan Hakları ve Medya Özgürlüğü Kuruluşu T24 hakkında verilen erişim engeli kararına tepki göstermişler. Çünkü T24 itiraz etmişti bu kapatma kararına. Bu reddedilmişti. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne aslında biraz Apaçık Radyo'nun Açık Radyo'nun başına gelen gibi bir hukuki süreç izleniyor. İtiraz reddedildi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne geçmiş, gitmiş, başvurmuş T24'te 21 kuruluş ifade özgürlüğü hakkını ihlal ediyor. Son verin diyor bu yapılanlar için. Aralarında İfade Özgürlüğü Derneği, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu 21 İnsan Hakları ve Medya Özgürlüğü Kuruluşu, Türkiye'nin en büyük bağımsız internet gazetesi denen T24 hakkında verilen erişim engeli kararlarına son verilmesi çağrısında bulunmuşlar. Açıklamada Türkiye'de son bir ayda internet İnternet sansürünün ciddi ölçüde artmasından derin kaygı duyuyoruz, diyor bu 21 kuruluş. Sosyal medya platformlarını insan hakları sorumluluklarını yerine getirmeye, bağımsız medyanın susturulmasına ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edilmesine katkıda bulunmamak için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırıyoruz. Türkiye hükümetini ifade özgürlüğü hakkını ihlal eden erişim engeli kararlarına ve diğer kısıtlayıcı tedbirlere derhal son vermeye ve çevrim içi içeriklere getirilen her türlü kısıtlamanın Türkiye'nin uluslararası insan hakları hukukundan doğan yükümlülükleriyle tam uyumlu olmasını sağlamaya çağırıyoruz diye de bir açıklama yapıyorlar.
1: Evet, bu da önemli aslında. Bir de ilginç bir haber var gene T24'te. Şair Ahmet Telli'nin uzun süreden beri tutuklu bulunan avukat Selçuk Kozağaçlı'ya yazdığı bir mektup. Şair Ahmet Telli'nin yaşamını yitirmesinden yaklaşık bir ay önce yazdığı mektup, ölümünden aylar sonra adresine ulaşmış. Bu son kemoterapi tedavisi alacağını ve hastalığının iyileşme yolunda olduğunu yazan Telli'nin mektubu, Kozağaçlı adına yapılan sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyurulmuş. T24 Haber Merkezi'nden bir haber. Yani bu sosyal medya paylaşımında, Kozağaçlı adına yapılan sosyal medya paylaşımında Telli'nin mektubuna ve Kozağaçlı'nın yanıtına yer veriliyor. Paylaşımda divanın elimde, serüveni bitmedi, dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak, biz kazanacağız ifadeleri kullanılmış. Ahmet, kardeşim Selçuk Kozağaçlı diyor Ahmet Telli. Son şiir kitabıma Arkadaşlık Günleriydi adını verirken aklımın bir ucunda sen vardın ve sen hep orada olacaksın. Elbette haklıyız. Hayatı oradan savunuyorsun, biz de sana layık olmaya çalışıyoruz. Güzel günlerde buluşmak umuduyla sımsıcak kucaklarım seni. Hastalığım iyileşme yolunda, sen son kemoterapiyi alacağım, sonra akıllı ilaçla devam edecek demiş yazısında, sevgiler selamlar diye. Fakat bu mektup ulaşmamış yani kendisi yaşarken. Ne denebilir bilmiyorum yani.
2: Evet. Bu arada Sabahattin Ali'nin ölümü için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığı haberi de vardı dün. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarları Derneği, Sabahattin Ali'nin 1948'deki öldürülme olayının aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na başvurmuşlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek biliyorsunuz uzun zamandan beri faili meçhullerin üzerine gideceğiz diyordu. Bazı eski dosyalarda gerçekten yeniden açılmıştı. Şimdi gazeteciler dernekleri o zaman Sabahattin Ali de araştırılsın demiş. Başvuruda soruşturma dosyalarının yeniden incelenmesi, devlet arşivlerinin araştırılması ve yazarın mezar yerinin tespit edilmesi de talep
1: O bile
2: edilmiş.
1: bilinmiyor.
2: O da bilinmiyor,
1: Türkiye'nin
2: evet.
1: en önemli yazar, şairlerinden biri olan Sabahattin Ali, 1948 yılında hakkındaki davaların aleyhinde ilerlediği dönemde Bulgaristan sınırını geçmeye karar vermişti. Kendisine rehberlik edecek de Ali Ertekin diye birisiyle yola çıkıyor, hapishaneden tanıştığı birisi. Kırklareli yakınlarında da öldürüldü, hem de bir sopayla, taşla başına vurarak öldürüldüğünü itiraf etmişti Ertekin ve yargılama sonucunda 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, ama onu da yatmadan, çok kısa bir süre yattıktan sonra serbest bırakılmıştı bir hatırladığım kadarıyla. Sabahattin Ali'nin cesedi de 16 Haziran 1948'de bulundu. Ancak burada da çok tuhaf bir şey var. Kimliği ilk aşamada kesin olarak belirlenemedi ve hala Sabahattin Ali'nin mezar yeri de bilinmiyor. Türkiye'nin en önemli yazarlarından birisi, sol görüşleriyle de biliniyor, muhalif kimliğiyle, ve mezar yeri de bilinmiyor. Böyle
2: Evet.
1: bir felaketten bahsediyoruz yani. Meşkuk dedikleri biz eskilerin, her şey belirsiz. Hala bunca yıldır, 48'den beri açığa çıkmamış bir durumdan bahsediyoruz. İşte onun için de DNA ve antropolojik inceleme talebinde bulunmuşlar. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelensin diyorlar. Emniyet, jandarma ve istihbarat arşivlerinde. Ne dersin, yapılacak mı?
2: Göreceğiz. Umarız yaparlar. Bu arada barış sürecinde de önemli gelişmeler var. En son Kuzey Irak'taki 4 kampın PKK ya da PKK tarafından boşaltıldığı teyit edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları tarafından da teyit edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çözüm süreci kapsamında kurulması öngörülen sahayı takip ve izleme komisyonu ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt kurullarının çalışmaya başladığını açıklamış durumda. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da bu 2800 PKK'nın yasadan yararlanmak ya da PKK'nın yasadan yararlanabileceğini söylemiş. Örgütün kurucu kadrosu ile yaklaşık 230 üst düzey yöneticisinin kapsam dışında olacağını, ancak 2800 kişinin de yararlanabileceğini söylüyor bu kurulların işlemesiyle birlikte.
1: Evet, PKK'nin de Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı haberi de var. Metina bölgesinde 4 barınma alanını boşaltmış. Evet, bu şekilde şimdi birinci saati doldurduk. Süremizi aşmaktayız. Hemen ara verelim ve Ahmet İnsel'le ufuk turuna başlayalım.
0: Açık Gazete. Apaçık Radyo.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatları

0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da. Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
2: Apaçık Radyo.
0: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
3: Günaydın Ahmet, merhabalar.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ufuk Turu'na Brezilya'da yapılmış ve yapılacak seçimlere biraz bakarak başlayalım istersen.
4: Evet, geçen hafta Özdeş'le Brezilya'daki seçimlerin birinci turunu konuşmuştuk. Şimdi bir seçim sonuçları açıklandıkça daha net bir tablo ortaya çıktı. Birinci turun büyük kazananı Jair Bolsonaro'nun, yani bir önceki Cumhurbaşkanı'nın, şu anda 20 küsur yıl hapis cezasına çarptırılmış, ev hapsinde olan Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, senatör Flavio Bolsonaro'nun birinci geldiği bir seçim. Lula ilk defa son 3 defa Cumhurbaşkanı seçilirken hep birinci gelmişti birinci turda. Lula ilk defa bu sefer ikinci geldi. Aradaki fark 2,5 puan ama bu 2 milyon oya tekabül ediyor. Diğer taraftan ikinci tur 25 pazar günü 25 Ekim'de yapılacak ve dün yayımlanan kamuoyu yoklamalarına göre Flavio Bolsonaro Lula'nın karşısında arayı epey açacağı benziyor. %53 civarında oy alması kamuoyu yoklamalarında ihtimal olarak gözüküyor. Çünkü zaten şöyle bir durum vardı birinci tur sonuçları açıklandığında. %47 Bolsonaro almış, %45 Lula almış. Geriye kalan 7-8 puanın aşağı yukarı 1/4'ü sağ adaylara verilmiş oylardı. Yani Lula'ya birinci turda diğer adaylara giden oyların, doğal olarak sol sağ diye ayırırsak, soldan gelen Jack oy oranı, oy yığını Bolsonaro'ya gideceklerin çok altındaydı. Lula'nın büyük ümidi, beklentisi ikinci turda 2-2,5 milyon oy kullanmayan seçmenin Lula lehine, sadece Lula lehine oy kullanması ümidi. Ama şunu da belirtelim, Brezilya'da seçimlerde birinci turda katılım %80 civarında, %81 civarında, 80'in biraz üstünde. Dolayısıyla öyle çok büyük bir oy vermeyen sandığa seçmen kitlesi yok. Dolayısıyla birinci tur seçimlere katılmayanları mobilize etmek ve oradan bir oy beklentisi, Bolsonaro'nun aleyhine bir oy beklentisi, büyük bir oy beklentisi doğrusu çok gerçekçi değil gibi gözüküyor. Ömer, sen bana dün T24'te yayınlanan Brezilya seçimleriyle ilgili makaleyi tavsiye etmiştin. Ona dikkat
3: edin. Evet, Esra Akgemci'nin Amerika Invertida köşesinden, yani başkanlık seçiminin ötesinde Bolsonarizmo'nun kongre zaferi diye ayrıntılı bir analizi vardı.
4: Evet, şimdi o analizde Brezilya seçimlerinin ikinci turunu konuşmak yerine, çünkü daha ne olacağını bilmiyoruz tam olarak, ama evet, kesinleşmiş birinci, geçen hafta pazar günü yapılan seçimlerde kesinleşen sonuçlar üzerine konuşmak da son derece önemli. Çünkü hem senato hem millet meclisi, milletvekili ortamında, mecliste Bolsonaro'nun taraftarları, adayları sağ diğer adaylarla birlikte çok ciddi bir çoğunluk kazanmış durumdalar. Bolsonaro'nun partisi, Liberal Parti, tek başına çoğunluğu almış değil. Ama diğer sağ partilerle ittifak halinde senatoda senatonun %60'ını kontrol eder durumda. %60 dediğimiz
3: şey.
4: Zaman senatoda %60 dediğimiz zaman bu anayasa değişikliklerine kapı açan bir çoğunluk. Gerçi büyük ihtimalle referanduma gidilme ihtimali gereği olacak ama %60'lık bir senato çoğunluğuna sahip ve mecliste de sağ partiler çoğunluğa sahip durumdalar. Bu aynı zamanda Lula'nın bu son üçüncü başkanlık döneminde başarısız kalmasının nedenlerinden birini de açıklıyor. Çünkü Lula ve onun emekçiler partisi, emek partisi, işçi partisi nasıl tercüme edersek edelim, tam bakarsak şeyine emekçiler partisi mecliste azınlıktaydı ve diğer sol gruplarla desteğini alsa da azınlıktaydı ve dolayısıyla merkez dedikleri o bir bataklık var Brezilya'da. Merkez denen bir bataklık var. Nereye gideceği belli olmayan ve büyük ölçüde yolsuzluklara bulaşmış veya oyunu belli menfaatler karşılığı kullanan milletvekili bataklığı var. Bir merkez bataklığı o. Orayla iş tutmak zorundaydı Lula. Ve tabii ki bir dizi programının hayata geçmesini engelledi bu durum. Eğer Lula seçilse dördüncü kere, bu sefer hemen hemen hiç elini kolunu tamamen bağlayan bir meclis çoğunluğuyla karşı karşıya kalacaktı. Diğer taraftan T24 analizinde çok doğru biçimde belirtildiği gibi daha ince, daha dar, daha mikro seviyede analize bakıldığında daha anlamlı bir tablo çıkıyor. Yani belediyeler bazında bakıldığında Bolsonaro'nun Brezilya'nın çok büyük çoğunluğunda sağın diyelim ama Flavio Bolsonaro'nun da büyük çoğunluğunda önde geldiğini görüyoruz. Sadece Kuzey Doğu bölgesinde Emekçiler Partisi'nin egemenliği devam ediyor ama orada da geçen seçimlere nazaran azalmış durumda. Şimdi bu dolayısıyla bir ciddi sağ akım, bir sağ yükseliş.
2: 27 eyaletin 25'inde oy kaybetti demiş Esra Gemici bu analizde. Belediyelerin ise %98'inde oy oranının düşmüş durumda diyor 2022'ye kıyasla.
4: Evet, özellikle yani bu belediyeler bazında yapılan, belediyeler ölçeğinde yapılan analiz dikkatimi çekti benim. Çünkü orada artık mikro bazda çok yaygın bir analiz yapma imkanına sahipsiniz. Yani yoksul mahalleler, zengin mahalleleri falan, orta halli insanların mahalleleri, bütün bunları ayırma imkanına sahipsiniz. Büyük ölçüde sahipsiniz. Ve yazıda dikkatimi çeken önemli bir tespit, gelir seviyesine göre yapılan dağılım. Asgari ücretin iki katına kadar olan, yani en yoksul olarak tanımlanan, Türkiye'de asgari ücretin iki katına kadar olan kesim en yoksul değil herhalde, orta alt kesime de tekabül eder. Orada asgari ücretin iki katına olan gelir sahibi hane halklarının en yoksullar olduğu tanımlanıyor. Oralarda, yani en yoksul kesimde Lula'nın ya oy verenler gerçekten çoğunluktalar. Fakat onun bir üstüne, yani orta alt gelir seviyesine geçildiğinde bu çoğunluk kayboluyor. Ve üste geçtikçe, yani daha zengin seviyelere geldikçe de Bolsonaro'ya giden verilen oy oranı sürekli artıyor. %60, %65'lere kadar çıkıyor. Yani şurada şu dikkatimi çekti. Lula en yoksullar arasında hala en fazla desteği alan aday. Fakat Lula bu başkanlık döneminde olduğu gibi bir önceki 8 yıl süren birinci ve ikinci başkanlık dönemlerinde aile yardımları ve bir dizi kredi yardımlarıyla yoksulluk yoksul sayısını çok ciddi biçimde azaltmıştı. Bu üçüncü devresinde de yoksul sayısı 4 milyon civarında azaldı Brezilya'da. Ama şöyle bir paradoks var o zaman. Yoksullar daha az yoksullaşınca Lula'ya oy vermeye devam etmiyorlar demek.
3: Evet.
4: Başka nedenlerden dolayı büyük ihtimalle. Yani bu sınıf atlama falan diye hemen hızlıca analiz etmek bence yanlış olur ama en önemli oy verme nedeni yoksulluklarından onları çıkartan kişiye destek olmak ama ondan sonra orta alt veya orta sınıf seviyesine geldiklerinde, orta alt diyelim daha doğrusu, başka sorunlar gündeme geliyor belli ki, ön plana geçen, yoksulluğun önüne geçen. Dolayısıyla burada Lula'nın sadece yoksullukla mücadeleyle elde ettiği, edebileceği bir başarı uzun vadede o başarının kaynaklarını da ortadan kaldıran bir şey. Burada ciddi bir paradoks var. Yani şunu demek istiyorum, sadece yoksullukla mücadele ederken başarılı olmanız, iktidarda kalmanız için yeterli bir neden değil. Çünkü o zaman başka ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Güvenlik ihtiyacı daha fazla belki ortaya çıkıyor. Belki konut ihtiyacı daha fazla. Eğitimde eşitlik ihtiyacı daha fazla ortaya çıkıyor. Ve tabii ki bu bütün sol partilerin gündeminde olan bir şey. Bir de gene aynı yazıda belirtilen bir fikir var ki tamamen katılıyorum. Donald Trump'ın iktidara gelmesinden beri yapılan 8 başkanlık seçiminin hepsini sağ ve aşırı sağ adaylar kazandı Latin Amerika'da.
3: Evet, bu Brezilya ile beraber komple bitmiş olacak galiba yani.
4: Evet, yani geriye bir Paraguay, Uruguay ve Meksika kalıyor.
3: Evet, Meksika'da felaket durumda. Evet.
4: Bir Donald Trump etkisi var. Yani o Monroe doktrinini Donroe doktrinine çevirmiş ve bir kendisinin etki alanı olarak, arka bahçesi olarak tanımlanmış alanda etkileyerek, baskı yaparak, vaatte bulunarak Donald Trump ve yönetimi tabii ki Latin Amerika'nın, bütün Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine elini atmış durumda.
3: Evet, parasal beslemeler de yapıyor.
4: Evet. Yalnız orada başka bir gözlem daha var, esas üzerinde durmak istediğim. Latin Amerika'da bu sol dalga yükselip ondan sonra yerini bir sağ dalgaya bırakması ilk değil biliyorsunuz. Bundan evvel de yaşadık bunu.
3: Evet.
4: Dolayısıyla şöyle bir şey de var. Yani başarısız oldukça iktidarlar Latin Amerika'da bir iktidarı değiştirme hevesi, arzusu ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla bu sağ iktidarların bundan sonraki dönemde yeniden iktidarda kalıp seçim yoluyla iktidarda kalıp kalmayacaklarını bilmiyoruz. Böyle bir git gel Medcezir dalgası gibi bir eğilim devam mı edecek? Yoksa bu sefer başka yöntemlerle bu sağ veya aşırı sağ ittifak iktidarları başka yöntemlerle bu dalgayı kendileri lehine sürekli haline getirmeyi başarabilecekler mi? Seçimlere müdahale ederek, seçim sistemlerine müdahale ederek veya başka yollarla. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla hemen artık sol öldü, bitti, bundan sonra geleceği yok demek de yanlış. Sadece Amerika nedeniyle sol kaybetti demek de yanlış.
3: Evet.
4: Biraz da Emekçiler Partisi'nin büyük başarısızlığından bahsetmek gerekiyor. Yolsuzluğa bulaşmış olan Emekçiler Partisi yöneticilerinin Lula'ya çok büyük bir bedeli oldu. Bunu da belirtmek lazım. Bir de dediğim gibi orta sınıfın dayandığı beklentiler ve çok yoksulların, en yoksulların beklentileri arasındaki farkı kapatacak, bunun ikisini de kucaklayacak politikalara da ihtiyaç var. Tabii bunu söylemek kolay, yapmak daha zor ama sorunu da görmek lazım.
3: Evet, son bir nokta olarak da biz izninle bir şey ilave edeyim. Esra Akgemci'nin de altını çizdiği bir nokta var. Bu mesele sadece Brezilya'yı ya da Latin Amerika'nın bütününü değil, bütün dünyayı da son derece önemli bir şekilde etkileyecek bir mesele. Çünkü baba Bolsonaro diyor, o da bizim de üzerinde durduğumuz bir şey. Amazonların kalbi olarak tanımlanan Kuzeydoğu'daki balta girmemiş o yağmur ormanlarından otoyol geçirmek istemiş. Ancak bu tırnak içinde çılgın projesini gerçekleştirememişti. Şimdi Lula seçilse bile oğul Bolsonaro kongredeki desteğiyle bunu yapabilecek durumda. Bu da demek oluyor ki ikinci turdan ne sonuç çıkarsa çıksın sadece Brezilyalıları değil hepimizi ilgilendiren bir yağma sürecinin eşiğinde bulunuyoruz. Bütün dünyanın sonunu da getirme tehdidinde bulunan yağmur ormanlarının yok olması dünyanın da canlılar aleminde işini çok bitirebilecek nitelikte bir şey olduğunu da çok yazmıştık yani. Lula hükümeti de Amazon'da petrol çıkarma ve nehirleri soya ihracatı koridorlarına dönüştürme girişimlerinden de vazgeçmedi yani çevre politikası.
4: Amazon ormanlarının ormanların kaldırılması, yok edilmesini yavaşlattı gerçekten.
3: Yavaşlattı,
4: Lula.
3: Evet.
4: Ama dediğin gibi bu yazıda belirtildiği gibi bu iki alandaki politikaları da hız kesmedi maalesef.
3: Evet, can alıcı önem taşıyor. Peki, evet. Bunu da ilave etmek istedim.
4: İsterseniz buradan süremiz daralıyor. Bir yakın coğrafyaya geçelim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın içeriğinin daha tam ne olduğunu bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yakında hazırlanıyor, yakında meclise getireceğiz dedi ama ben bu üzerinden 1,5 ay geçmiş olan anlaşmanın nasıl hazırlanıp da niye meclise getirilmediğini pek anlayamadım ama ne hazırlanacak da meclise gelecek, anlaşmanın içeriği neyse zaten anlaşma yapılmışsa o ortadadır. Diğer taraftan Türkiye...
2: Bu ne, şey Mekke Paktı'nı mı anlaşmasını?
4: Mekke. Evet, anlaşması. Mekke Paktı anlaşmasını.
2: Şu anda silahlar gönderiliyor vesaire. Ben bunun imzalanmadığı ayrıntısını katırmışım.
4: Onun da gelmediğini bilmiyoruz.
3: Bilmiyorum. Hiçbir şey belli değil.
4: Tam da onu diyecektim. Yani Türkiye Suudi Arabistan'a 5 Ekim'de Riyad'da biliyorsunuz bir Mekke İttifak Komitesi toplandı ve Suudi Arabistan'a üzerinde uzlaşılan askeri kuvvet ve kabiliyetlerin sağlanması ve hızla konuşlandırılması konusunda bir anlaşmaya varıldı. Huthi saldırısı karşısında Hakan Fidan Mekke Anlaşması tarafı olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz bu Mekke Anlaşması'nın yorumunu yaparken demişti. Türkiye başka bir toprağa asker gönderip saldırı yapmayacak demişti ama başka evet. Bir toprağa savunma saldırısı, savunma için asker göndermek için de anlaşmanın meclisten onaylı geçmesi lazım. Askeri malzeme yollanması söz konusu olabilir. Tabii bu Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin askeri savunma anlaşması, güvenlik anlaşması sadece Suudi Arabistan'ı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a çerçevesinde oluşacak bir askeri çatışmaya dahil olma riskini taşımıyor. Hindistan'la Pakistan arasında Pakistan kurulduğundan beri devam eden askeri çatışmalar var biliyorsunuz. Dönem dönem savaşan iki ülke bunlar. Kendi aralarında bir nükleer silah dengesi kurmuş durumdalar. İki tarafta da nükleer silah var ama Türkiye Pakistan'a herhangi bir saldırı olduğunda Pakistan'a da yardım etmek zorunda olacak askeri. Bu anlaşmanın içeriğini bilmiyoruz ama herhalde böyle bir şeyler vardır diye tahmin ediyoruz şimdilik. Dolayısıyla bütün bunlara bakıldığında bu anlaşma üzerinde çok ciddi tartışılması gereken bir anlaşma. Yani Türkiye'nin fiilen bu Suudi Arabistan ve Pakistan'la yaptığı askeri savunma anlaşması efendim İsrail'e karşı bir gibi gözükse de şu andaki durumda daha çok Huttiler üzerinden İran'la çatışmanın bir parçası olmak durumunda Türkiye. Çünkü sonuçta Huttilerin arkasında İran var ve Suudi Arabistan 2019'da 2018'de Yemen'e Hutileri yok etmek üzere saldıran ülke konumundaydı. O zamanlar Tayyip Erdoğan da Suudi Arabistan'a ağır suçlamalar yöneltmişti. Şimdi o suçlamaların yerine Suudi Arabistan'la anlaşma yapılıyor. Neden anlaşmayı meclise getiremediler ve hala getirmekte zorlanıyorlar konusu gerçekten insanı düşündürüyor. Hazırlıkları yapılıyor, ne demek bunu bilmiyoruz.
3: Evet,
4: Türkiye'de böyle bir endişe varken Yunanistan'da da başka bir endişe var biliyorsunuz. Orada da İsrail'le yapılan ve 31 Ağustos'ta anlaşmaya varılan İsrail Savunma Bakanı ile Yunanistan Savunma Bakanı'nın anlaşmaya vardığı bir Aşil Kalkanı projesi var, savunma projesi var. İsrail Yunanistan'a komple hava savunma sistemi ve çok katmanlı füze savunma sistemi satmak üzere anlaştı. İnsansız hava araçlarına karşı bir sistem satın alacak. Diğer taraftan füze savar sistemleri satın alacak. 3 milyar euroluk bir savunma anlaşması. Buna bir de askeri modernizasyon projesinin parçası bu. 28 milyar euroluk 2036'ya kadar yayılan bir askeri savunma askeri modernizasyon projesi var Yunanistan'ın. Aynı zamanda Yunanistan'da biliyorsunuz İsrail'in bir eğitim üssü var. Uçaklarının özellikle eğitimin yapıldığı. Bu Türkiye'nin 1996'da İsrail'le yaptığı ortak savunma işbirliği anlaşmasında benzer bir anlaşma Türkiye'de vardı. İsrail pilotlarının eğitimini Türkiye'deki hava üslerinde yapıyordu. Biliyorsunuz İsrail'de pilotların eğitimini yapmak yetersiz, İsrail topraklarının büyüklüğünü düşüne aldığınız zaman hemen İsrail sınırları dışına çıkıyor. Türkiye'de bu anlaşma iptal oldu tabii ama şimdi Yunanistan'la bir eğitim üssü var. Yıllık ortak askeri manevralar yapıyor Yunanistan İsrail'le. Siber güvenlik, insansız hava aracı savunma sistemleri, roket atar sistemleri almıştı daha önceden 740 milyon dolarlık ve 3 artı 1 anlaşması da var. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın artı 1 Amerika Birleşik Devletleri bu EastMed gaz sistemleri almıştı daha önceden 740 milyon dolarlık ve 3 artı 1 anlaşması da var. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın artı 1 Amerika Birleşik Devletleri bu EastMed gaz

0: Kıbrıs havalimanlarına taşımıştı. Yani çok ciddi bir işbirliği var ve bu Mitsotakis'in İsrail'le olan yakınlaşması ta 2010'dan beri başlamış olan, Papandreou'nun döneminden beri başlamış olan ve Syriza'nın, Tsipras'ın başbakanlığında daha da güçlendirilmiş olan bir anlaşmanın artık Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olmasıyla daha güçlü hale gelmesi. Nasıl biz Pakistan ve Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmanın, askeri savunma anlaşmasının Türkiye'yi bir maceraya, yurt dışında maceraya sokmasından endişe ediyorsak, yakın zamana kadar Filistin'in en büyük destekçilerinden biri olan Yunanistan'ın şimdi Filistin konusunu tamamen bir kenara bırakarak İsrail'in en büyük bölgedeki en büyük müttefiki konumuna gelmiş olmasından rahatsızlık duyan tabii bir Yunanistan da var aynı zamanda. Bu iki tarafın halklarının bu anlaşmalardan rahatsızlık duymaları, fakat yönetimlerin de gözü kapalı bu anlaşmalara dahil olmaları üzerine düşünmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet Ömer Bey, sizin sesiniz kapalı eğer bir şey söylüyorsanız. Evet.
2: Sesi kapatmıştım. Evet, yani şey, bu her iki taraf için de büyük bir belirsizlik olması çok
0: Ve bu
2: kaygı
0: ittifaklar, yani
2: verici.
0: bu garip ittifaklar, toplumların genel eğilimlerine uymayan ittifaklar. Bugün Fransa'da, onunla bitirelim isterseniz,
2: Evet,
0: sürenin
2: son bir
0: sonuna
2: dakikamız
0: geldik.
2: kaldı zaten.
0: Fransa'da bugün gene büyük bir yürüyüş yapılacak. Öğrenciler, sendikalar, işçi sendikaları, emekçi sendikalarının dahil olduğu büyük bir protesto yürüyüşü yapılacak. Okulların kapanan lise sayısında azalma var. Tabii hükümet gelecek cumartesiden itibaren orta eğitim 2 haftalığına tatile giriyor Fransa'da. Bu tatili heyecanla bekliyor bu işlerin yatışması için, ama bilmiyoruz bu kadar rahatlıkla yatışıp yatışmayacağını. Öğrencilerin taleplerinin dile getirildiği ve 80 binden fazla öğrencinin buraya şikayetlerini yolladığı bir platform açtı Milli Eğitim Bakanlığı. O platformun içinde bütün öğrencilerin talepleri, şikayetleri yer alıyor. 80 ile 90 bin arasında öğrenci şikayetlerini bildirmiş. Önemli bir veri. Ama bunu nasıl kullanacaklar, hükümetin bu bütçe politikası içine bunu nasıl dahil edecekler, onu şimdilik bilmiyoruz. Tabii bütün bunlar aynı zamanda Nisan ayının ortasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bütün partilerin kendilerine göre taraf oldukları bir konu haline geldi.
2: Evet,
0: Önümüzdeki haftalarda bunları izlemeye devam edeceğiz.
2: yakından takip etmeye çalışacağız. Çok teşekkürler
0: Peki,
2: Ahmet.
0: iyi günler herkese. Görüşmek
2: Görüşmek
0: üzere.
2: üzere, hoşça kal.
3: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.
4: Apaçık Radyo.
5: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
6: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo. Açık Gazete.

0: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın.
0: Günaydın Özdeş.
2: Günaydınlar.
3: Günaydın.
1: Merhabalar. Konuğumuz da var.
3: Evet. Ve şimdi Fikret dinleyicilerimizin çok yakından tanıdığı açık bildiğiniz ekonominin sonu programını uzun yıllar Açık Gazete içinde de yapmış olan programcı dostumuz Fikret Adaman'la bu ekonomi dizisinin bir bölümünü daha yapmak üzere beraberiz. Güven Bey, siz daha ayrıntısını verir misiniz lütfen?
0: Tamam, tabii memnuniyetle. Bu işte Ekonominin Temelleri diye bir dizi yapıyoruz. Burada da iktisatçıların genellikle kendi alanlarında sorgulamadan kabul ettikleri işte bir takım varsayımların sorgulanmasına çalışıyoruz filan. Fikret Adaman bir iktisat profesörü Boğaziçi Üniversitesi'nde. Lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra doktorası için Manchester Üniversitesi'ne gitmiş ve orada doktorasını bitirmişti. Bologna, Erasmus, Purdue, Sabancı, University of Massachusetts ve Utah Üniversiteleri olmak üzere pek çok uluslararası akademik kurumda hem araştırma hem öğretim faaliyetlerinde bulunmuş bir iktisatçı Fikret Adaman. Araştırma konuları da genel olarak işte bildiğimiz ekonominin sonundan da kısmen anladığımız kadarıyla ekolojik ekonomi, gıda politikaları, siyasal iktisat, sosyal politikalar, yönetişim, demokratik planlama ve kooperatifler üzerine yoğunlaşıyor. Şimdi bu programda hem bildiğimiz ekonominin sonu işte yani niye bildiğimiz ekonominin sonu? Çünkü ekonomi işte hani büyüme odaklı bir disiplin diye genel bir görüş var. Bunun böyle olmaması gerektiğini çeşitli açılardan anlatıyordu Fikret Adaman. Bengi Akbulut'la birlikte yaptıkları bir programdı. Bengi Akbulut'u da ayrıca bir programda konuk edeceğiz. Fikret Adaman bize niye bildiğimiz ekonomi değil de başka bir ekonomi mümkün olabilir, biraz bunu anlatacak. Öyle konuşmuştuk. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma, çevre ve sosyal politikalar, yerel yönetimler alanlarında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında danışmanlık da yapıyor Fikret Adaman. Bu konulardan konuşalım istiyoruz. Fikret, nasıl başlayalım? Yani işte hani bildiğimiz ekonomi niye aslında şey değil, kabul etmemiz gereken ekonomiyle bildiğimiz ekonomi birbirine eş değil. İstersen buradan başlayalım.
2: Belki en son soracağımız en vurucu soruyu en başta soralım. Onu sonra park edelim ve senin soruna dönelim.
0: Tamam.
2: Vurucu soru, yeşil kapitalizm mümkün mü? Green kapitalizm ne kadar mümkün? Daha doğrusu mümkün mü? Ne kadar mümkün? Burası kurtarır mı? İşi kurtarmaz mı? Oraya geleceğiz ama oraya gelmeden önce işte biraz bildiğimiz iktisat anlayışı neden sorumlu? Onun bir belki aktarımını yaparak başlamakta yarar var diye düşünüyorum. Onu yapmak için de biraz ufak bir yolculuk yapsak, yani iktisat bilimi hani ana hedef olarak neyi koymuş, yıllar içerisinde nasıl bir tartışmalar üzerinden gitmiş bu sorunun cevabı, ona bir bakalım çok hızlı bir şekilde. Dediğim gibi
0: Tamam.
2: her başlık bayağı uzun tartışmaları gerektirecek ama bir hatırlatmak babında.
0: Gayet
2: Valla
0: uygun.
2: bu işe merkantilistlerle başlamak mümkün herhalde. 17. 16-17. yüzyıl duymuş olanlarımız çoktur, ilgilenen arkadaşlarımız vardır. Bunlar Avrupa genelinde işte büyük ölçüde ticaret erbabının etrafında olan, hatta bizzat içinde olan kişilerin çıkarttığı bir argüman. Bir ulus devletin elindeki kıymetli madenler, en başta altın olmak üzere, ne kadar fazlaysa işte o ulus devlet o kadar kalkınmıştır, o kadar müreffehtir gibi bir basit denklemden başlıyorlar. Dolayısıyla da işte ithalatı kısalım, ihracatı artıralım. Altın nerede var? Gidip oraları ele geçirelim. İşte başka ulus devletler de bunu yapmak isteyeceği için kuvvetli donanmamız olsun. Biliyorsunuz şu an neomerkantilist yaklaşımlar da var. Bunların farklı formülasyonlarını ulus devlet zenginliği üzerinden anlamaya çalışanlar. Bu ne zaman sağlam bir tokat yiyor bu yaklaşım? Adam Smith ulusların zenginliğini kaleme alırken temelde merkantilistlerle savaşıyor. Yani böyle saçma şey olmaz. Yani sizin elinizdeki altının, gümüşün bir anlamı yoktur. Önemli olan üretimdir argümanını geliştiriyor. Bu tabii çok önemli bir sıçrama. Birden altından bir değere evriliyorsunuz. Fazla tartışmıyor ama yani şey oldukça, üretim arttıkça işte ulus devlet zenginleşir. Ulus devlet zenginleştikçe bireyleri de bundan nemalanır. Sonuçta herkes mutlu mesut olur. Peki bunu kimler yapar? Bunu da işte girişimciler yapar. İşte bildiğiniz, hepimizin gayet yakından tanıdığı, okuduğu bu görünmez el kuramıyla birlikte bunu harmanlıyor. Şimdi bu açmış olduğu yoldan sonra epey bir insan gitti ve aslında da gidiyor, öyle diyeyim. Yani mesela Ricardo'ya, Marx'a baktığımız zaman da çok benzer bir anlayış var. Üretimimizi nasıl daha fazlalaştırabiliriz? Tabii ki Marx'ın derdi çok daha farklı. Bunu daha adil nasıl yapabiliriz? Bu süreç içerisinde sömürü var mı yok mu gibi daha dağıtım temelli bir analizi var, ama hani Marx'ın kafasından da geçen hani A ülkesiyle B ülkesini karşılaştıracağımız mezure nedir diye sorduğumuzda vereceği cevap işte o ülkelerin ürettikleri. Ama bizim bugün için kullandığımız gayri safi milli hasıla, kişi başı gelir kavramları daha sonra 1930'lar sonrası kuramsallaştırılıyor. Burada da en önemli figür Keynes, hepimizin bildiği. Ama pratik anlamda bu işin iktisat bilimine, oradan da gündelik hayata gelmesi 1950'ler sonrası. Peki 1900'lerin başında, onlarda, 20'lerde, 30'larda bir ulus devlet büyüdüğünü nasıl ispatlıyordu diğerine? Çok basit. İşte şu kadar demir yolu yaptık, bu kadar çimento ürettik, şu kadar baraj yaptık, bu kadar elektrik ürettik, şu kadar hastane açtık. Ya bunları sıralıyordunuz ve yani bunu işte Sovyet Rusya'da yapıyordu 20'lerde, 30'larda, özellikle planlama dönemine geçtikten sonra. Batı kapitalizmi de yapıyordu. Ta ki 1950 geldi ve bir muhasebe üzerinde anlaştı herkes. Ve bizim bugün için çok sık kullandığımız gayri safi milli hasıla kavramı çıktı. Özetle, bilenlerin sabrını rica ederek, bir yıl içerisinde bir ulus devlette üretilen mal ve hizmetlerin toplamı. Burada tabii ithalat, ihracat filtresini kullanıyorsunuz. Bunu enflasyondan arındırıyorsunuz ve nüfusa göre de normalize ediyorsunuz. Dolayısıyla kişi başı düşen gelir kavramı buradan çıkıyor. Ve eğer siz kişi başı 10 bin dolarınız varsa 2026'nın başında ve 15 bin dolara çıkıyorsa bu 2027'nin başında, ha biz %50 büyüdük. Tabii çok büyük bir rakamdan bahsediyorum. İşte bu %3 oluyor, 5 oluyor, 6 oluyor. Ve baktığınız zaman iktisat biliminin ağırlığı ve iktisat konuşanların çok büyük bir yüzdesi, buna politikacıları da koyalım, buna gazetecileri de koyalım, işte sivil toplum kuruluşlarını da koyalım. Hep başarıyı kişi başı gelirdeki artışa endekslemiş durumdalar. Ama bu endeks O toplumun içindeki farklı kategorilerin ne olduğuna dikkat etmiyor. Yani siz farz edin bir kampanya yaptınız, çamaşır kurutma makinesini sattınız, on binlerce sattınız. Dolayısıyla ülkeniz büyüyor. Ülkeniz büyüyor ama yani sonuçta ne değişiyor? Sonuçta yani çamaşır yine kuruyor, kuruyacak da yine kuruyor. Bir şey değişmiyor o anlamda. Hep ben bu örneği veririm. Yani tank top mu yaptınız? İşte eğitim ünitesi mi açtınız? Duble yol mu yaptınız? Savaş gemisi mi yaptınız? Ne yaptığınıza bakmaksızın toplam miktar arttı mı artmadı mı? Artıysa ne kadar arttı? Bunun üzerinden giden bir rakamdan bahsediyorum. Keza bu kaydı kuydu olan ekonominin üretimine odaklanmış durumda. Kaydı olmayan mesela hanelerdeki emek dikkate alınmıyor. Ya da enformal sektörde olup biten kayda girmiyor. Gelir dağılımına dair hiçbir şey söylemiyorsunuz. Çünkü sonuçta siz toplamı nüfusa bölüyorsunuz. Ama gerçekte bu nasıl bölünüyor? Buna dair bir tartışmanız yok. İşte toplumsal cinsiyete dair hiçbir şey söylemiyor. Ve en önemlisi belki konumuz açısından ve Açık Radyo'nun hassasiyeti bağlamında ekolojik kıyımlara dair en ufak bir vurgu yok. Yani siz %7-8 ki yüksek büyüme rakamları büyüyor olabilirsiniz ama bu işi yaparken misal çok kötü çalışma koşulları yaratmış olabilirsiniz. İşte yılda 5 bin 10 bin işçiniz iş kazalarında tırnak içinde kullanıyorum ölebilir. İşte toplumsal cinsiyet açısından çok sıkıntılı bir durum içerisindesinizdir. Ve çevreyi mahvediyorsunuzdur. Çok kötü bir gelir dağılımınız vardır. Bütün bunlardan bağımsız, büyüdünüz mü büyümediniz mi üzerinden giden bir ölçümden bahsediyoruz. Tabii bunun kısıtlı olduğu malum. İşte buna itirazlar geliyor ve sonuçta 1990'larda Amartya Sen'in ismini duymuştur birçok dinleyicimiz. Hint asıllı İngiliz iktisatçı işte insani kalkınma endeksi diye bir kavram getiriyor ve bu kavramla sırf gelire değil, kişi başı düşen gelire değil, ortalama eğitim seviyesine ve ortalama sağlık durumuna da bakıyor. Ve daha sonra bu patikadan Birleşmiş Milletler gidiyor ve 2015'te yine çoğumuzun yakından bildiği Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri şeklinde kısaltılan 17 hedef çıkartılıyor. Bütün bunlar güzel gelişmeler. Bütün bunların önemini görmemek mümkün değil. Fakat bu yaklaşımda da şöyle bir sıkıntı var. Siz daha yeşil teknolojilere geçtiğiniz zaman ekolojik problemleri çözeceksiniz. Siz İşte bu hedefin içerisine daha iyi çalışma koşulları tesis edilsin, temin edilsin diye yazdığınız zaman işte o ulus devlet ona geçecek. İşte toplumsal cinsiyete hassasiyet gösterelim vurgusunu yaptığınız zaman ulus devletler tabii haklısınız Birleşmiş Milletler bunu hemen yapalım diyecek. Maalesef realite öyle değil. Yani bunlar büyük ölçüde iyi niyette kalan başlıklar ve realiteye baktığınız zaman başka bir dünyanın içerisinde gidiyoruz. O dünyada büyük ölçüde kar amaçlı, bu tür kaygıları bir kenara koyan bir yaklaşım ve ulus devletlerin büyük bir kesimi de bu kar peşinde koşan güçlü şirketlerin doğrudan ya da dolaylı etkisi altında bu işte denetimleri, uygulamaları, düzenlemeleri yapmak konusunda fazla da adım atmak istemiyor. Böyle de işin bir ekonomi politiği var. Şimdi bu ekonomi politika bu bağlamda maalesef çok dikkate alınmıyor. Bu birinci saptamamız olsun. İkinci
0: Tamam.
2: saptamamız da burada bize göre bir tık safça diyebileceğimiz teknolojiye güven var. Tabii ki teknoloji çok önemli. Ve tabii ki teknolojik gelişmelerin sürdürülebilirlik konusunda açmış olduğu patikaların değeri çok fazla. Ama diğer taraftan şunu da unutmayalım. Birçok yeşil dönüşüm aslında çok ciddi miktarda yeni kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Bu bir. İkincisi de siz bir yeşil dönüşüm yaptığınız zaman geniş anlamda tüketiciler, çok şükür daha sürdürülebilir bir ürün çıkmış. Hadi bunu alalım. İçimiz rahat, vicdanımız temiz diye bu işe girişiyorlar. Ve neticede ekolojik ayak iziniz azalacağını artıyor. Bu da Jevons etkisi diye bir İngiliz iktisatçının 19. yüzyılda geliştirdiği bir kavramdan bahsediyoruz. Vicdanınız temiz olduğu noktada sizin tüketiminiz artıyor. Ve neticede sizin sırf nihai üründeki ekolojik ayak izinize bakmadığımız, sürecin tümünün ekolojik ayak izini dikkate aldığımız zaman şu an için 1,7 dünyaya ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Ve kısa bir zaman içerisinde, burada tabii tahminler farklılaşıyor ama işte 5 ila 10 yıllık bir zaman içerisinde 2 adet dünyaya ihtiyaç duyuyor olacağız. Ve zengin ülkelere baktığımız zaman, ki bunların bazıları da yeşil olduğunu, yeşil devrim konusunda bayağı adımlar attığını iddia eden, özellikle İskandinav ülkelerinden bahsediyorum. Şimdi bunların ülke olarak geldikleri seviye bayağı dikkat çekici ve bayağı endişe verici. Avrupa ortalamasını vereyim Güven Bey. Eğer 8 milyarlık dünya ortalama bir Avrupalı gibi yaşasa 3-3,5 dünyaya ihtiyacımız olacak. Şu an için dediğim gibi 1,7. Siz ne kadar yeşil teknolojiye geçerseniz geçin, kahverengi teknolojilerinizi ne kadar yeşilleştirirseniz yeşilleştirin, ki bunlar önemli, bunların yapılması gerekiyor. Ama özellikle tabii gelişmiş ülkeler adına konuşuyorum. Burada frene basılmadığında durumun en azından çevre açısından çok aydınlık olmadığı ortaya çıkıyor kendiliğinden.
0: Evet, yani hal ve gidiş iyi değil. Öyle anlıyorum.
2: Evet,
0: Bu şekilde gidersek.
2: bir de tabii şunu da hemen ekleyelim. Bu argümanı yapan arkadaşların çok hızlı bir şekilde ilave ettiği husus şu. Frene basacağız ama frene basarken aynı zamanda da daha adil olacağız. Dolayısıyla gelir ve özellikle servet dağılımı konusunda ciddi düzenlemeler yapacağız. Tabii bu iş için daha katılımcı, daha demokratik yapıların olması lazım ki biraz birbirimizi ikna edelim. Bu tür başka ön koşullar da var. Olay sadece bugünkü yapıyı alalım, yavaşlayalım değil. Bugünkü yapıyı reforme ederek bir yavaşlama sürecine girelim. Ve bu her
0: Evet.
2: sektör için değil, özellikle bakım alanında ciddi bir sıkıntının ortaya çıktığı açık. Avrupa'yı dikkate alacak olursak ama buna başka bölgeleri katmak da mümkün. Yaşlanan bir nüfus var ve yaşlanan nüfus bakım istiyor. Dolayısıyla orada ciddi bir eksiklik var. Dolayısıyla kimi sektörlerde büyüme düşünülürken, kimi sektörlerde petrokimya gibi, çimento gibi, kimi sektörlerde de ulaşım, özellikle hava ulaşımı gibi, kimi sektörlerde de küçülmenin olması kaçınılmaz gözüküyor eğer bu patikayı seçecek olursanız. Bu tabii bitireyim. Bu tabii çok ezber bozan bir argüman. Çünkü iktisada baktığınız zaman, iktisat söylemine baktığınız zaman işte her şey dönüp dolaşıp ne kadar büyüdü o ülke, o kent, kişisel düzlemde de işte Fikret ya da Güven gelir olarak ne kadar gelirini arttırdı, bu tartışmaya endekslenmiş durumda. Bunu dönüştürmek ne kadar mümkün? O tabii büyük bir soru işareti olarak önümüzde duruyor.
3: Evet, ben de
2: Ömer
3: ufak
2: Bey ne
3: bir
2: diyorsunuz?
3: yani şeyden bahsetmek, bunları epey konuşmaya devam ediyoruz tabii, önce programla da başlamıştık. Fakat gittikçe daha vahamet kazanan bir durumdan bahsettiğimiz kesin yani. Fikret de onu netleştirdi. Şimdi insanlığın vazgeçilmez ufku komünizm diye bir Fikret Başkaya editörlüğünde bir kitap yayınlandı yeni. Ütopya'da siyasal kültür dizisinde yayın evinde. Yani biraz önce sözünü ettiği Fikret'in de sözünü ettiği şey yani aslında rakamlar durumun vahametini ortaya koyuyor diyor Fikret Başkaya yazdığı ilk giriş yazısında. World Meter yani dünya sayacının verdiği bazı bilgileri veriyor. 24 Mart 2026 itibariyle dünya nüfusu 8 milyar 283 milyon. Bir yılda üretilen araba sayısı 21 milyon. Bir yılda kaybedilen orman alanı 1.184 milyon hektar. Erozyon nedeniyle kaybedilen arazi 1 milyon 607 bin hektar. Bir yılda çölleşen alan 2 milyon 755 hektar. Yani öte yandan da atmosfere salınan karbondioksit miktarı 9 milyon 175 bin 500 ton. Yani çevreye yayılan ve bütün canlıları etkileyen toksik kimyasallar 2 milyon 248 bin ton. Günde çıkarılan petrol 75 milyon varil yani 127 milyar litre. Eğer tüketim bu hızla devam ederse petrolün 37 yıl sonra tamamen biteceği hesaplanmış. Yani bu tehlikeye tırmanışı durdurmak için üretimin vakitlice kısılması gerekiyor ama öyle bir şey kapitalizm dahilinde mümkün değildir. Çünkü kapitalizm varlığının büyümeye borçludur. Biraz önce Fikret de söylüyordu. Başka türlü söylersek büyümek ve yok olmak ikilemi söz konusudur diyor. Asıl büyük ana temel sorunlardan bir tanesi de bu herhalde, öyle değil mi?
2: Aynen, çok güzel özetledi Ömer. İkilem o. Tabii ki burada yani yeşile dönmek için elimizden geleni yapalım. Ama şuna kanmamak lazım. Yani hem yeşil olacağız hem büyüyeceğiz ama dünyayı da çevreyi de planeti de kurtaracağız. O pek mümkün gözükmüyor eldeki bütün veriler. Yeşil olunmasına rağmen bu kapitalist mantıkla gidildiğinde ve içinde bulunduğumuz neoliberal anlayışı aşmadığımız takdirde yani buradan çıkışın mümkün olamadığını gösteriyor. Altını çizmemiz gereken ve benim en başta sorduğum sorunun da cevabı biraz orada
3: Evet, o.
2: yatmakta.
4: Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yani mesela bir sürü insan bu neoliberal yaklaşıma karşı temelden bir itiraz getirmiyor ama hani işte bir takım işte yeşil ekonomiye faydası olacak şeyleri yaparak vicdanını belki rahatlatıyor ya da işte kendini daha iyi hissediyor. Plastiklerin dönüşüme girmesi, işte çöpe gitmemesi filan bu insanlar için yeterli olabiliyor ama benim senin anlattıklarından anladığım bunlar aslında yeterli değil. Yani burada sistemik bir şeyi değiştirmek lazım. Değil mi? Öyle
2: Aynen,
4: anlıyorum.
2: aynen. Yani burada anlayışı değiştirmek lazım. Yani bu anlayışı değiştiremiyorsak ve yine de yeşil olabiliyorsak yapalım. En azından yaraya pansuman yapmış oluruz. Ama bir keresinde bunu bile yapamıyoruz. Yani işin
3: Evet.
2: trajik komik kısmı o. Bunu yapmak bile çok zor. Ki şeyi tartışmıyorum. Yani şu son işte İsrail, Filistin, İran, Amerika kapışmasının bir hesabını kitabını yapmışlar. Korkunç miktarda karbondioksit salımı var. Yani bu tür ilave boyutları kattığınız zaman işin rengi hakikaten çok net olarak ortaya çıkıyor. Burada anlayışı değiştirmediğimiz ve kapitalist sistemin bir alternatifini, post kapitalist bir yapı diyelim isterseniz, bunu düşünmeye kafamızı nasıl diyeyim yönlendirmediğimiz takdirde yani birçok insan dünyanın sonunu düşünüyor da kapitalizmin sonunu düşünmüyor. Yani kapitalizmin sonu düşünülmüyor ama yani böyle giderse dünya bitecek o zaman ne yapalım noktasına geliyor. Acaba yani daha sistemi nasıl dönüştürebiliriz üzerinden bir şey yapsak söyleyin bir tartışma yapsak daha mantıklı olmaz mı? Orada da şunu hemen hızlıca ekleyeyim. Yani bu kaygıları masaya yatırdığımız zaman hem mikro ölçekli hem makro ölçekli düşünmemiz gerekiyor. Kimi arkadaşlarımız sırf makroda kalıp mikroyu yani yereli çok dikkate almıyor. Kimileri de tam aksine yerel üzerinden gidip bir takım değişimler yapmanın yeterli olacağını düşünüyor. Halbuki her ikisini kombinlemek, entegre etmek, sinerjileri yakalamak gibi yani çok skalalı bir yaklaşımın önemli olduğunu, tabii ki buna uluslararası boyutu katmanın şart olduğunu da ekleyelim. Biraz böyle düşünmek, yani biz şimdi bu kısa şeyde zaman aralığında birkaç fikir atalım. Biraz herkes oralardan düşünmeye başlasın diye isterseniz noktayı koyalım.
3: Evet, burada kesinlikle bitirdik de süreci. Yani biz ilk iklim meselelerinde sokaklara çıktığımızda iklimi değil, sistemi değiştir pankartı taşıyorduk. Galiba hala en
2: Aynen,
3: geçerli olan şeylerden bir tanesi o.
5: O sloganı enerji sistemi diye algılayanlar vardı ama hareketin içerisinde
3: Evet.
5: de.
4: Ama sistemin değişmemiş olduğu bana açık gözüküyor ve böyle şeyleri söylemek de işte bazen yani tek tük ve nadir şekilde de olsa ekonomi eğitimi almış ve ekonomi dersleri veren Fikret Adaman gibi hocalara düşebiliyor diye anlıyorum.
3: Evet, kesinlikle.
2: Valla evet elimizden geleni yapıyoruz.
4: Peki
3: Çok teşekkür
4: bu
3: ederiz.
4: şekilde bitirelim. Evet çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz
4: Bugün
2: teşekkür
4: konuğumuz
2: ediyoruz.
4: Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde öğretim üyesi olan Fikret Adaman'dı. Ekonominin işte içinde bulunduğumuz sistemi nedir? Bu bir değiştirilebilir bir değiştirme opsiyonlarımız var mıdır? Böyle şeylerden konuştuk. Çok teşekkür ederiz
3: Ben
4: Fikret
5: teşekkür
4: Hocam.
2: ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler.
4: Peki. Görüşmek
3: Hoşça
4: üzere.
3: kalın. Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere.
4: Hoşça kalın.
6: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, böylece bu programın da sonuna geldik. Açık Bilinc'in sonrasında bir son dakikada önemli bir gelişme var mı yok mu diye baktığımızda bir şey görüyor muyuz?
2: Bir tek Üsküdar Sultanbeyli metro hattında sabah saatlerinde bir patlama haberi vardı. Onun da daha sonra kablolar kaynaklı olduğu, tünelin içerisinde duman kapladığı, yolcuların tahliye edildiği bilgisi var şu anda. Gelen son bilgi bu.
1: Evet, diğer haberli ayrıntıları da sonradan verebiliriz. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Yerimizi sevgili Günlüğe bırakacağız. Arkadaşlarımız Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da programlarda neler olup bittiğini anlatacaklar birazdan. Biz de huzurlardan ayrılalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
1: Bertolt Brecht, Radyo.
2: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
9: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
9: Apaçık.
2: Apaçık.
9: Apaçık.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
10: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
11: Günaydın Didem, herkese günaydın.
10: Herkese günaydın, güzel bir gün dileğimizle başlayalım. Her zaman olduğu gibi 13 Ekim Salı günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlamadan önce bir müzik dinleyelim.
11: Ne dinliyoruz? Kings dinliyoruz.
10: Evet. Nothing in the world can stop me worrying about that girl.

0: Kings grubuna kulak verdik. Nothing in the world can stop me worrying about that girl.
1: Dinleyerek sevgili günlere başladık. 13 Ekim Salı günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya hızlıca başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var ve Pınar Erkan bu bölümde 2019 yılından bir tekrar dinletmeye karar vermiş.
0: Evet, o zaman da biraz nezleliymiş ama Tanzimat Sarayları'ndaki düğün ritüellerini anlatacak bize.
1: Evet, hemen ardından da saat 11'de Aday'la devam edeceğiz. Bu hafta Levon Bağış ve Deniz Pak'tan Rebetiko ve Blues ilişkisine dikkat çeken bir müzik seçkisi yer alacakmış Ada'da.
0: Evet, saat 13'te Fransız Öpücüğü programı var. Devrim Özkan'ın hazırladığı programda bu hafta Eylül ve Ekim aylarında piyasaya çıkan yeni albümlerden parçalara kulak veriyoruz. Haftanın öne çıkan albümleri arasında 2022'de büyük çıkış yapan Belçikalı Pierre Demar'ın ikinci stüdyo albümü Ave Demar varmış. Fransız pop müziğinin son 30 yılına damga vuran isimlerden Zazie'nin kadına şiddet, iklim değişikliği, sosyal medya ve yapay zeka gibi güncel temaları işleyen parçalara yer verdiği Volatil albümüne kulak verecekmişiz. Oradan çeşitli parçalar varmış. Ve Fransız popunun yükselen yıldızlarından Oshie'nin gerçek bir doktor muayenesini andıran şekilde tasarladığı 14 şarkıdan oluşan yeni albümü Bonjour Doktor yer alıyormuş bugünkü seçkide.
1: Evet ve saat 14'te de Dünya Mirası Adalarla devam edeceğiz. Çöp arttıkça çekinme azalır başlığıyla bugün Dünya Mirası Adalar yayında olacak. Adaların ormanlarında ve kıyılarında bitmeyen çöp sorununu ve çözüm yollarını Adalı Dergisi yazarı ve Burgazada Mahalle Meclisi katılımcısı Kenan Göçer ile konuşuyoruz. Bugün saat 14'te Dünya Mirası Adalar'da.
0: Evet, saat 14.30'da yeni programı var. Hande Akın'ın hazırladığı programda tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenine kulak veriyoruz. Ve Güney Koreli genç piyanist Se-Yung Jim varmış bugün. Warner Classics etiketiyle yayımlanan ilk solo albümünü keşfe çıkıyoruz. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen olağanüstü müzikal olgunluğuyla dikkat çeken Jim'in 2023 Cleveland Uluslararası Genç Sanatçılar Piyano Yarışması'nda ve 2025 Paris Longchamp Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik kazanarak adını uluslararası müzik dünyasına duyurmuş ve ilk albümünden Chopin ve Fauré'yi buluşturan genç piyanist incelikli cümlelerini, zengin ses renklerini ve şaşırtıcı ifade derinliğinde kendine özgü bir yorumu varmış. Bugün de onun müziğini dinleyeceğiz, onun yorumunu dinleyeceğiz yeni de.
1: Evet ve saat 15.30'da da Dünyayı Çevirenlerle devam edecek Apaçık Radyo'nun yayını. Didem Bayındır bu hafta geçen hafta başladığı yerden devam ediyormuş. Yani 20. yüzyılın İran şiirinin en güçlü ve özgün seslerinden Firu Feyruzat'ı ve onu çevirmeni Makbule Aras Eyvazi ile konuşuyorlarmış. Kısacık yaşamına şiir kitapları Tutsak, Duvar, İsyan ve Yeniden Doğuş üzerinden poetik yolculuğuna, beden, mahremiyet, özgürlük, kadınlık ve varoluş meselelerinin şiirindeki hayatındaki dönüşümüne, şiirlerinde zaman ve ölüm düşüncesinin kazandığı boyuta ve Ev Karadır filmiyle şiirden sinemaya uzanan bakışına değinip kadının kendi arzusunun bedenini, dilinin, sözünün öznesi olmasının anlamı üzerine düşüneceğiz bugün Dünyayı Çevirenler'de. Ayrıca önümüzeki hafta devam edecek mi? Yok, bu hafta
0: bu
1: son
0: hafta
1: mu?
0: Son tamam, iki bölüm ama ilk bölümü kaçıranlar podcast kanallarımızdan dinleyebilirler. Bunu da hatırlatmış olalım. Firu'nun geniş şiirsel dünyasına bir bakış atacağız. Ve saat 16'da Onarım Çağı programı var. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'a kulak veriyoruz. COP31'e ve eş zamanlı düzenlenecek halkların iklim zirvesine yaklaşırken emek hareketinin nasıl bir tutum geliştireceğini ele aldığımız programlar serisinin bu bölümünde Birleşik Metal İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Uzmanı Eyüp Özer konuğumuz oluyor ve metal işçileri açısından adil geçişin ne anlama geldiğini, sendikaların iklim mücadelesinde nasıl bir rol üstlenebileceğini ve uluslararası sendikal dayanışmanın olanaklarını konuşacağız.
1: Evet ve ardından saat 16.30'da Diğer Kam'la devam edeceğiz. Bu hafta bir insan hakkı olarak barınma hakkı üzerine konuşuyorlar Diğer Kam'da. Konut krizi, kiracılık, evsizlik, kentsel dönüşüm, barınma politikaları, sosyal adalet ve diğer meseleleri de ele alacaklar.
0: Evet, hepimizin içinde olduğu bu barınma hakkı meselesi üstüne düşünürken insanın bazen dili dolanabiliyor.
1: Dilim sık sık her ay, her ay başında dolanıyor.
0: Saat 17'de Dünyanın Cazı var. Sanat Deli Orman'ın hazırladığı Salı Günleri malumun direksiyon başında kendisi var. Bu programı dinleyebilirsiniz. Gezegenin Geleceği de saat 18'de Uygar Özesmi bize gezegenden ve memleketten iklim çevre haberlerini taşıyacak. Hadi bir müzik arası daha verelim.
1: Şimdi ne dinliyoruz?
0: Nina Simone'a kulak vereceğiz. Sinirmen dedim ama onu sonra değiştirdim parça uzun diye ama buraya yazmayın.
1: Ben bu aralar playlistlerle.
0: Evet. İsimlerini yanlış söylüyorum. Şarkıları değiştirip unutuyorum. Böyle şeyler oluyor. Mississippi Goddam dinleyeceğiz.
1: Hadi dinleyelim.

0: Nina Simone'dan dinledik. Mississippi Goddam. Bu şarkı çeşitli radyolar tarafından yasaklanmış. Çok öfkeli zaten, şarkıda da bir sivil haklar isyanı barındırıyor. Amerika'daki siyah çocukların öldürülmesi haberlerinden sonra bir saat içinde yazmış Nina Simone bu şarkıyı. Çok sinirlenmiş ve böyle bir saat içinde hızla kaleme almış. Hatta bazıları şarkıyı o kadar protesto etmişler ki plakları kırıp Nina Simone'a geriyor. O kadar hani tepki çekmiş, ama bir yandan da bir sivil haklar marşı haline gelmiş. Müthiş bir şarkıydı. Nina Simone'a kulak verdik. Biraz seviyorum galiba.
1: Evet. Evet, devam edelim mi?
0: Hadi devam edelim. Radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Saat 18'de gezegenin geleceğinden bahsetmiştik. 18.10'da da Açık Dergi ile devam edeceğiz. 7-11 Ekim tarihleri arasında bu sene 13. kez düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde ben ve Vasim bu sene bulunduk, gittik. Bu senenin teması hesap verme sorumluluğuydu ve oradan notları Vasim ve ben aktaracağız. Ayrıca sanıyorum ki Vasim de yarın Hüsnü Kabul'de orada yaptığı söyleşilerden birini
0: Pek çok
1: de
0: söyleşi de
1: yayınlayacak.
0: yaptınız
1: Ve
0: he.
1: çok Vasim epey söyleşi yaptı.
0: Saat 19'da Antroposen Sohbetler programı bizi bekliyor. Utku Perktaş'ın hazırladığı programda bugün. Bugünün aşırılıkları yarının iklimi mi başlığında yeni bir araştırmadan söz edecekmiş Utku Perktaş bize. 2023-2024 El Niño döneminden yola çıkarak bugün olağanüstü kabul ettiğimiz sıcaklık ve kuraklık koşullarının gelecekte tropikal ormanlar için olağan hale gelme olasılığını ele alacakmış. Ayrıca ormanların ekolojik dayanıklılığını yalnızca iklim değişikliğinin değil, geçmişte yaşanan dönüşümlerin de nasıl etkilendiğini tartışmaya açıyor Antroposen Sohbetler programında. Utku Perktaş.
1: Evet, ve saat 19.30'da da felsefe açıklarından da devam edeceğiz. Bu hafta Profesör Doktor Kurtul Gülenç ile konuşmaya devam ediyor. Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Ödül. Konumuz yapay zeka, yine yapay zeka çağında felsefenin ve akademinin bugünü ve geleceği konuşulacak.
0: Evet, saat 20'de Açık Şemsiye bizi bekliyor ve bu hafta İspanyol Mari Jose Yergo ve Kolombiyalı Combo Chimbita grubu müziklerinden bir seçki hazırlamışlar bize.
1: Evet.
0: Ardından 21'de Gitar Esk var ve Gonca Açıkal'ın mikrofon başında olacakmış ve Guthrie Govan'dan Raoul Midon'a, John Scofield'dan The Fearless Flyer'a geniş bir yelpazede fusion ve funk esintili bir Gitar Esk hazırlamış bize Gonca.
1: Evet, ve saat 23'te de Gürültü ve Duman var. Şevket Akıncı ve Volkan Terzioğlu bu bölümde. Marta Wehrlis. Piyanoda da Harker Flatten varmış. 8 Mayıs 2026 Münih konserlerinden bir kayda kulak vereceğiz. Pardon, Harker Flatten kontrbasta, Marta Wehrlis de piyanoda olacak.
0: Evet. Saat gece yarısı 1'de Deniz Bankal'ın enteresan seçkisine kulak vereceğiz. Daniel Brandt'in Walk Money Debt'te uzanan bir seçki. Daniel Brandt'ten Daniel Brandt'ten Work Money Debt'e uzanan bir seçki eşliğinde opaklık hakkı etrafında biraz dolanacakmış. Opaklık hakkı meselesine galiba biraz takıldım bunu düşünmeye başlarken. Ağzım dilim dolandı.
1: Opaklık hakkı.
0: Evet. Bakalım neler dinleyeceğiz. Kesbiç programında Deniz Bankal malum çeşitli müziklerle etraftan, oradan buradan, çeşitli sohbetlerden kestiği sesleri enteresan bir kolaj haline getiriyor. Görselleri de var. İnternet sitemizden de ulaşabilirsiniz bunlara.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun yayınında bugün neler olduğunu anlatmış olduk. Ayrıca bir YouTube kanalımız olduğunu hatırlatalım. YouTube kanalımızda her hafta Cuma günleri İlksel Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler kapsamındaki söyleşilerini bulabilirsiniz. Aynı zamanda...
0: O haftayı duyuramıyoruz henüz, değil mi? Henüz duyuramıyoruz.
1: Hayır.
0: Ama Instagram kanalımızda, yani Instagram hesabımızda bu hafta ne olacağına dair yarın bir duyurumuz olacak diye düşünüyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz.
1: Evet, ayrıca Ömer Bey'in videoları da var.
0: Evet, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Ömer Madra bize iklim krizini, iklim yıkımını 10 maddede anlatıyor. Bugün 3. video var. Bunlar kısa kısa videolar. İlk ikisini izlemediyseniz izleyebileceğiniz YouTube kanalımızda mevcut olduğunu hatırlatalım. Ve her hafta salı ve perşembe günleri 17'de YouTube kanalımızda yeni bir maddeye erişebileceğinizi söylemiş olalım.
1: Evet ve hikayenin sonu COP31 başlıklı bültenimizi de Substack'te her salı günü yayınlamaya devam ediyoruz. Son sayımız 15. sayımızdı. Laskiye'deki arıtma tesisiyle Milas'taki Isı Adası'nın ne alakası var diye sormuştuk. Henüz okumadıysanız Substack hesabımızdan onu da görebilirsiniz. Bugün de yeni bölümü yayınlanacak.
0: Evet, zaten pek çok meselenin iklim kriziyle, kuraklıkla, iklim yıkımıyla alakalarını kurmaya devam ediyoruz. Bu bülten de her salı günü Substack hesabımızda yayınlanıyor. Açıkbülten.substack.com adresinden mail adresinizi bırakmanız kafi. Böylece salı ve cumartesi günleri iki bülten posta kutunuzda oluyor. Hadi gidelim.
1: Ne dinliyoruz son şarkı olarak?
0: The Buck Stops grubuna kulak vereceğiz. The Letter dinleyerek kapatacağız programı. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

üretiyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.
9: I promise the people in Yemen, the youth, the old people in Yemen, women, children, all them, I told them that they announced that I win Nobel Peace Prize, that the first job I will do is taking the file of criminal of crimes of Ali Saleh to the ICC. I am here to tell ICC they have to trial Ali Saleh and all his regime when they kill people.
10: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona isimli programda bu hafta 3 Aralık 2019 tarihli programı dinliyorsunuz.
11: Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri.
12: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
13: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Vesile Cihangir'e teşekkür ederiz.
14: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda Tanzimat Sarayları'nda bir düğün ritüelinden size söz etmek istiyorum. Necdet Sakıoğlu'nun

çalışması, en temel kaynağımız. Tabii 19. yüzyılın ilk yarısında çok yenilik var. Her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Batıyla etkileşimlerde 18. yüzyılda başlamış olmasına rağmen 19. yüzyıl büyük değişim ve dönüşümlerin olduğu bir dönem. Ve Osmanlı saray geleneklerinde Topkapı'dan Beşiktaş Sahil Sarayı'na aynen taşındığını görmek burada tabii enteresan. Nasıl olmuş tabii bu dönem? Orada eksiklikler de var. Çok incelenmiş bir konu da değil bu. Bir yandan tabii daha Avrupai saraylar yaptırılıp yeni mekanlar, saray ve harem halkının alışık olmadığı mobilyalarla donatılıyor. Bir yandan da geleneksel mekan düzenlemelerinin ve mefruşat alışkanlıklarının da korunmaya çalıştığını görüyoruz. Ve bu çelişkiler içerisinde yepyeni, yarı Frankvari, yarı doğulu bir Osmanlı üslubunun ortaya çıkması, doğudan, batıdan alınıp özgün bir senteze ulaştırılmış tabii bir eski saray bir yaşamı var ve bu atmosfer içinde bile büyük ölçüde sürdürülüyor. O padişah iradelerini de aşan saray kurallarının varlığını daha önce yine sarayla ilgili bir takım değişiklikleri anlatırken konuşmuştuk. Yani öyle her şey padişah her istediğine istediği gibi istediği şekilde yapamıyor. O kurallar fetihten beri işliyor. İstanbul'un alınışından itibaren yapılan uygulamalarda saray ritüellerinde bir takım şeylerin devam ettiğini, başladığını ve devam ettiğini ondan sonraki dönemlerde görüyoruz. Batılı etkiler tabii çok önemli. Bir taraftan bakıyorsunuz özellikle Boğaz'daki yalılara giderken işte padişah iradesiyle yapılıyor bu değişiklikler. Değişiklik demeyelim de yer değişikliği diyelim. Dönerken de yine padişah iradesiyle hani hadi gidiyor, hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi dön deyince de dönebiliyorlar. Öyle kendi istedikleri zaman da şehre dönemiyorlar yazlıklardan. Ve tabii hep öyle anlatılır II. Mahmut zamanından önce işte kayıklarda daha çok böyle yastıklar, yer örtüleri varken taşınan yanlarında yalılara giderken II. Mahmut zamanından itibaren bakıyorsunuz böyle sehpalar, masalar, sandalyeler girmeye başlamış. Yanlarında götürdükleri eşyaların arasında bir de tabii ilk gümüş çatal bıçak takımının II. Mahmut'a hediye edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani ne kadar kullanılmaya başlamıştı o dönemde onu çok bilmek mümkün değil ama tabii kullanım alışkanlıkları içinde bir takım değişikliklerin başlangıcı hani olduğunu tabii bunlar bize anlatıyor. Şimdi uzun bir süre boyunca Bursa, Edirne, İstanbul'un eski saraylarında tabii oluşa gelen bir teşrifat ve gelenek var ve bir yaşam felsefesi ve bir varoluş biçimi olarak Orta Çağ'dan işte Yeni Çağ'a kadar bütün zamanlar boyunca korunan bir düzen var. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'la evleniyor Vezir Rüstem Paşa. Tabii bu çok önemli bir şey sultana damat olmak ama bir taraftan da tabii dezavantajları da var veya her şey o kadar da güzel olmayabilir tabii içeriden onu yaşarken. Pek çok şeyi de göze almış oluyor tabii. Sultan Abdülmecit'in kızlarıyla evlenen Galip Ethem ve İlhami Paşalar da aynı koşullara ve ritüellere uyuyorlar. Saray protokolündeki ayrıntıların o 300 yıllık bir zaman boyutundaki değişmezliği tabii bir Osmanlılık kavramının nasıl bir değerlere bağlılığı olduğu ve sarayın teşrifattaki o muhafazakarlığı daha doğru anlaşılabilecek belki. Böyle hani bir tarafımla beni çok rahatsız eden bir ritüeli anlatacağım şimdi size.
Çadırdan saraya geçen, işte bakıyorsunuz beylikten imparatorluğa yükselen Osmanoğullarının saray ve harem kadroları kendileri dışında Türk ve soylu olmayanlardan oluşuyor daha çok. Ama Türk ve Türkmen geleneklerini bu saray çevresinde çok ciddi bir şekilde yaşatıyorlar. Ve saray dilinin de, çünkü Enderun'a ve hareme çok sayıda yabancı alınıyor. Türkçe olması yine bunun bir uzantısı ve Anadolu'daki o sosyal geleneklerin saraya uyarlanması, batılılaşma sürecinin de bu düzene etkisinin sınırlı kalması üzerinde durulacak bir konu. Bu sarayda alınan o siyasi kararlara kadar da etkisi olan şeyler bunlar, öyle anlaşılıyor. Şimdi padişahların sultan denen kızları için evlendirme, yani onlar sultan olarak isimlendiriliyorlar. Şehzadeler için de sünnet düğünleri düzenlemek bir saray geleneği. Ve bu düğünlere sür-ü humayun deniyor ve bu saray törenlerinin tabii şaşalı bir biçimde yapıldığını da görüyoruz. Çok konuştuk yani daha önce o sünnet düğünlerini, hani günlerce sürüyor filan o törenler, çok gösterişli bir şekilde yapılıyor. Muhtemelen padişahların ne kendisi ne de oğulları için öyle resmi evlenme töreni yapılmadığından dolayı hani sünnet düğünlerine ve kız çocuklarının kardeşlerinin evlenmesine yüklenmişler, abanmışlar, öyle görünüyor. Bir padişah işte sadece kızlarını, kız kardeşlerini, kız yeğenlerini evlendirebiliyor. Şehzadeleri de sünnet ettirebiliyor. Sürü hümayunlar da padişahların işte babalık duygularıyla, hükümdarlık görkemlerinin işte bir araya hani geldiği, bakıyorsunuz bir etkiler silsilesi. Hanedanlık Topkapı Sarayı'ndan Beşiktaş Sarayı'na taşındıktan sonra da 1820'lerden itibaren bu düğünlerin biçimi ve işte baktığın zaman aslında kısmen hani diyebiliriz bir takım değişiklikler var, yok değil, korunuyor. Çeyiz alayı işte çarşamba günü yapılıyor, düğün alayı perşembe günü yapılıyor. Alaturka saat 5 civarında başlanıyor ve tabii düğün protokolünün hiçbir ayrıntısı değişmemiş. Belki tek yenilik gelinin bir sahil saraydan ötekine götürülmesi ve düğün alayları ağırlığının da tabii bu durumda denize, yani su yoluna kaydırılması oluyor. Çünkü daha önceki dönemlerde tabii ki at ve arabalar hani ile gidiyorlar. Bir de tabii o yollardan hani geçtikleri yollar da belli ve şehir içi sirkülasyonla da tabii ilgili bir şey. Tabii sarayı, Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe'ye taşıdıktan sonra elbette doğal olarak bu da bu şekilde değişecek ama muhtemelen ilk kez 1854'te Fatma Sultan Ali Galip Paşa düğününde uygulanan bir şey bu. 7 gün sürüyor. O sultan düğünlerine vezirlerin, nazırların, ilmiye ve ordu ileri gelenlerinin ağır nişanları, üniformaları ile tam kadro katıldıklarını görüyoruz. Şeyhülislam'ın kıydığını, nikahı ve geline Darüssade Ağası'nın vekillik yaptığını da görüyoruz. Ve Hazine Ketüdağası'nın tanıklık ettiği bir düğün, bir nikah. Düğün sebebiyle padişah ve damat paşa ayrı ayrı hediyeler, bağışlar dağıtıyorlar. Bu da önemli kurallardan bir tanesi. Padişah damat olmak işte onurlu fakat sıkıntılı bir şey. Çünkü nişan konan, yani işte damat adayı burada nişan konan kişinin böyle bir şeye hayır demesi de çok mümkün değil. Ve evliyse eşinden derhal boşanıyormuş. Ve olanca servetini tüketmeyi göze alarak hazırlıklara başlardı diyor Necdet Sakoğlu. Nişan olurken büyük bir meblağ harcamaya, düğün sırasında da kıymetli hediyeler dağıtmaya, evlendikten sonra ise sultana lüks bir hayat yaşatmaya mecburdu. Ne kadar zengin olursa olsun sultan onun kasalarını kısa zamanda boşaltırdı. Daha kötüsü damat paşa çoğu zaman taşra görevlerinde görevlendirildiği için İstanbul'da kalan eşinden ayrı yaşamaya da katlanmak zorundaydı diyor. Bir müzik arası verip devam edelim.

0: Nişanlanırken de para harcayacak. Ondan sonra tabii ki padişahın kız kardeşiyle evlenmiş veya kızıyla evlenmiş, onu çok iyi yaşatmak durumunda. Ama daha kötüsü işte taşraya göreve gönderilen, daha mı kötü bilmiyorum o da, yani şimdi daha kötüsü dedim ama o da yoruma bağlı, taşraya göreve gönderiliyor. Dolayısıyla da hani eşini ya görüyor ya görmüyor. İkinci bir eş alamazmış ve cariye de edinemez ve prenses eşinin her istediğini buyruk saymak mecburiyetinde. Çünkü o gelenek uyarınca onun dayalı döşeli sarayına iç güveysi olarak gelmiş durumda. Her ne kadar taşraya görevle gönderilmiş olsa da halbuki sultan kızdığı ya da bıktığı zaman kocasını cart diye boşayabiliyor. Padişah da hanedan damatlarını dilediği an damatlıktan azledebiliyor. Bu dezavantajlara karşılık damat paşalığın ayrıcalıkları da var. İşte genç yaşta vezir, müşir olmak, yüksek görevlere atanmak, uzaktaki herkesi tabii hani bu böyle ne o, seni, içi seni dışı beni, dışı seni içi beni yakar meselesi. Ama hani veya işte ne o, uzaktan davulun sesi hoş gelir. Herkesin imrendiği hani bir şey, ışıltılı, görkemli bir yaşam sürme hayali. Bu ne menem şeyse bu kadar. Ve padişah damat adayına harcamalarının ve dağıtacağı hediyelerin bedeli olarak hazineden yüklü bir yardımda da bulunuyor. Bu bazen dolaylı bir biçimde gerçekleşirmiş. Örneğin Sultan Abdülmecid, kızı Fatma Sultan'ı Mustafa Reşit Paşa'nın oğlu Ali Galip Bey'e vermek istediği zaman önce paşanın Balta Limanı'ndaki sarayını ve yalısını Hazine-i Hassa'ya 250 bin altın lira bedele satın aldırtmış. Yardım ediyor böyle yani. Bu para Reşit Paşa ve oğlu için düğün giderlerine de yetecek. Tabii çok büyük bir servet. Hazinede sarayı ve yalıyı Fatma Sultan'a temlik ediyor. Padişah'ın vezirlik rütbesi vererek meclisi vala üyeliğine atıyor Ali Galip Paşa'yı ve tabii çaresiz babasının sarayında iç güveysi, yani yapacak başka bir şey yok, nasıl olsun. Şimdi gene burada da bir Kırım Savaşı karşımıza çıkıyor. Hem bir taraftan böyle bir tabii savaş, İstanbul'un göbeğinde olmuyor savaş ama işte o zorlukları tabii hissediyorsunuz. Büyük bir hareket var. Bir taraftan da Fatma Sultan'la Galip Paşa'nın düğünü. Kırım Savaşı 1853 ile 57 yılları arasında. Ve bu arada da işte iki sultanın düğünü karşımıza çıkıyor. Bir Abdülmecit'in kızlarından Fatma Sultan Ali Galip Paşa ile Refia Sultan da Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Ethem Paşa ile evleniyorlar ve Abdülmecit öldükten sonra 1858'de kızları Cemile Sultanı Mahmut Celaleddin Paşa'ya, Münire Sultanı da İbrahim İlhami Paşa ile evlendiriyor. O damat paşanın düğün sırasında dağıttığı hediyelerin listesini içeren belge var. Ve bu işte dört evlilikten birine ait olmak durumunda bu belge. Hani kime ne para verilmiş, nasıl bahşişler dağıtılmış, onları içeren bir belge karşımıza çıkıyor. Fatma Sultan'ın düğünü Kırım Savaşı'nın en hareketli ve en heyecanlı günlerine denk geliyor. O Boğaziçi yalılarında İstanbul hanımefendileri orduya çamaşır yetiştirmek için harıl harıl dikiş dikiyorlarmış. Ve Fransız, İngiliz, Sardunya askerleri kentte su gibi altın harcıyorlar. Boğaziçi'nin Lale Devri'nden 120 yıl sonra bir kez daha gözde bir semt haline dönüşmesi de işte bu sıralarda. Çünkü bir artık bu bölgelere gitmek daha mümkün olacak. Gerçi biraz daha şirketi Hayriye Vapurları'nın işlemesi var ama zaten saray ahalisi veya işte yabancı görevlilerin belki buna çok fazla ihtiyacı yok. Dolmabahçe Sarayı'nın yapımı, donatımı daha tamamlanmamış. Onun için Ağustos aylarının ilk haftalarında 1854 senesinde Eski Çırağan Sarayı hareminde yapılıyor düğün. Ve Sultan buradan gelin çıkıyor. Denizden ve karadan alayü vala ile Balta Limanı Sarayı'na götürülüyor. Ve tabii günlerce bu konuşuluyor. Şehirdeki yabancılar içinse son derece egzotik bir geleneksel tören. Şenlikler, eğlenceler için Balta Limanı koyundaki çayırlık hazırlanmış ve davetlilere mahsus renk renk işlemeli çadırlar, saltanat arabaları, koçular, kayıklarla gelen üniformalı, şık giyimli erkekler, kadınlar, günlerce süren ziyafetler, çengilerin sergiledikleri oyunlar son derece büyüleyiciydi diye anlatılıyor. Beyaz Sahil Saray satın alınmış ve Rumeli tarafında kalan ve Bendegen Dairesi olarak düzenlenen eski Reşit Paşa Yalısı. O ikisi arasındaki hiyaban, yani ağaçlıklı yol demek. Bu şahane düğünün dekoru, böyle bir şey çıkıyor. Ve Sultan 5. Mehmet Reşat'ın deyimiyle şişe gibi mütenasip vücutlu, güzel yüzlü bir kız olan 14 yaşındaki Fatma Sultan'ın o sırada bazen sadrazam, bazen de hariciye nazır olarak devleti fiilen yürüten Mustafa Reşit Paşa'nın 3. oğlu. O da bir çare ufak tefek Bağbali kalemlerinde yetişmiş. Fransızca biliyor. 25 yaşında Ali Galip Paşa. Evleniyorlar. Elbette ki yani bir siyasal tabii anlamı var bunun. O günlerde Çırağan ve Balta Limanı sarayları cariyelerin, harem ağalarının cümbüşlü telaşlarını tanık olurken Paris'te yayınlanan İllüstrasyon dergisi de olayı bize aktarıyor. Diyor ki 7 Ağustos günü Fatma Sultan Çırağan'dan Balta Limanı'na gelin gitmiş bulunuyor. Alay doğuya özgü bir biçimde çok tantanalı düzenlenmişti. Alayın başında 5 çifti kayağa binmiş hazine ketüdası vardı. Hazineder Usta, padişahın hareminin şefi olan bir kıdemli cariye, özel kayığı ile kendisini izliyordu. Çevresindeki kayık sultanın cariyeleriyle doluydu. Zengin çeyiz takımları başka kayıklara yerleştirilmiş. Çeyizin elmas ve mücevher takımları sultanın anneliği tarafından temin edilmişti. Çırağan Balta Limanı arasının 4 kilometre olmasına karşılık alayın başı Balta Limanı'na vardığında Çırağan Sarayı'ndan hala kayıklar hareket etmekteydi. Halk sahil boyunca ve denizde kayıklara dolmuş töreni coşkuyla izlemekteydi. Alaya katılan kişilerin bindiği 30 kayık daha düzenli bir tarzda ilerlemekteydi. İki mavnada da hizmetlilerle bunlara mahsus araçlar ve öteberi vardı. Çeyizin 60 milyon değerinde olduğu sanılıyor diyor haberde. 19. yüzyılın ikinci yarısında bile eski saray ve harem geleneklerinin işte korunduğunu belgeleyen ve de bir damat paşanın akdiali, yani nikah, hına gecesi, cihaz alayı, işte orada geçen tabirler bunlar. Arus alayı, bu gelin çıkartma demek. Bu sebeplerle dağıtılan tabii hediyeler ve paralar, bahşiş olarak bunların ne kadar olduğunu gösteren bir defter var. O defter de yani çok yazık baktığınız zaman, nereden çıktığını da şimdi söyleyeceğim size o defterin. Böyle 37-51 santim boyutunda tek parça beyaz kağıda ortadan ikiye katlanarak 4 sayfa oluşturacak biçimde düzenlenmiş bir defter ve bölüm başlıkları işte kırmızı müfredatı siyah mürekkeple ve Rika yazısıyla yazılmış. Hurda bir kağıt toplayıcısından alınmış bu. Yine çok eski zarf, işte ticari mektuptan oluşan bir tomar arasından çıkıyor. Belki de işte Osmanlı hanedanına yakın yaşayan o ricalin kim bilir işte çocukları, torunları arasında köşkte birinden gereksiz kitap, kağıt falan diye böyle aralara karışıp atılmış, satılmış bir şey olduğu muhtemelen. Tabii tahmin etmek çok zor değil. Şimdi bu defterde tarih, pek çok şeyin tarihi de yok ama kime ne verildiği o anlatılıyor ve bakıyoruz nedir, nikahı kıyan işte Şeyhülislam'ın adı geçiyor ve nikahlananların da 1854'te evlenen Fatma Sultan'la Ali Galip Paşa olduğunu hani tahmin edebiliyoruz işte defter incelendiği zaman oradan çıkan bir takım bilgilerden. Arif Hikmet Beyefendi'nin 19 Şubat 1854'te işte görevden alındığı, o adları geçen çiftin düğünlerinin ise 7-13 Ağustos 1854'te yapıldığı biliniyor. Ve bakıyorsunuz defterde Hazine-i Hümayun başkatibi ne diyor? Serkurenayi Şehriyari Mabeyinci, Mabeyni Hümayun katipleri gibi Tanzimat dönemi ünvanlarıyla işte faytoncu, müzika takımı gibi deyimler o düğünün. Tanzimat yıllarında yani 1839'da 76 arasında yapıldığını kesin olarak anlatır gibi. Sadece birkaç örnek vereceğim. Ayasofya Şeyhi Efendi'ye 500 kuruş verilmiş. Zülüflü Baltacılara 1000 kuruş verilmiş. Yani böyle bu bilgiler hani kime ne kadar verildi. Şekerleme ile Memlu Saksonya Sahan adet 20 tabla şükufe tabla 30 adet, meyve-i ter tabla 94 adet, şemyala 90 tabla. Hem dağıtılan işte mesela Hazine-i Hümayun serhademesine atiye ediyor 2500 kuruş falan. Bunlar böyle not alınmış, sıralanmış. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalınız.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Vesile Cihangir'e teşekkür ederiz.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Sevgili dinleyiciler, Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jetona isimli programda bu hafta 3 Aralık 2019 tarihli programı dinlediniz.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Mint. Gıcır cızır plaklar. Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Tarık Uzunkaya'ya teşekkür ederiz.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
2: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
13: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah, high time. Ras Memo, number one reggae DJ in this city. Hey, we.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sündüz Türk Yılmaz'a teşekkür ederiz.
2: Ladies and gentlemen,
3: Polikrom. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
2: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
0: Gürültü ve duman.
8: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine, titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Sabri Aksoy'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Frans Söpücüğü'nde birlikteyiz. Bu haftaki programımızda Eylül ve Ekim aylarında piyasaya çıkan yepyeni parçalara kulak vereceğiz. Bu kapsamda da açılışı Bernard Lavillier'in 11 Eylül'de piyasaya çıkan Koryas adlı single'ıyla yaptık. Dağılmakta olan bir dünyayı distopik imgelerle tarif eden şarkıda baskının yaklaştığını görüyorsun adını koymadan, demokrasi yeter sanıyorsun rahat uyuman için sözleriyle günümüz dünyasının gitgide güç kazanan baskıcı rejimlerine vurgu yapılırken nakarat kısmındaki sert olmak gerek, dayanmak için, sağlam olmak gerek, harekete geçmek için müzik ayakta tutuyor, ilham veriyor bize. Komplolar, laf kalabalıkları, sözler işlemeden tenine, dizeleriyle tüm olumsuzluklara karşı koyabilmek adına sanatın nedenli kritik bir yere sahip olduğu ifade ediliyor. Geçen hafta 80. yaşını kutlayan Lavillier'in 12 şarkıdan oluşan yeni albümü Rit Cruel'de 23 Ekim'de Barclay etiketiyle alacak müzik marketlerdeki yerini. Belçikalı genç pop müzisyeni Pierre Domar'ın 25 Eylül'de piyasaya çıkan yeni albümü Ave Domar var sırada. 2001 yılında Brüksel'de dünyaya gelen sanatçı 2020'de ilk single'ı Potent Absurde'ü yayınlamış. 2022 tarihli ilk EP'sinde yer alan Un Jour Je Marierai Un Ange adlı parça ise onun geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştı. Fransa listesinde 5. sıraya kadar yükselen bu şarkının ardından 2023'ün Ocak ayında ilk stüdyo albümü Regarde Moi'yı piyasaya süren Pierre, bundan 2 hafta kadar sonra düzenlenen Victoire de la Musique töreninden en iyi çıkış yapan erkek şarkıcı ödülüyle ayrıldı. 2024'te bu ödüle bu kez en iyi erkek şarkıcı dalında aday gösterilen sanatçı, aynı yıl İngiliz pop yıldızı Dua Lipa ile birlikte seslendirdiği These Walls adlı parça sayesinde şöhretini uluslararası bir boyuta taşıdı. Domar'ın ikinci stüdyo albümü ise az önce de belirttiğim gibi 25 Eylül'de aldı müzik marketlerdeki yerini. 3 yıllık yoğun bir sürecin ardından ortaya çıkan bu albümde kardeşi Xavier'in yanı sıra Jean Castel ve Julien Vignon gibi isimlerle çalışmış sanatçı. Etienne Dao, Sebastian Tellier ve Christine and the Queens gibi meslektaşlarının etkilerinin hissedildiği 12 parçadan oluşan albümde Clara Lucien ve Eva ile düet yaptığı 2 parçaya da yer vermiş genç adam. Bize şimdi ilk olarak bu albümden Mon Paradis adlı parçaya kulak vereceğiz. Bunun ardından da Clara Lucien ile birlikte seslendirdiği Quasiment Parfait adı şarkıyla bizlerle olacak Pierre Domar.

0: Pierre Domar geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına yeni albümünde yer alan iki parçayla. Önce albümün açılış şarkısı Mon Paradis. Bunun ardından da Clara Lucian ile birlikte seslendirdiği Kaziman Parfait. Bir başka genç Belçikalı sanatçıyla devam edeceğiz programa. 2002 yılında Valonya'da dünyaya gelen Sicilya kökenli Jules Shinta sahne adı olarak Teddy Bear'i kullanıyor. Flaman bölgesinde müzik eğitimi görürken çevresindekiler tarafından takılmış ona bu lakap. Yaşadığı panik ataklar nedeniyle şarkı yazmaya başlayan genç adam korktuğu ve yolunda gitmeyen şeyleri deftere dökerek kendini rahatlatmış. Flaman bölgesinde eğitim gördüğü müzik okulunda flamenkçe rap yapan bir müzisyenle çalışan Jules, söz konusu müzisyenin konserden hemen önce hastalanması sonucu onun yerini alarak ilk sahne deneyimini yaşamış. Bu tecrübesiyle ilgili yaptım ve bu hissi çok sevdim. Eve dönünce netleştim. Kesinlikle şarkı söylemek istiyordum ifadesini kullanmış sanatçı. İlham kaynakları arasında Jacques Brel, Alain Bashung, Lompal, Damso gibi isimleri sayan Teddy Bear kendini rapçi olarak görmediğini belirtiyor ve ben şanson yapıyorum diyor. Kendini inşa etme, varoluş kaygıları ve insan ilişkilerindeki karmaşalar gibi temaları ele aldığı şarkılarında da rap, pop ve caz gibi farklı türleri harmanlıyor. Teddy Bear'in ilk single'ı Tout va bien bu yılın Mart ayında piyasaya çıkmıştı. Bunun ardından Nisan ve Temmuz aylarında iki yeni şarkı daha yayınlayan genç sanatçı 18 Eylül'de bu kez Le Plus Beau adlı bir parçayla ziyaret etti müzik platformlarını. İnsanın kendi bedeniyle barışık olması ve fiziksel özelliklerini olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini vurgulayan bu etkileyici parça aynı zamanda onun 30 Ekim'de piyasaya çıkacak ilk stüdyo albümüne de ismini verecek. Biz de şimdi önce bu parçayı Teddy Bear'den dinleyeceğiz. Bunun ardından da Marguerite 2 Ekim'de çıkan ilk stüdyo albümü Gerir'de yer alan Ömpe Boku adlı şarkıyla bizlerle olacak.
1: Je voudrais être beau ou un truc comme ça, être fier de ma belle gueule, déjà, avoir un corps à rendre imbécile, la moindre fille qui passe, ou le moindre gars, jamais commandé de jeux vidéo, je suis pas celui qui s'inspire de la vie des autres, mais donnez-moi quand même quelques abdos, en gros, pas être celui qu'on appelle gentil gros, j'ai jamais fait l'amour sous la lumière, peut-être pas assez amoureux de moi, c'est la

0: İlk olarak Teddy Bear'den dinledik. 30 Ekim'de yayınlanacak ilk stüdyo albümüne ismini de veren Le Plus Beau adlı parçayı. Bunun ardından da Marguerite 2 Ekim'de piyasaya çıkan albümünün dikkat çeken şarkılarından Ömpe Boku'yla geldi apaçık radyo mikrofonlarına. Fransız popüler müziğinin son 30 yılına damga vuran isimlerden biri olan Zazie'nin yeni albümüyle devam edeceğiz programa. 1964 yılında Boulogne-Billancourt'da dünyaya gelen sanatçı çocukluk yılları boyunca keman dersleri almasının ardından gençlik döneminde uzunca bir süre mankenlik yapmış. 1990'dan itibaren de söz yazarı Etienne Rodagil'den aldığı destekle rotayı müziğe çevirmişti. 1992'de Julie Pietri ile yaptığı çalışmalarla tanınan Vincent Marie Bouveau ve o zamanlar henüz genç bir müzisyen olan Pascal Obispo ile birlikte çalıştığı Je Tue Il adlı albümü piyasaya süren Zazie bu çalışmasıyla ertesi yıl en iyi çıkış dalında Victor Dolan Müzik Ödülü'ne uzanacak. 1995 tarihli ikinci stüdyo albümü Zen ise 500 bin aşan satış rakamıyla onu gerçek bir star konumuna yükseltecekti. O günden bu yana 2-3 yıl aralıklarla yayınladığı albümlerle Fransız müzikseverlerin gönlündeki yerini korumayı başaran sanatçı, bunun yanı sıra 2015'ten beri televizyon ses yarışması The Voice'da üstlendiği koçluk görevleriyle ekranlarında aranılan yüzlerinden birine dönüştü. En son 2022 yılında Air adlı albümle ziyaret etmişti müzik marketleri Zazie. Sanatçının 12. stüdyo albümü Volatil ise 2 Ekim'de çıktı piyasaya. 13 yeni şarkıdan oluşan albümde Jean-Pierre Pilo ve Yüksek adıyla tanınan elektronik müzik ustası Pierre-Alexandre Busson ile çalışmış sanatçı. Albümdeki parçalarda da kadına yönelik şiddet, iklim değişimi, sosyal medya ve yapay zeka gibi güncel temaları işlemiş. Albümün Laurent Serrus imzalı siyah beyaz kapak resminde Zazie'nin yakın plan çekilmiş yüzü ve bembeyaz saçlarının yanı sıra bu yüzün üzerinde uçuşan kuşlar göze çarpıyor. Sanatçı bunu Hitchcock'vari bir görüntü olarak tarif etmiş ve fotoğrafın yaşlanan kadın imgesine karşı bilinçli bir tercih olduğunu eklemiş. Biz de şimdi bu albümde yer alan iki parçayı dinleyeceğiz arka arkaya. İlk olarak albümden çıkan ikinci single olan La Même Histoire'da hayatlarımızda hep aynı hikayeler tekrar edip duruyor diyecek Zazie. Bunun ardından da albümün açılış şarkısı Une Ordonnance'da dünyadaki tüm acılara ve gözyaşlarına karşı doktordan bir reçete isteyecek.
1: C'est toujours la même histoire que je répète encore, que je répète encore, ma voix quelques accords. Alors, quand je vous dis de me croire, n'en croyez pas un mot, assise au fond de ce bar.

Zazie'nin 2 Ekim'de piyasaya çıkan yeni albümünden iki parça dinledik arka arkaya. İlk olarak La Même Histoire, bunun ardından da Une Ordonnance. Fransız alternatif pop müziğinin mütevazi ama bir o kadar da üretken bir kariyer sürdüren isimlerinden Bertrand Bech'in yeni albümü var sırada. 1970'te Paris yakınlarında yer alan Dravey'de dünyaya gelen sanatçı çocukluk yıllarını The Cure, New Order, Joy Division ve Talking Heads gibi 70'li yılların sonlarına doğru popülerleşen rock gruplarının etkisinde geçirmişti. Bunun yanı sıra caz ve reggae gibi farklı müzik türlerine de ilgi duyan genç adam 1997'de piyasaya sürdüğü ilk albümü La Soupe à la Grimace'ın küçük çaplı başarısının ardından çıktığı turnede Fransa, Belçika, İsviçre ve İspanya'yı dolaştı. Farklı müzik türlerini bir araya getiren 2004 tarihli Pas de Bras, Pas de Chocolat'ın aldığı olumlu eleştiriler sonrasında ilk albümlerindeki melankolik havadan sıyrılıp daha romantik parçalara yer verdiği La Chaleur Humaine'i piyasaya çıkaran sanatçı 2013 yılında 26 şarkıdan oluşan La Nuit Nous Appartient ile pop, rock ve elektronik müziği aynı potada eritmeyi başardı. 2014'te kendi yapım şirketi Les Imprudences'ı kuran Bech, bundan 3 yıl sonra bağımsız müzik stüdyosu Microcultures Records'la anlaştı ve bu etiket altında 2024'e kadar tam 11 albüm yayınladı. Bech'in yeni albümü Je vais au silence da yine aynı etikette 18 Eylül'de çıktı piyasaya. Aslına bakılırsa tamamen yeni şarkılardan oluşan bir albüm değil bu. 2011'de kaydını kendi evinde yapıp sadece dijital olarak piyasaya sürdüğü aynı adı çalışmasını Salome Perli, Alexis Kovalchevski, Dimitri Tokarev ve Rodolf Testu gibi müzisyenlerle yeniden kaydetmiş sanatçı. Albümün yapımcılığında Mark Döni üstlenmiş. Biz de şimdi ilk olarak Bertrand Bech'ten bu albümden çıkan ilk single olan Aparte'yi dinleyeceğiz. Bunun ardından da Kali, yeni albümü Kali Çuiri'de yer alan Allumette adlı parçayla gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına.

0: ta vie sera chouette, petite allumette.
1: Önce Bertrand Beş'ten dinledik yeni albümünden çıkan ilk single olan Aparte'yi. Bunun ardından da Kali, 25 Eylül'de yayınlanan albümünde yer alan Alumet adlı parçayla bizlerle oldu. Çağdaş Fransız pop müziğinin yıldız isimlerinden Hoshi'nin yeni albümüyle devam edeceğiz programa. 9 Ekim'de piyasaya çıkan bu çalışmasını gerçek bir doktor muayenesi olarak tasarlamış ve şarkıların ritmini de buna göre düzenlemiş sanatçı. Çağımızı derinden etkileyen ciddi bir meseleyi ruh sağlığını doğrudan ele alan albümdeki parçalarda ister aşkta, ister dostlukta, ister varoluşsal düzlemde olsun sert bir kopuşun ardından kendini yeniden inşa etme sürecinin perdesini aralıyor Hoshi. Albümde yer alan 14 şarkı aracılığıyla yarattığı evrensel psikolojik güzergahı hiçbir süslemeye başvurmadan anlatırken önce Santemental ya da Pleurean Dansan gibi şarkılarla üzüntünün, öfkenin ve nefretin peş peşe gelen dalgalarıyla mücadele ediyor. Sonra kabullenişin yolunu buluyor ve en sonunda da Rallume le Soleil ve L'Avenir Après gibi şarkılarla kurtarıcı bir umut ışığına ulaşıyor sanatçı. Albümün arka planında Hoshi'nin eski menajeri Gia Martinelli ile 2017'den 2024 sonuna kadar süren 7 yıllık ilişkisi var. Sanatçı bu ilişki süresince baskı ve kontrol altında olduğunu söylüyor ve 7 yıl boyunca yalnız başına sokağa çıkamadığını, yemek yapmasına bile izin verilmediğini, ilişkinin sonunda tamamen boşalmış ve travmatik bir halde annesinin evine döndüğünü söylüyor. 2025 Kasım'ında Martinelli hakkında cinsel saldırı, sömürü ve sahtecilik de dahil bir dizi şikayette bulunduğunu açıklamıştı Hoshi. Martinelli ise bu suçlamaları reddetti ancak soruşturma halen devam ediyor. Biz de şimdi ilk olarak isim ve açılış şarkısı Bonjour Doktor'u dinleyeceğiz bu albümden. Bunun ardından da Phantom adlı parçasıyla bizlerle olacak Hoshi.
2: Bonjour Doktor.

Hoshi'nin 9 Ekim'de piyasaya çıkan yeni albümünden iki parça dinledik arka arkaya. Önce albüme ismini de veren Bonjour Doktor, bunlardan da Phantom. Evet, Eylül ve Ekim aylarında piyasaya çıkan albümlere ayırdığımız programımızın sonuna geldik artık. Önümüzdeki haftada yine bu dönemde yayınlanan yepyeni albümlerden parçalar dinlemeye devam edeceğiz. Bu haftayı Bernard Lavillier'in Koryassa adlı şarkısıyla açmıştık. Kapanışta yine 7 Ekim'de 80. yaşını kutlayan sanatçının müzik marketlerdeki yerini ayın 23'ünde alacak yeni albümünden bir single'la yapacağız. Zengin repertuarında Güney Amerika ülkelerindeki birçok şehrin yanı sıra Saint-Étienne, Charleroi, New York ve Beyrut gibi kentleri konu alan parçalara da yer verdi Lavillier 70'lerden günümüze uzanan kariyeri boyunca. Sanatçının doğum gününde yayınladığı yeni single ise Kongo'nun başkenti Kinshasa'yı konu alıyor. Lavillier'in Afrika ritimleriyle uzun süredir kurduğu bağı iyiden iyiye sağlamlaştıran şarkıda Kongo'nun zengin maden yataklarından bahsediyor sanatçı. Lityum-iyon bataryalarda kullanılan kobalt mineralinin dünya arzının %70-75'i Kongo tarafından gerçekleştiriliyor. Yine elektronik devrelerde kullanılan koltan madeninin de önde gelen üreticilerinden biri Kongo. Şarkıda da bataryalar için lityum, Kivu'nun koltanı ve telefonunda bana ait aşk sözcükleri dizeleriyle bu madenin çıkarıldığı Kivu bölgesine atıfta bulunuyor Lavillier. Kinshasa ise gülümseyen ve vahşi, güçlü ve zengin, gizemli ve mucizevi bir şehir olarak tanımlıyor sanatçı. Biz de şimdi Bernard Lavillier'e bırakalım dilerseniz mikrofonu. Afrika ritimleriyle süslü bu parçayı seslendirmesi için önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Sabri Aksoy'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nesrin Sungur Çakmağa teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programına hoş geldiniz. Ben Nevin Sungur. Bu hafta yalnızım Derya maalesef. Yok. Geçen hafta Asi Çevre Vizyon Planı'nın sunumuyla ilgili oldukça yoğun bir programı vardı. Epeyce yoruldu. Bir minik dinlenme arası verdi. Ama haftaya tekrar beraber olacağız. Ama ben yalnız değilim. Teknik masada Andrei Gritsku var. Ve ayrıca destekçimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi bu hafta adaların en büyük sıkıntılarından birisini konuşacağız. Çöp meselesi. Yani bu sadece aslında çöp meselesi dediğiniz zaman bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Bir burada yaşayanların ve buradaki restoranların ve işletmelerin ürettiği çöpler. Ama bir taraftan da doğayı kirleten, işte ormanlarımızı, sahillerimizi, yollarımızı kirleten çöp atıkları. Şimdi bizim bugün konuşacağımız mesele bu. Biliyorsunuz adaların en büyük zenginliklerinden biri doğası, yani ormanları, kıyıları, koyları, plajları en büyük zenginliğimiz. İnsanların buraya hafta sonu yazın gelmesinin nedeni, en büyük nedeni bu. Bizim de burada yaşıyor olmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Ama her geçen gün işte bu bahsettiğim yerlerde bu güzelliklerin arasında giderek daha fazla çöple karşılaşıyoruz. İşte hafta sonları ya da işte tatil günleri sonrasında ormana çıktığınızda her tarafta işte çöp poşetleri, cam kırıkları, sigara izmaritleri, işte atılan plastik şişeler. Yani bu insanı çok hani canından bezdiren bir manzara. Gerçekten çok moral bozucu bir manzara. Bu meseleyi de çok çok konuşuyoruz aslında. Yani her seferinde işte insanlar niye bu çöpleri atıyor? Sürekli bir şikayetimiz var ama bir türlü de sorun temelden bunu çözecek bir şey bulamıyoruz maalesef. İşte eğitimden söz ediyoruz ama bakıyorsunuz en eğitimli insanlar bile doğaya çöp bırakmaktan çekinmeyebiliyor. İşte gönüllülerin çok büyük çabası oluyor. Büyük emeklerle ormanları, kıyıları temizlemeye çalışıyorlar ama bir süre sonra aynı yerlerde yeniden aynı çöplerin biriktiğini görüyoruz. Yani belli ki bu mesele sadece gönüllülerin bu olağanüstü çabasıyla çözülecek bir mesele de değil. Şimdi Adalı Dergisi, ki Adalı Dergisi çok önemli bir yayın. Bunu takip etmenizi öneririm. Web sitesi adalidergisi.com web sitesinden ulaşabileceğiniz aylık bir dergi bu. Adalı Dergisi'nin son Ekim sayısında bir yazı yer aldı. Çöp arttıkça çekinme azalır. Bu yazıyı kaleme alan isim de Kenan Göçer. Kenan Göçer'le bütün bu meseleleri konuşacağız. Kendisi Adalar Vakfı ile yakından ilgileniyor. Aynı zamanda Burgazada Mahalle Meclisi katılımcısı. Ama şöyle de hoş bir tarafı var. Kenan Bey 1995'te Açık Radyo'nun Elma Dağı'da yayına başladığı dönemlerde kurucu programcılarından da biri. Hoş geldiniz Kenan Bey. Tekrar şimdinin apaçık radyo mikrofonu.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu kadar uzun bir aradan sonra, yaklaşık 30 yıl olmuş, yeni Açık Radyo'da programa katılmak da gerçekten çok heyecan verici.
1: Ne güzel. Şimdi sizin yazdığınız yazı önemli çünkü bizim işte hep dertlendiğimiz meseleyi bir açıdan, başka bir açıdan ele alıyorsunuz. Şimdi yazınızda da bahsediyorsunuz, işte Adalar Kent Konseyi ve Mahalle Meclisleri bir kez daha kıyı temizliği yaptı. Siz de Burgazada da yaptınız bu kıyı temizliğini. Ve işte bu çalışmalardan sonra da buradan hareketle de bir yazı kaleme aldınız. Temel mesele neydi sizin için bu yazıyı yazarken? Neye takıldınız, neyi anlatmak istediniz?
2: Burada benim anlatmak istediğim konu aslında İki tane çok önemli bir konu var. Bunlardan en önemlisi, aslında siz de belirttiniz, gerçekten dışarı çevresini kirletmeyecek kişiler, evlerini çok temiz tutan ya da çevresi aslında çok kirli olmadığında çevresine dikkat eden kişiler neden böylesine güzel bir koya çöp bırakır? Hı hı. Bu sorunun yanıtı bence çok önemli. Ben biraz bu sorunun yanıtını aramaya çalıştım. Burada da bir davranış, kitle psikolojisinden faydalandım. Kırık camlar teorisi ve aynı zamanda neler yapabiliriz bunun üzerine. Benim yazımın genel içeriği bu. Yani insanların davranışlarını teorik olarak ele almak ve buna göre bunu analiz etmek ve adalar için neler yapılmalı? Çünkü her sene sonbaharda böylesine büyük bir temizlik bu problemi çözmüyor. Yani elbette yapmak önemli ama bu bir çözüm değil.
1: Kırık camlar teorisi diyorsunuz. Biraz açar mısınız? Yani nedir mesela bu kırık camlar teorisi? Nasıl etkiliyor insan psikolojisini?
2: Kırık camlar teorisi şu: iki araba alıyorlar. Bunlardan bir tanesini çok yoksul ve suç oranı biraz daha yüksek olan yere yerleştiriyorlar, koyuyorlar. Bir başka otomobili ise daha zengin bir yere yerleştiriyorlar. Tabii ilk araba kısa sürede camları kırılıyor ve tahrip ediliyor. Fakat ikinci araca bir şey olmuyor. Ama ikinci araca da gidip bilerek ilk cam kırıldığında o aracın da diğer araç gibi tahrip edildiğini görüyoruz. Yani aslında burada önemli olan başlangıç. Başlangıçta ilk cam kırıldığında arkası geliyor. Dolayısıyla bizim kıyılarımızda da sorun aslında çok büyüdüğünde, yani çöpler yığıldığında değil, henüz orası çok temizken yapılması gereken ne yapılıyorsa o zaman yapılması gerekiyor aslında. Çok temizken. Çünkü mekan bir iletişim aracıdır ve insana mesaj verir. Kirliyken de mesaj verir, temizken de mesaj verir. Ve insan kirliyken de oranın bir o normdan etkilenir, temizken de etkilenir. Kırık camlar teorisinde ilk başlangıç aşaması çok önemlidir. Orayı ilk başlangıçta, ilk çöp atıldığına müdahale etme üzerine bir çözüm getiriyor.
1: Orada da zaten yazınızda da ilk şişe bir yığının habercisidir diyorsunuz.
2: Evet.
1: Neden mesela bu ilk bırakılan çöp neden bu kadar önemli? Yani nasıl bir döngüye yol açıyor sonrasında?
2: Şimdi ilk bırakılan çöp ikincisinin gerekçesi oluyor. İkincisi üçüncüsünün oluyor ve bir süre sonra o çok önemli, çok hayati kelime devreye giriyor. Zaten. Yani işte o zaten normalde dışarıya çöp atmayacak kişilerin için bir eşik. Zaten o kadar çok ki. Yani binlerce şişe çöp poşet varken benim bir tane atmam sonucu değiştirmeyecek. Ama burası gerçekten temiz olsaydı, aslında ben bu davranışı yapmayacak bir insanım. Ama burasının, yani geçerken bir tane de atmış olmam bir şey değiştirmeyecek konusu, karar ve o işte o aşama, o eşik çok belirleyici.
1: Ondan sonrasında yine yazınızdan bir ifade almak istiyorum. Senin bir şişen bir başkasının zateni. Buradan sonrasında da insan kendi kendini ikna etmeye başlıyor
2: Evet.
1: psikolojik olarak. Ya benim burada en fazla takıldığım aslında şimdi evdeki temizliğe çok önem veririz biz. Yani hani evde ayakkabıyla girilmez, terlikle girilir. Neredeyse her odaya geçerken, balkondan içeri girerken o aynı terlikle girilmez. Hani bu zaten bütün böyle bir kültürden, böyle bir davranış öğretisinden gelen insanları ne kadar ikna edebiliyor? Yani nasıl bir gerekçe yaratıyor? Hani benim o alan benim değil duygusu nasıl yerleşiyor insanlara birdenbire sizce?
2: Aa, evet, bu biraz daha zor bir soru. Yani
1: Yani
2: benim
1: sadece şu
2: yazım.
1: anda fikir yürütüyoruz belki ama hani sizin
2: Evet,
1: bu
2: evet.
1: anlamda bir şeyiniz var mı? Hani bunun üzerine düşündünüz mü bilmiyorum.
2: Evet, benim yazımda bu konuya değinmedim ama yine de bu soruya değineyim. Aslında burada şey çok önemli. Yine o çevrenin insana vermiş olduğu o mesaj çok önemli. Mesela ben normalde yarı Türkiye'de yarı Avustralya'da yaşıyorum. Orada yüzlerce plaj var ve çöp birçok yerde çöp konteyneri yok. Ama insanlar çöplerini bırakmadıkları gibi birisinin unuttuğu çöpü de alıp götürüyorlar. Fakat aynı Avustralya'da da kırık camlar teorisi geçerli. Diyelim ki bir piknik alanına gittiniz ve bir yerde çöp yığını var. Hemen orada da işte zaten çöp yığını fazla deyip orada da çöpler birikebiliyor. Yani aslında o zaten eğitimli yerlerde de geçerli olabiliyor. Ama ben insanlara güveniyorum. Dışarısı başlangıç aşamasına, o ilk çöpe çok dikkat edildiğinde ben insanların, evlerini temiz tutan insanların dışarıdaki bu olumlu normdan da olumlu bir şekilde etkileneceğini düşünüyorum. Bunun da örnekleri var çünkü. Dolayısıyla ama burada benim esas aslında vurgulamak istediğim konu şu. Çevresine duyarlı olan kişilerle zaten deyip dışarıya çöp atanlar arasında bir benzerlik var. O benzerlik aslında benim yazdığım yazıdaki vurgu şu. İlk başlangıçta bir iki tane çöp varken ya da bir iki tane şişe varken çevreye duyarlı olan kişiler, o çevreyi temizleyen olan kişiler de aynı kelimeyi kullanıyor. Orada da onlar için de bir zaten geçerli. Yani zaten çok çok kirli değil, henüz çok müdahale edecek bir aşamada değiliz diyerek bir eylemsizlik söz konusu, bir bekleme söz konusu. Bir başkası için de zaten o kadar çok kirli ki deyip eğer çöpler yığıldığında onlar da çöpü atabiliyor. Ve dolayısıyla ikisinin de aslında bir eylemsizliği söz konusu. İkincisinin eylemsizliği ise yani o çöpü alıp gidip uygun bir yere götürmemek anlamında. Burada asıl dikkat edilmesi gereken konu ilk başlangıçta o çevreyi o kadar iyi tutmak ve o çevrenin insanlara vermiş olduğu mesaj. Çünkü ilk çöpü atmak bir tereddüt yaratır. Yani Marta Koyun'a gelen insanların ben aslında bu kadar çok çevre bilincinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Sorun o ilk çöpte yatıyor. İlk başlangıçta orayı çok iyi koruyacak bir mekanizma geliştirmek, bir süreklilik arayışında olmak gerekiyor. Yani aslında sonuç değişmiyor. Yani bir gün boyunca, iki gün boyunca insanların sabahtan akşama kadar gidip orada ve dışarıdan başka destek de alarak orayı temizlemekle ara sıra oranın temizliğini sürekli tutmaya dayalı bir duyarlılık arasında çok bir fark yok. Belki de daha enerji gerektirir bahsettiğim çözüm.
1: Mesela adalarda nasıl bir temizlik ve koruma yaklaşımı benimsenmeli sizce bu durumda? Yani şimdi belediye var, evet, hani şöyle bir sıkıntı var tabii, hep orada da dile getirilen, yani belediye burada yaşayan insanların, yani nüfusa kayıtlı insanların sayısı üzerinden bir destek alıyor. Ama buraya gelen, yazın özellikle gelen insan sayısı çok fazla. Dolayısıyla orada bir şey var. Nasıl diyeyim, yetersizlik durumu var. Şimdi ormanlar söz konusu olduğunda orman idaresi işin içine giriyor. Belediye biz oraya karışamayız diyor. Yani burada bir hem çatışma hali var. Bir taraftan da işte bu çatışma hali sürdüğü sürece ve bu yetersizlikler sürdüğü sürece işte ulaşılamayan, becerilemeyen bir temizlik meselesi gündeme geliyor. Siz bütün hani bunları değerlendirdiğinizde nasıl bir temizlik ve koruma yaklaşımı benimsenmeli sizce?
2: Şimdi şöyle, yazın ormanlık alanlarına girmek adalarda zaten yasak olduğu için o bir şekilde kendi içerisinde bir çözüm getiriyor. Çünkü oralardaki çöpler çok tehlikeli. Camlar kırıldığında yangın çıkarma durumu söz konusu oluyor tabii. Ama şu anda en önemli sorun kıyılar. Kıyılar gerçekten çok sıkıntılı çünkü çöp konteynerları yok ve buralarda çöpler bir başladığında arkası geliyor. Yani bazen bir iki kamyonluk çöp bile birikebiliyor bu kıyılarda. Hem tehlikeli oluyor hem bahsettiğiniz gibi çok kötü oluyor. Bence burada yapılması gereken şey bu kıyıların temizliğine dayalı bu süreklilik. Temizken orayı korumaya dayalı bir iki etkinlik. Yani orası gerçekten çok temizken gidip orayı temizlemek ve bunu belli periyotlarla yapmak. Orası gerçekten bir tane bile sigara izmariti yokken, bir tane bile şey yokken gidip orada temizlik faaliyeti yapmak. Bu çok önemli bir norm. Bence işte bu orayı temizleyen kişiler için de caydırıcı. Zaten temiz diyen kişiler için de caydırıcı. Yani nasıl ki orayı kirletenleri bundan vazgeçirmek zorsa, orası çok temizken de gidip insanlar hadi gelin burayı daha da temiz yapalım demek çok zor. Yani benim bu 40 camlar teorisi üzerinden söylemek istediğim konu ya da çözüm, orası çok iyi ve gidip bir yerden diyelim ki sigara, birkaç tane sigara izmariti almak ve orada başka insanlar varken bunu norm olarak insanlara göstermek. Çünkü mekan bir bildiğiniz gibi bir iletişim aracı. Sizin davranışlarınızı belirleyen şey oradaki mekan. o mekan üzerinden verilecek bu tür mesajların sürekliliği, gitmişken tabii bunu bir eğlence haline getirilir. Mesela gitmişken orada denize girmek, sohbet etmek, eğlenmek, dans etmek ve aynı zamanda temizlik yapmak. Yani bunu bir böyle bir şeyi sürekli hale getirmek. Yoksa belli bir gruptaki insanların da sürekli gidip vakitlerini böyle bir şeye harcayamazlar. Yani bu çok büyük bir zaman. Bunu dediğim gibi en başlangıçtaki nokta çok önemli işte.
1: Her biraz zaman. Sahiplenmeyle yani, alakalı bir şey herhalde, değil mi? Yani bu hani
2: bir sahiplenirsek işte zaten söylemiş çok güzel bir noktaya değindiniz aslında, benim ilk bir önceki açıklamam bununla ilgili. Burası çok temizken biz oraya sahiplenirsek o mekanın vermiş olduğu mesaj diğer kişilere üzerinde etki yaratacak. Zaten kelimesi niçin insanlar için kullanılıyor? Burası sahipsiz. Oradaki çöp yığını bu mesajı veriyor. Burası sahipsiz mesajını veriyor. Ama orası çok temizken o mesajı başka şekilde anlaşılıyor. Yani bu şeye benziyor. Başka ülkelere gittiğinizde sokaklar çok temiz olduğunda insanlar üzerine caydırıcı bir etki yaratıyor. Evet, bu buranın sahibi var. Ve burası sahipli ve çok titiz bir yer. Ben de davranışlarımı buna göre şekillendirmeliyim diyorsunuz. O mekan o mesajı veriyor size.
1: İşte ama oraya gelmek için de muhtemelen bir denetim ve denetimi uygulama, yani nasıl diyeyim, cezalandırma demek istemiyorum tabii. Bu hani sonuçta şöyle de bir şey var. Yani yurt dışına gittiğinizde o sokakların temiz olmasının nedenlerinden bir tanesi. Muhtemelen Sydney'de de böyle bir şey geçerli. Hani oraya çöp attığı zaman insan bunun karşılığında bir yaptırımı olacağını da biliyor bir taraftan. Yani bu parasal tabii olduğunu ya da işte ne bileyim bir cezai karşılığı olduğunu da biliyor. Maalesef hani böyle bir eğitim sistemi diyeyim, hani eğitim bu anlamda eğitim, yani bir karşılığı, bir yaptırımı olduğunu bildiği zaman insan davranış biraz da değişiyor sanki. Burada maalesef hani öyle bir şey yok. Şimdi bu, hani daha önce programa hazırlanmadan önce bazı örneklere baktım. Siz hani Sydney'den örnek verdiniz. Farklı ülkelerde işte ne bileyim Japonya diyelim, hani Japonya bu anlamda çok uç örneklerden birisi olabilir ama yani mesela şöyle şeyler yapılıyor, yani işte özellikle ziyaretçilere hani çöplerini taşıyabilmeleri için özel ve yeniden kullanılabilir çantalar dağıtılıyor mesela belli yerlerde. Ya da plaja giden ziyaretçilerden yine Tilos Adası'nda Yunanistan'da işte çöplerini yanlarında getirdikleri torbaların içinde ya da onlara verilen torbalar içinde belli noktalara bırakmaları isteniyor. Buna işte bu sahiplenme meselesine oradan geleceğim. Buna o adada yaşayan insanların da bu çabayı sahiplenmesi, işte yaşayanıyla, çalışanıyla, esnafıyla herkes bu anlamda bir çaba gösteriyor bunu. Bunu işte sizin dediğiniz gibi o alanı temiz tutabilmek için. Bunu oluşturmak sanırım adada bu sahiplenme bilincini yaratmak önemli. Burada mesela belki hani mahalle meclisleri, yerel yönetime düşen görevlerde bu sahiplenme bilincini arttırmak olabilir mi? Yani sizce nasıl bir rol üstlenebilirler? Yani temizliğin görünür hale gelmesini, bunun bu şekilde buranın temiz bir ada olduğu fikrini yerleştirmek anlamında nasıl bir katkısı olabilir sizce?
2: Çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında bu şu anda adadaki bu temizlik faaliyetleri de aslında adanın yerli halkı tarafından çok da katılımla olmuyor. Hı. Yani maalesef Yunanistan'daki o olay ada için de geçerli değil. Yani genelde mahalle meclisi, kent konseyindeki kişiler, büyük bir kısmı da ya da yarısı diyelim, adaya sonradan taşınmış belli bir entelektüel grubun gönüllülüğü temelinde yapılıyor. Yani adada da o gönüllülük faaliyeti de çok yeterli değil aslında. Hı-hı. Ama şey çok önemli tabii. Yani gelen kişilere yardımcı olmak, onları yönlendirmek, işte o çöp atılacak şeyleri vermek. Onun arkasında yani ilk çöpe çok dikkat etmenin yanında bahsettiğiniz konu, o sahiplenme. Bu ada sahipsiz değil. Bu ada bizim adamız. Bakın siz bizim misafirimizsiniz. Biz sizi çok iyi şekilde ağırlıyoruz. Siz de adaya geldiğiniz için sorumluluğunuzu yerine getirin mesajı veriyor. Bu çok önemli bir girişim. Adalar için de uygun olur. Şu anda koylar, yani gerek Kınalı Adadaki Kayalıklar Koyu olsun, gerek Marta Koyu olsun. Gelen kişilere işini kolaylaştıracak, çöplerini atacak, yakın yerlerde çok fazla şey yok. Tam böyle tepelikte girişte var ve o da çok kısa sürede doluyor. Orası da taşıyor. Yani o konuda tabii ki bir gönüllülerle birlikte adalıların, adalı yerli halkın, belediyenin bu anlamda bir ortak organizasyonu elbette çok önemli. Belli bir de şey de çok önemli. Belli bölgeler pilot bölge olarak seçilir. Ve orada bir takım denemeler yapılır. Sonra geri beslemelerle en iyi sonuç nasıl alınıyor? Buna bakılır. Bir de tabii İstanbul'un, adaların şöyle bir özelliği var. İstanbul çok büyük, 20 milyon ve her kültür katmanından insan geliyor. Ve dolayısıyla onların her biri için ayrı bir yöntem çok zor. Bazı gruplar kesinlikle bundan etkilenmiyorlar. Yani fakat yine de size şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan bir 20 sene öncesiyle karşılaştırıldığında yine de olumlu anlamda bir gelişme var. Çok daha fazlaydı.
1: Öyle mi
2: Yani
1: diyorsunuz?
2: geçen yıllara göre, yani bir böyle bir 20 sene öncesine göre ben yine de belli miktarda azaldığını düşünüyorum. Hala ciddi bir problem olsa bile. Yani o çok kötümser değilim bu konuda. Ama belediye, yerel halk ve böyle bir takım yerel paydaşlar birlikte bir organizasyon içerisinde olup evet, organize olmaları gerekiyor. Ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. İlk başlangıç çok önemli. Çünkü başlangıçta problem arttığında, Sydney'de verdiğim örnek, orada da yaşadığım için çok iyi biliyorum. O zaten kuralı. Atılan bir çöp bir sonrakinin mazeretinin olma kuralı orada da geçerli. İstedikleri kadar eğitim seviyesi yüksek olsun, çevre bilinci çok gelişmiş olsun. Ben aynı şeyi orada da gözlemledim. Çöp biriktiğinde kesinlikle birdenbire çöp çöpü çekiyor ve daha da fazla artıyor yani. Başlangıç çok önemli.
1: Mesela siz böyle bir tabela koymak isteseniz, öyle bir imkanınız olsaydı, Marta koyuna, Kınalı Kayalıklar koyuna ya da işte Büyükada'daki koylara ya da farklı diğer adalardaki koylara ya da ormanlara ne demek isterdiniz? Ne mesaj vermek isterdiniz?
2: Aslında evet, o çok çok güzel söylediniz. Burada insanları işte çöp atmayınız, bu işte bulduğunuz gibi bırakın gibi böyle sözler yerine bence o kişilerin o karar verme sürecindeki çöp atarken karar verme sürecindeki psikolojik durumlarını, psikolojilerini dikkate alan bir şekilde caydırıcı olacak şeyler yazmak gerekiyor. Böyle sen diliyle kullanmak yerine, yani küçümseyici anlamda emir verici sen dili değil de normal onun davranışını anlar şekilde söylemek gerekiyor. Mesela yazımda da var. Senin bir şişen bir başkasının zateni. Yani senin şişen bir başkası ise ilk şişe bir yığının habercisidir. Bu mesela önemli. Benim attığım neyi değiştirir? Bir sonraki gelinin gördüğünü. O kişilerin davranışları sırasındaki karar verme süreçlerini dikkate alan yazılar geliştirilir. Bunların etkili olacağını düşünüyorum ben. Azaltılacağını düşünüyorum. Bir de bunun bir süreç olduğunu, birdenbire çözülemeyeceğini de hesaba katmak gerekiyor. Bir de iyimser olmak gerekiyor. Yani insanlar kötü normlardan etkilendikleri gibi çok kolayca iyi normlardan da etkileniyorlar. Yani bunu da hesaba katmak gerekiyor.
1: Mesela şey olabilir mi sizce, hani bu gönüllülerin arasından bir grup insan ya da hafta sonları özellikle yoğun olduğu zaman kendi aralarında organize olup, kendi aramızda organize olup işte bu ormanda ya da plajlarda insanları uyarmak için böyle bir şey, gruplar oluşturulabilir mi? Ne bileyim, hani şimdi düşünürken aklıma geldi sizin söylediklerinizi de dinlerken. Sizce yani buna benzer örnekler gördünüz mü? Ne bileyim, Sydney'de, Avustralya'da bu tür gönüllülük esası üzerinden yürüyen çalışmalar oluyor mu oralarda da?
2: Aslında onlar bu problemleri okullarda çözüyorlar. Şöyle, okullarda şöyle bir eğitim veriyorlar. Tam da bu bahsettiğim kırık camlar teorisine uygun eğitim okullarda veriliyor. Çocuklar okullardayken, bahçeler temizken bile yine de dışarıda temizlik yaptırıyorlar çocuklara. Bahçeler, okul, ders arasında çocuklar oyun oynuyorlar ama diyelim ki bir 10 dakika, hadi şimdi bahçemizi temizliyoruz diyorlar. Ve çocuklar çöp arıyor, onu çöp bulamıyorlar ama yine de o çöpü aratıyorlar onları. Dolayısıyla yani bir yer temizken özellikle temizleme kültürü orada okullarda olduğu için Bu daha sonraki davranışlara yansıyor. Yani benim bahsettiğim konu orada eğitim olarak veriliyor zaten çocuklara. Bu bahsettiğim yöntem o kırık camlar teorisi. Yani bir yer temizken temizlenmeli. Düşüncesi okulda ders kapsamında, eğitim kapsamında, ders aralarında zaten eğitimin içerisinde çocuklara verildiği için o problem uygulamalı olarak bu şekilde karşılık buluyor.
1: Umut ediyorum ki bütün bu sizin iyimserliğinizi taşımak istiyorum bir taraftan da. Ama bir yerden başlamak lazım. Çünkü bu gerçekten insanın canını çok sıkan bir şey bu tür. Yani bir de bir taraftan tehlikeli de işte bahsettiğiniz o cam kırıkları her an bir yangına yol açabilir.
2: Tabii.
1: Ama bir yerden başlamak gerekiyor dediğiniz gibi. Yine biz programımızın sonuna geldik. 20-25 dakika çok çabuk geçiyor. Kenan Bey çok teşekkür ediyorum. Yazınız için de elinize sağlık. Gerçekten çöp arttıkça çekinme azalıyor. Bunun canlı örneğini adalarda görüyoruz biz. Bakalım bu konuda neler yapabiliriz, neler yapacağız, düşünmeye, çaba göstermeye devam edeceğiz. Ama dışarıdan gelenlerin de katkısını, saygısını, çabasını bekliyoruz tabii Adalılar olarak. Çok sağ olun katıldığınız için yayına.
2: Ben de teşekkür ediyorum. 30 yıl aradan sonra yeniden Açık Radyo'da program yapmak, programa katılmak benim için de çok heyecan verici oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Adalar hepimizin diyoruz. Çöpleri geçit vermeyelim hep
2: Evet.
1: beraber. Sağ olun.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nesrin Sungur Çakmağ'a teşekkür ederiz.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fatma Üstündağ ve Melih Üstündağ teşekkür

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tanılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim, geçtiğimiz hafta muhteşem bir karşılaşma yaşadım. Şöyle anlatmak isterim. Bazen bir müzisyeni keşfetmek için adını, yaşını ya da kazandığı ödülleri bilmeniz gerekmez. Daha ilk birkaç müzikal cümle onu keşfetmek için yeterlidir. Tuşlardan yükselen ya da arşisinden yükselen seslerin ardında insanı durup dinlemeye davet eden bambaşka bir müzikal kişilik duyumsarsınız. İşte benimki de böyle bir keşifti. Gabriel Fauré'nin o muhteşem melodisi Après un rêve başladı. Fakat solo piyano içinde, çünkü eser bir şan ve piyano için bestelenmiş ama zaman içinde birçok enstrüman tarafından da yorumlanmış, düzenlemesi yapılmış bir müzikti. Ama ben sadece piyano tuşlarında duyuyordum. Romain Boussy'nin sözleri 19. yüzyılın ikinci yarısında bestelenmiş olağanüstü bir eser. Peki çok merak ettim, bu nasıl bir yorum, kim çalıyor bunu? Arkasından 19 yaşında Güney Koreli bir genç piyanist çıktı. Sae-yoon Kim. İşte bugün sizi bu muhteşem genç yorumcu ve onun ilk albümüyle tanıştırmak istiyorum. Kendisi henüz 19 yaşında, dünyanın en önemli yarışmalarını kazanmış. Bu sayede de aldığı ödüllerle adından söz ettirmiş bir müzisyen. Geçtiğimiz hafta ilk albümü Warner Classics etiketiyle yayımlandı. Kendisi hem New England Konservatuarı'nda piyano eğitimini sürdürüyor, aynı zamanda da Harvard Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyor. Ve ilk albümünde de Frédéric Chopin'le Gabriel Fauré'nin müziklerini seçmiş. Şimdi ilk bakışta oldukça geleneksel bir repertuar seçimi. Hatta neredeyse akademik. Tam bir ayrı zamanda yarışma repertuarı. Ve hemen düşünelim, yani Chopin'in Opus 25 etütlerini çalıyor. Piyano tarihinin en büyük yorumcularıyla özdeşleşmiş eserler. İlk albüme koymak hem bir taraftan sıkıntı yaratabilir dünyanın en büyük piyanistleri de yorumladığı için, ama aynı zamanda da genç bir piyanist için büyük bir iddia olarak da görülebilir. Ama şimdi bizim için burada bu albümde dikkat çekici özellik Sae-yoon Kim'in ne kadar zor eserleri çaldığı değil, bu eserlerde ne kadar çok şey söyleyebildiği. İşte bugün sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Fauré ile başlayacağız. Özellikle Fauré'nin incelikli piyano dünyasında müzikal cümlelerin olağanüstü doğallığı, seslerin birbirleriyle kurduğu ilişki ve anlatımın derinliğiyle karşılaşacağız. Fauré'nin birkaç müziğini dinledikten sonra Chopin Opus 25 etütlere geçeceğiz. Ama burada evet çok göz kamaştırıcı bir teknik kapasite duyacağız ama virtüözite gösterisine dönüşmek yerine müziğin kendine, müziğin armonisine ve melodisine hizmet eden bir teknik kapasite duyacağız. Önce Fauré ile başlayalım istiyorum. Efendim, Gabriel Fauré'nin Après un rêve, Bir Düşün Ardından isimli müziği. Fauré yaklaşık 35-36 yaşındayken besteliyor bu müziği. Opus 7, 3 melodi başlığı altında yayımlıyor.

Roman Büsi'nin sözleri üzerine. Hikayesi de bir rüyada yaşanan mutluluğun uyanışla birlikte kaybedilmesini anlatıyor. Rüyada sevilen kişiyle yaşanan neredeyse göksel bir yakınlık var. Uyanış ise bu büyülü dünyayı sona erdiriyor. Eserin etkileyici tarafı yoğun duygularını büyük dramatik patlamalarla değil, uzun soluklu bir melodi ve incelikli armonik değişimlerle anlatması. Seeyon Kim'in yorumuna baktığımızda burada çok önemli bir durumun altını çizmem gerekiyor. Çünkü Seeyah Kim'in kendi piyano düzenlemesi bu ve albümün açılışı da bu. Dolayısıyla bir vokal eserini piyanoya aktarırken asıl mesele yalnızca melodiyi duyurmak değil, insan sesinin nefesini ve kelimelerin ardındaki duyguyu da hissettirebilmek. Bay Kim'in yorumunda özellikle melodinin sürekliliğine, eşlikteki seslerin birbirlerini örtmemesine ve armonik geçişlerin yarattığı duygu değişimlerine kulak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi önce Seeyon Kim'in tuşesine kulak verelim ve kendi düzenlemesiyle Gabriel Fauré'nin Après un rêve, Bir Düşün Ardından müziğini dinleyelim. Sonra yeniye devam edelim.

tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni devam ediyor. Efendim az önce Gabriel Fauré'nin Opus 7 No 1 Après un Rêve isimli müziğini genç piyanist Se-Yun Kim'in hem düzenlemesiyle hem de yorumuyla dinledik. Bugün sizi genç piyanist Se-Yun Kim'le tanıştırıyorum. Son yıllarda uluslararası klasik müzik dünyasına dikkat çeken genç piyanistlerden biri, özellikle yorumculuğunun olgunluğu, tuşa zenginliği ve müzikal cümleleri biçimlendirme yeteneği onu diğer yaşıtlarından farklı kılıyor. Şimdi biraz size tanıtmak isterim. Güney Kore'de doğuyor 2007 yılında. Güney Kore'deki eğitiminin ardından ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınıyor. Bugün New England Konservatuarı'nda Dan Tae-san ve Hee-san Paik'la çalışıyor. Aynı zamanda da Harvard'da İngiliz Dili Edebiyatı okuyor. Kariyerinin iki önemli dönüm noktası şöyle. 2023'te Cleveland Uluslararası Genç Sanatçılar Piyano Yarışması'nda birincilik kazanıyor. Seyirci Özel Ödülünü kazanıyor ve Genç Jüri Ödülünü kazanıyor. 2025'te de Paris'te, yani geçtiğimiz yıl, Long Thibaud Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ve 3 özel ödülün sahibi oluyor. Şimdi Cleveland Uluslararası Genç Sanatçılar Piyano Yarışması'na dönmek istiyorum. Çünkü genç jüri ödülü çok önemli. Bu sanatçının, yani Se-Yun Kim'in, hem yorumunun, yorumculuğunun, duruşunun, tekniğinin ve dinleyiciyle kurduğu iletişimin çok güçlü olduğu anlamına geliyor. Hani bazen bazı müzisyenler vardır, evet, olağanüstü teknikleri vardır, eserleri harikulade çalarlar ama enerjisi bir türlü dinleyiciye geçmez. İşte Se-Yun Kim bunların dışında kalan piyanistlerden biri. Nereden bu kanıya varıyorum? Hem yorumculuğu üzerinden ama hem de genç jüri ödülünü kazanması açısından. Tabii biz bugün onun ilk albümünü, Chopin ve Fauré albümünü konuşuyoruz. Şimdi burada enteresan bir durum var. Çünkü bu albümü düşündüğümde aslında tamamen bir yarışma repertuarı. Özellikle Chopin etütler. Aynı zamanda tam bir konservatuvar sınav repertuarı. Bir taraftan yani hakim olduğu bir repertuar olduğunu anlıyoruz ama bir taraftan da dünyanın en büyük piyanistlerinin çaldığı, yorumladığı eserler bunlar. Yani kendisi özellikle Chopin Opus 25 etütleri çalarken ben de dünya klasmanındayım diyor ama bir taraftan da tabii ki risk alıyor. Çünkü işte Ashkenazi'nin çaldığı, Pollini'nin yorumladığı ilk etapta aklıma gelen piyanistler, onların yanında ben de varım diyor. Dolayısıyla albüm seçimi, yani repertuar seçimi sıra dışı değil. Bir taraftan riskli, bir taraftan da tanıdık eserler olduğu için güvenli. Şimdi bize tabii buradaki farkı Se-Yun Kim'in bunu nasıl yorumladığı şeklinde cevap verecek. Şimdi ikinci ve üçüncü parçayla devam etmek istiyorum. Tekrar Fauré'ye kulak vereceğiz. Önce Vals Caprice dinleyeceğiz. Opus 30. Ve ardından da Fauré'nin Fa minör 2 numaralı Opus 31 impromptüsüne kulak vereceğiz. Şimdi burada da yine söylemek istediğim şeyler var. Çünkü aslında her iki eserin de Chopin'le bağlantısı var. Impromptu ya da vals deyince. Chopin'in valsi yalnızca dans edilmek için yazılan bir müzik olmaktan çıkartıp konser salonlarını taşıdığını biliyoruz. Ona şiirsellik ve kişisellik kattığını da biliyoruz. Bu durumda Fauré, Vals Caprice, Opus 30 yazarak bu geleneği sürdürüyor. Ama Chopin'in valsinde melodik zerafetin yanı sıra daha hareketli armonik geçişler, beklenmedik tonal yönelişler ve belki Saint-Saëns'ın piyano yazısını hatırlatan bir nevi parlaklık getiriyor. Bir diğer taraftan dinleyeceğimiz diğer müzik impromptu. Impromptu deyince tabii ki Chopin'in ustalıkla kullandığı bir form aklımıza geliyor. Tabii adı her ne kadar doğaçlama çağrışımı yapsa da bu eserler son derece bilinçli bir kompozisyon yapısına sahip.
Chopin'in impromptüsünde akıcı virtüözite ve lirik iç dünyanın buluşması var. Fore de aynı karşılığı kullanıyor fakat özellikle ikinci temanın kendine özgü melodik yapısında artık Chopin'in gölgesinden uzaklaşıyor ve yine biraz Saint-Saëns'a ve Liszt'e yaklaştığı virtüöz piyano geleneğiyle bir ilişki kuruyor. Seyyon kimin yorumuna dönüp bakacak olursak, bence burada yorumcunun en önemli sınavı hızlı pasajları yalnızca mekanik bir akışa dönüştürmemek. Kimin teknik rahatlığı, müzikal hareketini doğal biçimde sürdürebilmesi, aynı zamanda da bu sürekli hareketin içinde lirik karakteri nasıl ortaya çıkarttığı ve farklı dokular arasında nasıl bir denge kurduğu Seyyah Kim'in diğer yaşıtları ve piyanistler arasındaki yarattığı farkı oluşturuyor. Şimdi daha fazla konuşmayalım. Chopin'in piyanoya şarkı söylemeyi öğretmesi, Fore'nin ise bu şarkının armonik renklerini değiştirerek ona başka bir iç dünya kazandırdığı iki müziğe Seyyah Kim'in yorumuyla kulak verelim. Önce Fore'nin Opus 30 La Majör 1 numaralı vals kaprisine kulak vereceğiz. Ardından da Opus 31 Fa minör 2 numaralı impromptuyu dinliyoruz.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Yeni'de az önce Gabriel Fauré'nin bir numaralı Vals Kaprisi'ni ve iki numaralı Fa minör impromptüsünü Seyun Kim'in yorumuyla dinledik. Evet, bugün sizi Seyun Kim ile tanıştırdım. Güney Koreli genç piyanist, henüz 19 yaşında, ilk albümünü yayımladı. Fauré'nin ve Chopin'in eserlerine yer verdi ve Warner Classics etiketiyle raflardaki yerini aldı. Şimdi şöyle düşünüyorum, Seyun Kim'in inanılmaz bir yorumculuğu var, yaşının çok ötesinde. Tabii insan düşünüyor, nasıl bir ailede büyüdü, nasıl etkileşimler yaşadı, nasıl oldu da 19 yaşında hem yarışma piyanistiyken, çünkü malum işte 16 yaşında Cleveland yarışması var, 17-18 yaşında Longtibo yarışması ve birinciliği var. Şöyle bir göz gezdirdiğimizde aslında arkasında ailesinin durduğunu görüyoruz. Her ne kadar ailesi onun piyanist olmasını istemese de, bunun doktor ya da avukat olmasını hayal etse de, uluslararası bir sanat eğitimi alma ve taşınma sürecine geldiklerinde ailesinin eğitimine önemli bir kaynak ve emek ayırdığını görüyoruz. Dolayısıyla sosyoekonomik ve kültürel çevre açısından Seyun Kim desteklenmiş bir kişilik. Aynı zamanda müthiş bir hayal dünyası var. Ailesi onun çok farkında. Olgun kişiliğinin ardında birazdan size anlatacağım birkaç hikaye var. Onunla bağlantı kuracağız. Müthiş çocuksu, naif bir iç yapıya sahip. Aynı zamanda öğretmenlerini sadece teknik öğreten, yorum öğreten insanlar olarak değil, hayata ilişkin önemli tavsiyeler aldığı birer rehber olarak tanımlıyor. Hayran olduğu piyanistler Radu Lupu, Alfred Cortot, Arthur Rubinstein. Dolayısıyla bu müzisyenlere baktığımızda özellikle romantik dönem açısından çok önemli izler yaratan piyanistler olduğunu görüyoruz. Bu durumda Seyun Kim'in Chopin ve Fauré seçmesi de o kadar şaşırtıcı değil. Alfred Brendel'den ve Richter'den çok etkilendiğini söylüyor kendi yazılarında. Sadece piyano çalışan bir müzisyen değil, tenis oynamayı seviyor, futbol geçmişi var. Gece genelde geç saatte çalışmayı sevdiğini, gündüz ise spora vakit ayırdığını söylüyor. Müzik dışındaki ilham kaynakları sorulduğunda uyumak, hayal kurmak, gözlemlemek, hissetmek, tatmak, koklamak, dinlemek ve okumaktan söz ediyor. Tabii burada başka bir durum daha var. Aynı zamanda kendisi bildiğiniz üzere Harvard'da İngiliz dili ve edebiyatı okuyor. Tabii İngiliz dili ve edebiyatının yorumculuğuna olan etkisi 19 yaşında ne kadar etkilidir inanın bilemiyorum, ama önümüzdeki 10 yıl ya da önümüzdeki 20 yıl içinde edebiyat-müzik ilişkisinin onu bugünkü gücünün çok daha ötesinde bir yorumculuğa taşıyacağını düşünüyorum. Artık sözü daha fazla uzatmayayım ve Opus 25 etütleri dinlemeye başlayalım. Şimdi zamanımız yeterli olmadığı için hepsini dinleyemeyeceğiz. Fakat önce ilk 4 etüde kulak vereceğiz. Bunun da bir sebebi var. Çünkü piyanistimiz bize bu ilk 4 etüt ve albümle ilgili bir yazı yazmış. Diyor ki, hikayemiz Paris'te başlıyor. Frédéric Chopin, Gabriel Fauré ve ben. Hiçbirimiz Paris'te doğmadık. Ancak hepimizin yolu bir şekilde Işıklar Şehri'ne düştü. Paris, üçümüzün de yaşamında yeni olasılıkların kapısını araladı ve zamanın akışı içinde bizi birbirimize bağlamayı sürdürdü. Yazının tamamını okumayacağım. Şimdi buradan albümün merkezinde yer alan Chopin etütlere geçmek istiyorum. Diyor ki, albümün merkezinde yer alan Chopin etütleri hayal gücünü büyüleyici biçimde harekete geçiriyor. Bu eserler yalnızca parmak çevikliğini geliştirmeye yönelik teknik çalışmalar değil, müziğin sunduğu canlı imgeleri ses aracılığıyla hayata geçirme egzersizleri. Alfred Cortot,
Alfred Brender, Richter ve daha nice büyük usta hayal gücünün sanatçının ruhunu özgürleştirdiğini ve harekete geçirdiğini kanıtladı. Onların kendilerine özgü kişisel imgelerinin izlerini dinleyiciyi ikna eden ve adeta sarhoş eden sıradanlığın ötesine geçen yorumlarında duyabiliyoruz. Üstelik Albert Einstein bir zamanlar hayal gücü bilgiden daha önemlidir demişti. Sahip olduğu bilginin derinliğini düşündüğümde bu sözüne güveniyorum. Böylece Chopin etütlerine sıklıkla yakıştırılan lakapların çoğunu neden kabul etmediğimi açıklamak için bütün gerekçelerimi sıralamış oldum. Zaten bu lakapların hiçbiri bestecinin kendisi tarafından verilmiş değil. Örneğin birinci etüt söz konusu olduğunda zihnimde Rüzgar Arpı canlanmıyor. Birinci etüdün adı bu arada Rüzgar Arpı. Bunun yerine çocukken pamuk şekeri yediğim günlere dönüyorum. Pamuk şekeri pembe, bulutsuz gökyüzüne doğru kaldırdığımı hatırlıyorum. Aa, tatlılığının içinde yüzerken pamuk şekerle gökyüzü sanki birbirine karışıyor. Örneğin ikinci etüt. Geceler boyunca uykumu kaçıran o tek sivrisineği hayal ediyorum. Üçüncü etütte tek boynuzlu bir ata dönüşmenin hayalini kuran küçük bir midilli görüyorum. Dördüncü etütte ise Lego'dan yaptığı heykeli az önce kırmış olan küçük erkek kardeşinin peşinden koşan bir kız çocuğunu hayal ediyorum. Kız kardeşini kovalarken yerdeki Lego parçalarının üzerine basıyor ve her adımda canı yanıyor. Vermek istediğim mesaj açık, diyor Seyon Kim. Müziği dinlerken hayal gücünüzü serbest bırakın. Hiçbir engel tanımadan, hiçbir çekince ya da utanç duymadan. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, şimdi Chopin'in Opus 25-12 etüdünden ilk dördüne kulak veriyoruz. Ardından fırsatımız olursa 7. ve 10. etütleri de dinleyeceğiz. Şimdi kulaklarımız Seyon Kim'de.

Henüz 19 yaşındaki genç piyanist Sehun Kim'in ilk albümüne kulak verdiğimiz yeni de az önce Chopin'in Opus 25 etütlerinden ilk 4 etüdü dinledik. Sehun Kim diyordu ki, müziği dinlerken hayal gücünüzü serbest bırakın. Hiçbir engel tanımadan, hiçbir çekince ya da utanç duymadan. Ve kendisi de şunu eklemişti aynı zamanda. Chopin etütleri çalarken her birine bir hayal kurdum. Mesela birinci etütte pamuk şekerinin gökyüzüne uzandığını ve tatlılığın içinde yüzerken pamuk şekerlerle gökyüzünün sanki birbirine karıştığını düşündüm. İkinci etütte geceler boyunca uykumu kaçıran bir sivrisineği hayal ettim. Üçüncü etütte tek boynuzlu bir ata dönüşmenin hayalini kuran bir midilliyi gördüm. Dördüncü etütte Lego'dan yaptığı heykeli kırılmış iki kardeşin birbirleriyle koşuşturmalarını gördüm ve düşündüm. Evet, şimdi biz bu etütleri dinlemeyi sürdüreceğiz. Ama öncesinde artık yavaş yavaş da programın sonuna gelirken. Sehun Kim'in tabii bu kadar fark yaratmasını sağlayan birçok elbette durum var. Ama sadece eğitimi ya da şu an hem Harvard'da edebiyat eğitimi alması hem New England Konservatuarı'nda piyano eğitimi alması, yarışmalara katılması değil. Bence özgür düşüncesi. Sehun Kim diyor ki, ben diyor binlerce dinleyiciyi şaşırtmaktansa bir veya iki insanın hayatına gerçekten dokunabilen müzik yapmayı daha anlamlı buluyorum. Ya da mesela şey diyor, bu da çok önemli. Dinleyicinin dikkatini yorumcuya değil besteciye yönelten bir müzisyen olmak istiyorum. Yine başka bir söyleşisinde sahnede oldukça daha fazla deneyim kazandıkça kendisini daha özgür hissettiğini ama bununla birlikte rahatlık duygusunun her durumda sanatsal bir üstünlük anlamına gelmediğini söylüyor. Sonra mesela repertuar seçerken katı kurallar izlemek yerine kişisel ilgisini takip ettiğini söylüyor. Dolayısıyla yaptığı hiçbir söyleşide bütün bestecileri kapsayan kesin favoriler listesi sunmuyor. Zamanla duygularının değişebileceğini, her şeye açık olduğunu ama Chopin'de özel bir bağlantı kurduğunu, özel bir bağının olduğunu, daha sonra geç zamanlarda Forey'i keşfettiğini ama onu çok etkilediğini söylüyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak romantik dönem üzerine yorumculuğunu göstermiş bir piyanistin aslında ikinci albümünü tahmin etmekte de zorlanıyoruz. Şimdi ben artık sözü burada keseyim. Çünkü Chopin'in etütleri arasında özellikle bu albümde beni etkileyen iki yoruma kulak vermenizi istiyorum. Bir tanesi 7 numaralı Do diyez minör olan etüt. Uzunca bir etüt ama son derece dikkat çekici bir yoruma sahip. Bir sonrası yine zor bir etüt, si minör etüt. Yaklaşık 11 dakika buna kulak verelim. Sonra bir kısa hoşça kal için tekrar mikrofon başında olacağım.

Genç piyanist Seyhun Kim'in yorumuyla Chopin'in Opus 25 etütlerinden 7 ve 10 numaralı etüde kulak verdik. Ve bugünlük yeninin sonuna geldik. Efendim bugün yeni de sizi 19 yaşında olmasına rağmen olağanüstü müzikal olgunluğuyla dikkat çöken Güney Koreli piyanist Seyhun Kim ile tanıştırdım. Warner Classics'ten yayımlanan bir ilk albümdü. Fauré ve Chopin'in eserlerine yer vermişti genç müzisyen. Önümüzdeki hafta tekrar yeni de yeni bir albümde ve genç bir müzisyende buluşmak dileğiyle ben Hande Akkan, hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fatma Üstündağ ve Melih Üstündağ'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.
3: Pazar günleri 15'te Apaçık Radyo'da.
2: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
4: Reklamlar.
5: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bu hafta da geçen hafta kaldığımız yerden fırı konuşmaya devam ediyoruz. Konuğum Makbule Aras Eyvazi. Tekrar hoş geldiniz Makbule Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Şahane bir yerde kaldık. Şahane evet. Bir parçayla da veda ettik ilk haftaya. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tam İran anlatmakta hem zorlanıyorum hem çok seviyorum.
2: Çok istiyorum, evet. Çok seviyorum
1: evet, gibi bir şey söylemiştim demiştiniz. Galiba. Oradan devam edebiliriz.
2: Evet, yani işte kültürel kodlarının hem bize benzeyen yanılsama yaratan tehlikelerinden söz etmiştim. Hı-hı. Hem de benzemeyen taraflarından söz ettim. Şiirinden söz ettik. İşte gündelik hayatın hala şiir üzerinden aktığından. Hı-hı. Dolayısıyla bizdeki gibi biraz onu da söyleyeyim. Sınıfsal değil, yani şiiri belli çevrelerin okuduğunu söyleyemeyiz. Hı-hı. İran'da. Hı-hı. Her kesimden insanın mutlaka okuduğu şairler var. Şairler belki farklılaşabilir ama şiir gündelik hayattan elini eteğini toplayıp gitmiş değil İran'da.
1: Bunu neye bağlıyoruz?
2: Bunu işte dediğim gibi biraz o modernleşmeyle ilgili şeylerde biraz daha kendi duvarlarını yükseltmiş olmaları, kendi değerlerini koruma konusunda da biraz bizden daha farklı bir refleksleri var İranlıların. Hakikaten şey yaparlar, yani kendi kültürlerine düşkündürler, onu korumak da isterler bir taraftan. Buna bağlıyorum kısaca, belki de böyle anlatılabilir. Hı hı. Bilmiyorum, çok yani benim bu kadar gezip gördüğüm dünya ülkeleri içerisinde beni en çok etkileyenlerden birisi. Hani biri Mısır olmuştu. Evet. Bir diğeri İran, bir de her tarafı biraz Türkiye'ye de o açıdan benzer. İşte güneyinde başka bir kültürel doku vardır, batısında ayrı, doğusunda ayrı. Her yerin dokusu da birbirinden farklıdır. Yani Yezd şehrine gidersiniz, bambaşka bir iklim ve yaşayış vardır. Şiraz'a gidersiniz, hiç aklınız almaz. Yezd ile Şiraz birbirine çok da uzak değildir. Ama bambaşkadır, ya da işte Tebriz bambaşkadır. Yaşantılar, günlük hayatın ritmi, sanatın oradaki ritme dahil olması da birbirinden çok farklı bir karakter ortaya koyuyor. O yüzden çok renkli. Keşfetmeye doyulmayacak bir ülke bana göre.
1: İnanılmaz bir medeniyet gerçekten. Ben çok merak ediyorum ve çok seviyorum. Sinemasında, edebiyatında, müziğini de. Ve siz geçen hafta o doğa imgelerinden söz ettiniz. Yani Furu'nun şiirinde de olan, sinemasında da, yani İran sinemasında da olan, zannediyorum müziğinde de yansımalarını çok net görebileceğimiz, duyabileceğimiz bir doğa imgeleri. İşte kar, yağmur, ağaçlar, kuşlar, toprak, mevsimler, karanlık, ışık. Bu zannediyorum sadece lirik bir atmosfer kurmak için yaratılmıyor. Aynı zamanda bunu işte ölüm, yeniden doğuş ve zaman kavramlarının bir okuması olarak düşünebilir miyiz?
2: Bence kesinlikle düşünebiliriz. Çünkü İsyan kitabından söz ederken şey demiştim, inançla aslında muhasebesini bitiriyor o kitapla birlikte. Buna bu kadar kafa yorduktan sonra dünyaya, hayata, insana dair bir nasıl diyelim, duygu ve düşünce dünyasına ulaşıyor. Bir fikre varıyor daha doğrusu. Bunun da bir yeniden doğuş, yani kitaba da adını veren yeniden doğuş olduğunu düşünüyorum ben. Yani hiçbir şeyin aslında son bulmadığı, yeniden dünyaya geleceğimiz ve aslında kendi varoluşumuzu bulana kadar, sonuna kadar o sınırları zorlamak gerektiğine inanan bir yapısı var. Bütün o toplumsal sınırlar en nihayetinde bizi şekillendiriyorsa, biz kendi içimizdeki ruhsal gücün o duvarları yıkarak fışkırmasına olanak tanıyan bir hayat kurmalıyız. İnancı da bu şekilde algılamalıyız. Dolayısıyla Furu için bu varoluşunu ortaya koymanın, yani şiir bir varoluşunu ortaya koyma yolu. O nedenle de bütün bunlar, dediğin gibi işte hani birazcık da doğadan söz edelim, lirik olsun, şiir asla böyle bir şey değil. Kendini zaten doğanın bir parçası. Mesela ağaçlardan çok söz eder. Ağaçları, ağaçlarla bütünleşir. Hani yapraklarla bütünleşir. O doğayla aslında bir olma hali. Yani sürekli olarak topraktan yeniden dirilme, yeniden o devri daimin sürmesi fikrine bence inandığını gösteriyor. Bundan işte oradan da bahsetmez. Yine kardeşlerinden birisi de, abisi galiba söz ediyor. Diyor ki bizim ailede hiç kimse inançla ilgili konuşmazdı.

0: Bunu bir kabalık olarak da addederdik. Herkes kendisi bu konuda bir fikre varmalıydı der. Yani bir dayatmanın olmadığını da söyler. Kendi yolunu bulması için aslında bu taraftan da aileyi takdir etmek gerekiyor. Yani bir zorlamada aslında burada bulunmamış. Herkesin kendi yolunu, kendi inanç düzlemini bulması yönünde bir serbestiyette tanımış diyebiliriz.
1: Tabii Fru konuşurken belki Kiarostami'ye ve birçok isme girmeden olmayacak. Yani birbirlerine ne kadar çok etkilenmişler şiirden, müzikten ve bu doğa ve imgeler konusu bana Kiraz'ın Tadı filmini hatırlatıyor hep. Yani şeyi düşünmüştüm, o filmi birkaç kere seyrettim. Bu yeniden doğuş, daha doğrusu ölüm ve yaşam arasındaki o ilişkiye dair aslında ne kadar ölüm hakkında bir filmken yaşamaya dair çok şey söylüyor. Ve bana o film şunu düşündürmüştü. Yani kirazın tadı değişir mi? Sanırım kirazın tadı İran'da başka. İşte burada başka, bir başka ülkede başka ama yani orada bir yaşama dair, yaşamda alınan tada dair, doğaya dair bir bakış var. Çok kültüre sızmış olan.
0: Evet, belki şöyle bir şeyden de söz etmeliyiz. Kilit kelime bence bu ya da kavram zaman. Hani modernlikten söz ettim ve bizden biraz daha o konuda korunaklı olduklarını söyledim ya. Ben ilk 95'te gittim İran'a, Isfahan'a ve şey gibi hissettim. Masal ülkesine gelmişim gibi hissettim. Çünkü hiç kimsenin bir koşturmacası yoktu. Verilen zaman hani bir saat gecikim önemli değil, gecikilir, gelir filan, çok rahat. Biz bunu algılayamadık mesela, çok garip geldi bana. Sonra dedim ki evet, zaman geçmişteki gibi akıyor, yani herhangi bir yere yetişme şeyi yok, telaşı yok. Bu olmayınca da şunu fark ediyoruz. Zaman sadece bu dünya üzerine kafa yormanın zeminini oluşturuyor. O zemini kaydırmak istemiyorlar. Bu zemin kaymadığı için de aslında ölüm üzerine düşünmek bir anlamda hayatın anlamı üzerine düşünmek. Ölüm üzerine düşünmeden hayatın anlamını kavramak da mümkün değil. O kadar çok düşünüp fikir üretmişler, şiir üretmişler ki, sanatsal form üretmişler ki bundan etkilenmemek mümkün değil. Yani bir durmak gerekiyor. Yani hızlandığınız zaman bunları kaybediyorsunuz. Bunların üzerine derinlemesine bir şeyler düşünmek, zaman ayırmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla İran hala o derinliği koruyan bir yapı. İranlıların, şimdi burada da küçük bir şey vermiş olayım, ne diyeyim, eleştirel tarafları Türklere dair, genel olarak söylüyorum bunu da, bütün Türkler odağında değil, bizi daha yüzeysel buluyorlar. Çok derinlemesine düşünmekten hoşlanmayan, daha yüzeyde, hemen konuyu değiştirmek isteyen. Ama onlar öyle değiller. Daha dibe doğru gitmek, en derini bulmak, en derindekiyle birleşmek, en derindekiyle ruhsal teması sağlamak. İşte bütün sanat da böyle bir şey yaratıyor. Yani İran sinemasında, işte
1: Kesinlikle.
0: Kiarostami'nin filminde de bu var. En derinde ne var? Yani hepimiz aslında bunu merak ederiz ama buna kafa yorma ya da bunu bu cesareti göstermeye belki her zaman kendimizi hazır bulmayız. O cesaret konusunda bizi belki teşvik eden bir tarafı var İran sinemasının, durup düşünmeye iten bir tarafı var. Ben o derinliği hala koruduğunu düşünüyorum. Bu da yine zaman ilişkisi, yani toplumun zamanla kurduğu ilişki de o toplumun karakterini çok belirliyor. Biz biraz fazla hıza hemen teslim olmuşuz gibi
1: Kesinlikle.
0: hissetmiştim ben ilk gittiğimde. Her gittiğimde de benzer bir şeyi düşündüm. Sanıyorum bu da çok temel bir fark İran'la.
1: Çok güzel bir sözü var Kiarostami'nin. Ölmekten korkmuyorum, yaşamamış olmaktan korkuyorum diye. O bence zaman algıları ve moderniteyle ilişkileri, şiirle bağları ve bence doğayla ilişkileri de aynı zamanda yaşama çok alan açan ve gerçekten dolu dolu yaşamı imkanı onlara sunan bir şey, bir hayat felsefesi gibi geliyor. Hiç bilmiyorum yani sadece dışarıdan bir işte okur ya da bir bilmiyorum sinefil olarak adedebilirim kendimi ama çok işte sinemasını takip etmeye çalışan biri olarak gözlemlediğim bir şey. Bir de tabii belki Kiarostami'den söz ettik. Fru şiiri rüzgar bizi götürecek. Celal Bey ile kulaklarınızı çınlattık. Ben Fru programı yapacağımızı söyledim ona geçenlerde. O da bana dedi ki bir şiirini okut dedi. Önce Farsçasını sonra Türkçesini. Şöyle, Farsça'nın çok güzel bir dil olduğunu ben de düşünüyorum. Kulağa çok güzel gelen, çok müzikal bir yapısı var.
0: Ses de çok kuvvetlidir.
1: Çok. Ve mesela onu geçenlerde Osman Susam'la da konuştuk. Osman dedim, hani bir böyle dakikalarca dinleyebilirim bir Farsça konuşmayı. Sizden bir seçtiğiniz bir şiiri, önce Farsçasını sonra Türkçesini deneyebilir miyiz?
0: Elimden geleni yapmaya çalışacağım aslında şiir konusunda. Yani daha doğrusu şiiri okumak konusunda çok iddiam yok. Ama daha önce de sözünü ettiğim Yapı Kredi'den çıkan Ferruh Sat'ın bütün şiirlerini içeren, yani beş şiir kitabının tamamını içeren Rüzgar Bizi Götürecek şiir kitabına adını veren şiiri okuyayım istedim. Şimdi elimden geldiğince hatasız bir şekilde umarım Farsçasını okuyacağım önce, sonra Türkçesini. Bat mara hahet bort, derşe bi ku çekimen, efsus, bat ba ber gideraktan, miyadi idaret. Derşe bi ku çekimen, dil horeyi viranist. Guş kon, vezeşi zulmet ra mişnevi. Men garibane, be in hoşbahti, mini gerem. Men be nomidiye hot, mutadem. Guş kon, vezeşe zolmet ramiş nevi. Derşeb eknun çizimi gozaret. Mah sorahest ve moşevveş. Ve ber in bam ki her lehse der u bimi furur ihtenest. Ebrha hemçun enbuhu ezadaran lehseyi bariden ra guyi montazirent. Lehseyi ve pes ezan hiç. Poşti in pencere şeb daret milerzet. Ve zemin daret, baz mimanet ez çerheş. Poşt in pencere yek namalum nigerani men ve tost. Ey serapayet sebz, destayet ra çün hatireyi suzan, der destanı aşık men boguzar. Ve lebanet ra çün hissi germ ez hasti, be nevaziş hayi lepayi aşık men bespar. Bat mara bahut hahet bort. Bat mara bahut hahet bort. Rüzgar bizi götürecek. Küçük gecemde benim, yazık, rüzgarın ağaç yapraklarıyla randevusu var. Küçük gecemde benim, yıkım ıstırabı var. Kulak ver, duyuyor musun esişini karanlığın? Ben yapayalnız, bu mutluluğu seyrediyorum. Bağımlıyım kendi umutsuzluğuma. Kulak ver, duyuyor musun esişini karanlığın? Gecede bir şey geçiyor şimdi. Ay kızıl, perişan. Her an çökme korkusundaki bu çatıda bulutlar matemli kalabalıklar gibi yağacakları anı bekliyorlar sanki. Bir an ve sonrası hiç. Bu pencerenin ardında gece ürpermekte ve yeryüzü gitgide daha yavaş dönmekte. Bu pencerenin ardında bir bilinmez beklemekte seni ve beni. Ey tepeden tırnağı yeşil, yakıcı bir hatıra gibi bırak ellerini aşık ellerime. Varlığın sımsıcak duygusu dudaklarını aşık dudaklarımın okşayışına bırak. Rüzgar bizi götürecek, rüzgar bizi götürecek.
1: Çok güzel. Sizin Furu'la çok derin bir ilişkiniz var. Başa dönemeyiz kitabından da bildiğimiz üzere. Biraz anlatır mısınız?
0: Evet, o dediğim gibi bazen yollar gelip bizi buluyorlar. Furu'la da bir ruh akrabalığımız var. Belki benzer zamanlarda benzer rüzgarlara kapıldığımızdan. Bunu sonra anladım. Dolayısıyla o kadar beni kuşattı ki bu kuşatmadan kurtulmak için yine bir arkadaşımın tavsiyesiyle dedi ki otur ve yaz, bir şey yaz. Oturdum. Bir roman yazmaya karar verdim. Çünkü elimde bütün mektupları, işte onun hakkında yapılan sinema filmleri, şarkılar vesaire. Bütün bunları okuduktan sonra Furu'dan kendimi kurtarmam gerekiyordu. O kuşatmadan. Bundan kurtulmanın yolunu açtı bana. Yani bu kurtulmayı tırnak içinde olumsuz anlamda söylemiyorum. O romanı yazarak, biraz aslında belgesel bir romandı bu. Dolayısıyla Furu'yu yeni baştan benim algımdan anlatmış oldum. Bütün duygusuyla, bendeki duygusuyla anlatmış oldum. Biraz da aslında o romanla birlikte biraz popüler kültürde indirgenen bir tarafı da oldu zaman zaman. Bu sosyal medyanın işte çok tuzaklı taraflarından biridir ya. Sadece birkaç dizesinin dillerde dolaşması ve Furuk'un da buna indirgenmesi söz konusuydu. Bu romanın biraz bunu bozmasını istedim. Biraz da ona gönül borcumu da ödemenin bir yoluydu. Çeviriler de aslında bu gönül borcunun bir ürünü. Ya bazen bazı yazarlar ve şairler beklemediğimiz kadar bizi etkilerler ve yeniden doğuşumuzun aslında yolunu açarlar. Furu için ben bunu söylemeliyim. Yani benim hayatımda da benim yeniden doğuşumun yolunu açan en temel isimlerden birisi. Pek çok kişiye tabii ki borçluyuz. Bazı kişilere de aslında borçlu olduğumuzun belki farkında değiliz. Ama Furu konusunda farkındayım. Belki o borcu ödemenin de bir yoluydu roman. Yazdığıma da çok mutluyum. Ondan sonra da zaten biraz daha sakinleştim. Yani o kuşatmadan kurtulduğum o duygu yoğunluğunu bir parça dışa vermenin getirdiği bir nasıl diyeyim? Rahatlama hissettim. İyi geldi bana. Şimdi daha iyiyim.
1: Ya onu sizin çevirmeniz bence çok çok iyi, çok güzel olmuş. Bu bağı da bilmek mutlu ediyor bir okuru. Onu çok içeriden söyleyebilirim. Furu aynı zamanda sinemada da denemeleri olan birisi. Belki biraz Ev Karadır filmini konuşabiliriz. Çok
0: Evet,
1: ilginç
0: Ev
1: bir hikayesi
0: Karadır'dan
1: de
0: önce
1: var.
0: aslında belki şeyden başlamalıyız. Bir parça oraya değinip geçeyim çok uzatmadan. İsyan şiirini işte İtalya'dan döndükten sonra yazdığınız, İtalya ve Almanya seyahatlerinden sonra yazdığını söylemiştim. İsyan şiirinden sonra bambaşka bir yola evriliyor ve artık eşi yok, çocuğunu göremiyor, kendi ailesiyle arası son derece gerilimli, arkadaş çevresini kaybediyor vesaire. Döndükten sonra iş arıyor ve bir film stüdyosunda, Gülistan Film Stüdyosu'nda iş buluyor. İşte İbrahim Gülistan, İran sinemasının, İran Yeni Dalga sinemasının önemli isimlerinden birisidir. Orada iş buluyor ve bu montaj işiyle birlikte, ki montaj için de 2 defa İngiltere'ye gönderiliyor, orada eğitim alıyor vesaire. Ve bu da yani İbrahim Gülistan'la tanışıklığı da aslında Furuk'un çok büyük bir sıçrayış gerçekleştirmesini sağlıyor. Yani isyana kadar zaten kendini büyüten pek çok hesaplaşmasını yapmış bir kadının yeniden bir sıçrama yapmasını sağlıyor ki zaten işte 57'de isyan yayınlanıyor. 63'e kadarki kısımda hiç şiir kitabı yayınlamıyor ve bütün o yeniden doğuş kitabının bütün şiirleri o evrede doğuyor. İbrahim Gülistan'ın çok büyük bir etkisi var. Çok büyük bir aşk yaşıyorlar. Bu aşkın tabii ki çok son derece yıkıcı tarafları da var. Ama son derece Furu için diriltici tarafları da var. Bütün sanatçı kimliğini oluşturmasında, sinemayla tanışmasında çok büyük etkisi var. Ama bir taraftan da şunu söylemeliyiz. Gülistan Film Stüdyosu aynı zamanda İran sanatçıları için bir toplanma mahfili. İşte ressamlarının, yazarlarının, şairlerin de geldiği ve herkesin aslında bir şekilde sinemayla ilgilenmesini sağlıyor Gülistan. İşte sen diyor anlarsın bunu. Herkes birini montaj görevine, birisine görüntü yönetmenliğini öğretmeye çalışıyor. Dersler aldırıyor, yurt dışına gönderiyor vesaire. Dolayısıyla orası aslında bir toplanma mekanı ve belirleyici entelektüel bir merkez haline geliyor. Baba da Tebriz yakınlarında bir cüzam hane. Buradaki şeyden geliyor teklif yani aslında bir belgesel yaptırmak istiyorlar. İbrahim Gülistan da Furuk'u gönderiyor bir görüntü yönetmeniyle birlikte. Furuk gidiyor orada ilk önce kalıyor bir gözlemler yapılıyor sonra tekrar gidiyor ve çekimlerini gerçekleştiriyor. Şimdi bu çok enteresan bir film, çok sert bir film. Yine oradaki söyleşiler, Safarian'ın söyleşileri derlediği kitabında şeyi söylüyor görüntü yönetmeni. O kadar çok o insanlarla iç içe, çünkü ilk önce oradaki Fransız doktorlar varmış. Onlardan bir takım briefingler alıyor yani hastalığa dair. Sonra da onlarla o kadar iç içe gündelik hayatı sürdürmeye başladık. Biz hayretler içerisinde kaldık diyor. Herkes hani kaçarken, onlarla bir araya gelmekten ürkerken oturup onlarla yemek yemeye, şarkı söylemeye, işte düğün yapıyorlar. Düğüne katılmaya başladı. Buralardaki bu çekincesiz hali, yani her yerde hayatın ritmine dahil olma cesareti gerçekten hayranlık uyandırıcı. Yani hiç kimseyi belki tabulaştırmamak, büyütmemek gerekir. Ama bir taraftan da şöyle yaşıyor. Yani zamanın bitecek. Yani çok erken öleceğini fark edip zamanın bitecek. Ve zamanın bitmeden yapmak istediklerimi yapayım diye düşünüyor. O filmde hem İbrahim Gülistan'ın sesi vardır. Yani o daha böyle bilimsel verilerle konuşan, daha aklın ve mantığın sağduyunun sesi gibidir. Arkadan Furu'nun lirik sesi gelir. İşte şiirlerinden arada dizeler söyler. Bütün o metinleri de kendisi yazmıştır. Ve çok kısa bir sürede o film yapılır. Hani izlerken bile işte 20-22 dakikalık bir filmdir. Herkesin hakikaten böyle bütün sahneleri açıklıkla izleyebileceği bir film değil. Bazı sahnelerde çok zorlanıyor insanlar. Orada yaşayıp bu insanları bu şekilde kameraya kaydını almış olması, onlarla vakit geçirmiş olması, buna da yetinmeyip işte ki orada bir çocuğu Hüseyin'i evlat edinip getiriyor yani. Bu da bir cesaret. Hani İnanılmaz. O kadar kısacık bir sürede anne babası orada olduğu için çocuğu daha iyi imkanlarda okutmak istiyor. Ve alıp getiriyor Tahran'a onların da rızasını alarak. Ve her seferinde de işte onlara sık sık mektup yazacağını sözünü veriyor. Yazıyor da çocuktan fotoğraflar gönderiyor, mektuplar yazıyor. Ölene kadar da o irtibatı sürdürüyor. Film macerası böyle. Bir de oyunculuk kariyeri de var. İşte tiyatro oyunlarında da rol alıyor. Sinema filmlerinde de böyle minik minik. Şimdi arada internet vasıtasıyla her yere de yayıldı artık. O küçük böyle kesitler de yayınlandı. Oyunculuğa da çok merak salıyor. Orada da başarılı aslında bakarsanız. Yani herkes, o zaman tiyatro eleştirmenleri de olumlu şeyler yazıyorlar. Hani bir tiyatro eğitimi olmamasına rağmen. Dolayısıyla aslında bir sanatın, ya da daha doğrusu sanatçının bütünüyle bir üretken yapı olduğunu gösteriyor Furu. Yani sadece işte şiir yazmak değil, her şeyi yapmak istiyor. Hani daha uzun yaşasaydı neler yapardı?
1: Onu insan düşünmeden edemiyor. Çünkü 32 yaş bir de apansız.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Öleceğini hissediyor erken ama yani bir hastalıktan da değil, değil mi?
0: Evet
1: yani,
0: değil, yok işte bir kaza,
1: kaza
0: neticesinde.
1: Kaza sonucunda... hayata veda
0: ediyor. Evet, bir pazartesi günü öleceğim ve öldüğümün haberi sana gelecek diyor bir şiirinde annesine seslenerek. Hakikaten pazartesi günü ölüyor. Bu da enteresan. Evet, böyle.
1: Yani muhteşem. Yani ne diyebilirim ki, çok, hem çok mutluyum hem çok duyguluyum. Hem Furu'yla karşılaşmak, bu güzel çevirilerle ve kitaplarla bugüne kadar kaç kitap yapıldıysa emeği geçen herkese de çok teşekkür ederek programı yavaş yavaş ben de bitireyim. Ama bu programın klasik sorusu var. Çok isterdim burada olsaydı. Tanımak isterdim gerçekten. Belki burada konuk ettiğimiz tüm yazarlar gibi Furu'da, ama burada yanımızda olsaydı ona ne söylerdiniz ve çıkışta ne yapardık? Zor bir soru olduğunu kabul ediyorum.
0: Evet, herhalde. Çok zor oldu. sarılırdım. Başka da bir şey söylemezdim. Çıkışta ne yapardık? Kimsenin daha önce keşfetmediği bir yere giderdik herhalde. Denizin kıyısında. Tahta masalar. Belki burayı anlamalıyız. Çok duygulandım çünkü.
1: Buna şahit olmak benim için de çok özel. Kalsın.
0: Öyle mi?
1: Çok güzel bir şarkıyla yine bu hafta veda edeceğiz. Onun hikayesini sizden dinleyelim mi?
0: İran'ın çok önemli bir sesi Guguş, bütün dünyada da hala yaşıyor. Türkiye'de de çok konserler verdi. Pol adlı şarkısı köprü anlamına geliyor. Fırtınalı bir şarkıdır. Bunu da çok severim. Böyle insanı alıp sürükler. Furu'nun hayatı da böyle fırtınalarla geçmiş. Dolayısıyla sanki böyle onun en fırtınalı, özellikle İbrahim Gülistan'la yaşadıkları aşk serüvenindeki duygu durumunu sanki ifade eder gibi gelir bana.
1: Harika. Hep birlikte dinliyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir yazar ve çevirmeniyle burada buluşuyoruz. Bir de unutmuyoruz, olur mu? Rüzgar bizi götürecek. Rüzgar bizi götürecek.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hazel Ferah'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Önder'e teşekkür ederiz.
5: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simleriç ve Özdeş Özbay.
6: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Suda Simleriç.
7: Ben Özdeş Özbay.
8: Ben Tuna Emren. Aynı anda söyledik. Evet. Ben Tuna Emren.
6: Ve teknik masada da Salih Işıker bize destek veriyor. Aynı zamanda bu haftanın Onarım Çağı destekçisi Deniz Önder'e de çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere bir süredir Türkiye'den sendikaları davet ediyoruz programa ve iklim kriziyle işçi sınıfı arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Sendikaların da bu konudaki faaliyetlerini onlara soruyoruz, onlarla tartışıyoruz. Bugün de Birleşik Metal İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Uzmanı Eyüp Özer konuğumuz. Hoş geldiniz Eyüp Bey.
9: Merhaba, hoş bulduk.
7: Merhaba Eyüp, hoş geldin.
9: Merhaba, hoş bulduk.
6: İlk olarak şöyle başlayabiliriz. Biraz sendikanızdan bahsedin bize. Birleşik Metal Sendikası nedir? Hangi işçileri örgütlüyor? Ne kadar üyesi var? Bize bir anlatabilir misiniz?
9: Tabii. Kısa gireyim. Yani Birleşik Metal İş Sendikası malum yani diske bağlı metal iş kolundaki bir sendika. Metal iş kolu özellikle iş kolu terimine hakim olmayanlar için Türkiye'de metal iş kolu otomotiv, otomotiv yan sanayi, elektrik, elektronik ekipmanları, demir, çelik vesaire gibi özellikle bu iklim krizinden ve iklim krizinin dönüşümünden en çok etkilenen sektörleri temsil ediyor aslında. Sendikanın yaklaşık 30 bin üyesi var. İşte biraz daha fazla, biraz daha az değişiyor döneme göre. Tabii tarihi biraz daha uzun bir tarihi var ama hiç ona girmeyeyim. Ama aslında belki şöyle anlatmak gerekir. Özellikle 12 Eylül'de darbe öncesinde Türkiye'nin en aktif sendikalarından biri olan, hatta en aktif sendikası olan Maden İş'in mirasçısı. Tabii sonra 12 Eylül'de beraber kapatmalar, üyelerin sıfırlanması, yeniden kuruluş ve tekrar kendini inşa etmesiyle Türkiye'nin herhalde şey olmaz, reklam olmaz, en militan sendikalarından biri diyebiliriz.
6: Ne tür, kaç tane üyeniz var bu arada şu anda aktif olarak?
9: Yaklaşık 30 bin üyeniz var.
6: Yaklaşık 30 bin üye, tamam. Peki şöyle devam edeyim. Olayımız bu. Metal sanayisi ile iklim krizinde arasındaki ilişkiden biraz bahsetmenizi rica edeceğiz. Sendika gözünden ya da sizin gözünüzden nasıl bir ilişki var? İklim krizine Birleşik Metal nasıl bakıyor? Ya da sendikanın son dönemlerde özellikle COP31 ve HİZ gündemiyle birlikte ekoloji ve iklim alanında yürüttüğü somut mücadeleler var mı? Varsa neler?
9: Evet, şimdi bu zor ve uzun bir soru olacak ama elimden geldiğince kısaca vermeye çalışacağım. Ya şöyle tabii bizim örgütlü olduğumuz iş kolları az önce de saydığım gibi sektörler çoğunlukla aslında iklim krizinden etkilenen sektörler. Yani otomotiv, otomotiv yan sanayisi, içten yanmalı motorların bitmesi ve işte elektrikli otomobillere geçişle beraber en fazla etkilenen sektörlerden biri. Keza demir çelik, demir çeliğin üretimindeki karbon emisyonunun, karbon salımının yüksekliği nedeniyle yine bu dönüşümden en çok etkilenen sektörlerden biri. Dolayısıyla biz aslında hani bir şey yapmak istesek de istemesek de biraz dünyadaki gelişmelerden dolayı, biraz özellikle başka ülkelerin aldığı korumacı önlemlerden dolayı bu iklim krizi ve iklim krizinin getirdiği dönüşüm meselesiyle doğrudan ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani belki COP, HİZ gündemine falan biraz daha sonra girerim ama özellikle bu dünyada yakın zamanda adil geçiş kavramı etrafında endüstrinin dönüşümü bizim de önemli gündemlerimizden biri oluyor. Yani istesek de istemesek de oluyor zaten, bu arada bir tür mecburiyet gibi oluyor. Yani biz bir sendika ile beraber, yurt dışından herhangi bir sendika ile beraber herhangi bir sektör toplantısına katıldığımızda bir şekilde ana gündem, atıyorum demir çelikse eğer, ister istemez bir adil geçiş meselesi, yeşil çeliğin üretimi, üretim nasıl dönüşeceği ve tabii ki üretim dönüşümü sırasında işlerin nasıl korunacağı ya da yeni işlerin, daha kaliteli işlerin, daha iyi koşullara sahip işlerin nasıl oluşturulacağı tartışmasına dönüyor konu. Böyle bir giriş yapayım ya da var mı başka sormak istediğiniz bir şey ya da daha devam edebilirim de aslında ama.
7: Yani aslında şeyin Birleşik Metal Uluslararası, senin de dediğin gibi sendikaların toplantılarına gittiğinde bu konularla ilgilenmek durumunda bir yönüyle kalıyor. Birleşik Metal'in peki kendi bir programı var mı bu anlamıyla? Yani bu bir talep de olabilir hükümetlerden ya da bilmiyorum. Şimdi artık zaman zaman, yani Türkiye'de örneği az ama toplu sözleşmelere de girmeye başladı. Yani geçtiğimiz aylarda uluslararası sendikacılarla da bu programda konuşmuştuk. Toplu iş sözleşmelerine çeşitli maddeler girmesi. Yani çünkü iş yeri sağlığına da giriyor artık iklim meselesi. Hem aşırı sıcaklar hem metal, özellikle işte çelik üretimi sırasında salınan zehirli gazlar, karbon emisyonu vesaire falan da giriyor. Bunlara dair şu anda bir çalışma var mı, yoksa bunlar henüz daha işte oluşmakta olan süreçler mi?
9: Birkaç boyutu var. Birincisi tam da aslında senin değindiğin gibi. Mesela sıcakta çalışma meselesi bizim bu yaz ana gündemlerimizden biri oldu. Bu konuda bir rapor hazırladı sendikamız, sıcakta çalışma ve bunun nasıl düzenlenebileceğine dair. Çünkü iklim krizi deyince sadece böyle bir dünya yok oluyor felaketçiliği gibi bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama bir felakete doğru gidiyor dünya, doğru. Ama onun yanı sıra aslında gündelik hayatımızı da etkileyen değişimler peyderpey olmaya başlıyor. Bunlardan en temellerinden biri de sıcakta çalışma tabii ki meselesi. Özellikle bizim daha rahat gördüğümüz meselelerden biri olduğu için. Bu yaz o konuda hem sendikamız bir rapor hazırladı, taleplerini de basın açıklamasıyla iletti. Ama onun dışında bu bütüncül, bu iklim krizi ve onun dönüşümü meselesi, onun yarattığı dönüşüm meselesiyle ilgili sendikanın daha bütüncül tartışmaları ve talepleri var. Tam senin de dediğin gibi biraz bu tartışma bize bir şekilde dışarıdan geliyormuş gibi geliyor. Ama dışarıdan bir kez iki türlü formüle etmek gerekir. Bir, başka yerlerde alınan önlemlerin Türkiye'ye yansıması meselesi. Yani mesela geçtiğimiz günlerde işte geçtiğimiz günlerken geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi diye bir düzenleme geçirdi. Bu şu anlama gelecek bir yerden sonra. Türkiye'de üretilen belli ürünler, ki buna otomotiv, yan sanayi, demir, çelik de dahil, belli ürünler Avrupa Birliği'ne ihraç edilirken orada bir karbon vergisi alınacak. Şimdi bir düzeyde baktığınızda bu tabii ki bir tür hani korumacılık önlemi Avrupa Birliği tarafından. Diğer taraftan baktığınızda Türkiye'deki işçiler ya da bunları üreten işçiler açısından eyvah işlerimiz tehlikeye mi giriyor tartışmasını açabilir. Ki sermaye böyle olsun istiyor. Sermaye bir yandan da aslında tüm bu adil geçiş tartışmasını sanki böyle bir yere evriltiyor. Diyor ki eyvah sizin işleriniz tehlikeye girecek. O yüzden bu düzenlemelerde bizim istediğimiz düzenlemelerin yapılmasında daha fazla taviz verin, daha fazla taviz vermeniz lazım. Biz aslında biraz hani sendik olarak buna karşı direnmeye çalışıyoruz. Şöyle ki o da birkaç tane dönüşüm programını bununla beraberinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tartışmaları en azından açmaya çalışıyoruz bu meselelerde. Bunlardan bir tanesi aslında çalışma sürenin kısaltılması tartışması. Biz hep diyoruz ki aslında doğru. Tüm bu dönüşüm ciddi bir iş kaybına neden olabilir. Ama bununla beraber aslında dünyada zaten insanlar gereğinden fazla çalışıyorlar. Zaten fazlasıyla üretiyorlar. Dolayısıyla çalışma süreleri tüm toplum için radikal bir şekilde kısaltılırsa hem adil bir geçişi, adil bir dönüşümü sağlayabiliriz, hem de bununla eş zamanlı olarak bir şey de sağlayabiliriz dedim. Kaybolan istihdamın yerine bir şeyleri koyma imkanımız da olabilir.
7: Bu kısmı istersen biraz şöyle açalım. Çalışma saatleri azalınca bu nasıl istihdama faydalı olacak diye soranlar olabilir. Ne deniyor, devriye de diyesim geldi. İki buçuk gün mesela, en son bir rapor yayınlanmıştı. 200 kadar bilim insanı bir araya geldiler. Belki hatırlarsın, Eyüp Guardian gazetesinde de yani bu
6: Evet.
7: haber oldu.
6: Vardiya.
7: Vardiya sistemi,
6: Vardiya.
7: pardon. Thomas Piketty gibi isimler de kaleme almışlardı. Onlar açıkça ortaya koydular. Gezegeni 2 derecenin altında, ısınmanın altında tutup aynı zamanda çalışma saatlerini düşürmek, aynı zamanda gelirleri en az 2 katına çıkarmak. Dünya genelinde küresel bir rapor olarak bunu açıkladı. Küresel eşitlik raporu adıyla açıklamışlardı. Bu mümkün, ama burada kendileri de söylediler. Buradaki güç ilişkilerini hesaba katmıyoruz. Yani biz böyle rasyonel bir planlama elimizdeki kaynaklarla yapacak olursak bu son derece mümkün demişlerdi. Bununla full istihdam da sağlanması mümkün. Yani haftada 5 gün yerine 2,5 2,5 ayrı vardiyalar halinde istihdam sağlanırsa dolayısıyla bu işsizliğe de aynı zamanda çözüm olacak.
9: Evet. Ya aslında şöyle, tüm bu tartışmanın bütünü, hem adil geçiş tartışması tabii, hem de daha büyük bütüncül toplumsal eşitlik tartışması, tam da dediğin gibi bir tür güçler dengesi tartışması. Şimdi eğer siz bağımsız bir güç olarak, hani işçi sınıfının kendi gücünü inşa etmeye çalışmazsanız, doğal olarak sermayenin adil geçiş tartışmasının bir parçası olmaya
7: Evet.
9: başlıyorsunuz. O da ne oluyor? O zaman dönüşüm olacak, dönüşüm olacak. Demir çelik tesislerine devlet teşvik versin ki onlar, atıyorum, kömürlü tesisten elektrik arık ocaklı tesise geçsin. Mesela gibi. Avrupa'daki ana tartışmadan biri bu. Devlet sermayeye nasıl teşvikler verecek ki bu dönüşüm yaşansın? Bu sayede biz de işlerimizi koruyalım. Ama bizim işlerimizi, genel olarak işçi sınıfı olarak işlerimizi korumamızın tek yolu aslında şey değil. Yani sermayeye daha fazla teşvik verilmesi, daha fazla üretimci bir ekonominin sürdürülmesi değil. Aksine tam da dediğin gibi çalışılabilir tüm işlerin, çalışılabilir tüm nüfusa bölünmesi diye eskiden tabir edilen. Yani zaten şimdi bir ara, bu ara ara kullandığımız bir örnek. Ne zaman? 1930'lar galiba, değil mi? 1930'larda Keynes bir örnek veriyor. İşte diyor ki dünyada, diyor, verimlilik öyle artacak, öyle artacak ki, diyor. O biraz kapitalizmi övmek için söylüyor bunu. Verimlilik öylesine artacak ki, diyor. Biz işte bundan ne kadar yıl sonra, diyor, hatırlamıyorum, şimdi 50 yıl diyeyim. 50 yıl sonra haftada sadece 3 saat çalışacağız, diyor. Şimdi dediği şeyin yarısı doğru. Verimlilik gerçekten o oranda arttı dünyada. Ama haftada 3 saat çalışmıyoruz. Değil mi? Daha fazlasını üretmiyor. Çünkü niye? O verimlilik aslında bir yandan bir artık iş gücü yaratmasını isteniyor. Ki işçi sınıfının üzerine daha fazla baskı kurulsun. Bir yandan da daha fazla üretelim ve daha fazla üreterek dünyayı da daha fazla sömürmeye devam edelim isteniyor. Dolayısıyla aslında çalışma sürenin kısaltılması talebi ilk bakışta hani iklim meselesine dair bir talep değilmiş gibi görünse bile, biraz daha kazıdığınızda aslında tam da iklim krizine daha karşı bir adil dönüşümün, adil geçişin, gerçek adil geçişin, gerçekten adil ve gerçekten geçişi olan bir şeyin diyelim, ana taleplerinden biri olabilir anca. Bir yanda şu zaten, şimdi bu tartışmalara biraz bakıyorsunuz, şöyle görünüyor durum. Bir tarafta işçiler var, işçi sınıfı var, onların örgütleri, sendikalar var. Diğer tarafta da nasıl diyelim, ekoloji örgütleri, çevre örgütleri, iklim krizine dair bir dönüşüm olsun isteyen yapılarda kişiler varmış gibi, bunlar çatışıyormuş gibi görünüyor. Ama aslında bu sanal bir çatışma. Böyle bir çatışma gerçekte yok. Yani tabii ki bunun ne derler, nüvesi olan yerler var. Bunun yüz verdiği yerler var böyle tartışmanın, ama gerçekte aslında böyle bir tartışma olmak zorunda değil. Esas sorun şu. Bizim bu iklim krizine dair dönüşüm, aynı zamanda işçi sınıfının gündelik hayatını iyileştiren bir dönüşüme nasıl uyarlayabiliriz tartışması. Hani çalışma sürenin kısaltılması talebi de biraz oradan geliyor. Tabii buna eşlik eden mesela enerji altyapısının kamulaştırılması ve nasıl diyelim, herkese ihtiyacı kadar enerjinin bir şekilde sağlanması talebi de bunun parçası olarak düşünülebilir.
7: Buna enerji
9: Hatta buradan,
7: demokrasi de deniyor bir süreden beri.
9: evet, hatta ben de buradan tam senin de bağladığın gibi COP31 ve HİZ gündemine bağlayalım mı diye düşünüyordum tam.
8: Ben de tam öyle bir soruyla geliyordum sana şimdi.
9: Aynen. Biz...
8: Peki,
9: Buyurun.
8: pardon, sözünü kestim, buyur.
9: Yok, ben soruya devam edecektim. Önce siz buyurun, soruyu sorun, oradan devam
8: Tamam.
9: edelim.
8: Şimdi günler kaldı COP31 Antalya'ya, ama sadece COP31 yok bu sene Antalya'da. İki zirve daha var. Diğerine birazdan geliriz, ama önce halkların iklim zirvesinden, alternatif zirveden başlayalım. Birleşik Metal nasıl hazırlanıyor COP31'e ve halkların iklim zirvesine? Bize biraz bunlardan da bahseder misin?
9: Şöyle, aslında biraz geç girdi bizim de gündemimize. Yani biliyorduk, takip ediyorduk ama gündemimize biraz geç girdi. Biz bir süredir aslında bu enerji demokrasisi için sendikalar isminde bir ağ var. Uluslararası bir ağ. TÜED diyebileceğimiz. Bu ağın parçası olmaya başladık, olduk. Ve dolayısıyla TÜED'in düzenlediği etkinliklerin Türkiye'de destekçisi, örgütleyicilerinden biri olmaya çalışacağız COP31 süresince.
8: Ona da kısa bir not girelim bu noktada o zaman. Enerji demokrasisi zirvesi de birazdan geleceğiz dediğimiz zirveydi. Yani COP31 ile eş zamanlı olarak bir halkların iklim zirvesi var. İkincisi enerji demokrasisi zirvesi var. TÜED'in çağrıcısı olduğu diye ben o notu da girmiş olayım arada, buyur.
9: Evet. Tam dediğiniz gibi aslında, yani enerji demokrasi tartışması eski bir tartışma bir yandan da. Çünkü yani şimdi Türkiye'de mesela güzel bir örnek olacak. Bir güzel derken kötü bir örnek ama. Kötü bir olay ama o konuyu anlatmak için güzel bir örnek değil. Şimdi bir dönem önce, bir süre önce. Mesela yaşlılık belirtisi bunlardan. Bir süre önce diyorum, her şeye ne kadar süre olduğunu hatırlamıyorum ama her şey yakın geliyor belli bir yaştan sonra. Bayağı bir süre önce galiba, birkaç yıl evvel. Bu şeyde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin genel müdürü, bu bölgede işte DEDAŞ'ın elektrik dağıtımını yapan şirketin genel müdürü bir açıklama yaptı. Dedi ki çiftçiler, dedi, bu yaz, dedi, Eğer dedi elektrik faturalarını ödemeyeceklerse hiç ekin ekmesinler. Çünkü biz elektriklerini direkt keseceğiz. Şimdi şöyle bir mantıki bir yerden bakarsınız, değil mi? Ülkede aslında işçiler gıdaya pahalı ulaşıyor. Yeterince ulaşamıyor. Böyle bir erişim sorunu yaşıyor, değil mi? Yemek fiyatları, gıda fiyatları yüksek. Dolayısıyla bunu düşürmenin yolunda tarımsal üretimin artması. Ama bir yerde de tarımsal üretim yapan işçinin elektriği dağıtan şirket elektriğini kesiyor ki o aslında parasını ödemediği için elektriğini kesiyor ki tarlasını sonra da sulayamıyor bir şey. Ve dolayısıyla oradaki hasat orada yanıyor. Ürün orada tarlada yanacak aslında. Dolayısıyla bu aslında bir mantık sorunu. Enerji demokrasi tam bununla ilgili bir tartışma konusu. Biz aslında enerjiyi kamulaştırmalıyız ki, kamu aidiyetine geçirmeliyiz ki bir hem çiftçi hem de evde kullanan kullanıcı enerjiyi ucuza hatta belki bir kısmına ücretsiz ulaşabilsin. Ve bu da aslında tüm toplumun yararına bir şekilde yeniden toplum için üretime dönebilsin. Ama şu anki sistem aslında kendi mantığıyla baktığında çok yıllar evvel enerji dağıtımını piyasalaştırdı. Ve dolayısıyla bu piyasalaştırdığı elektriği enerji dağıtımından dolayı hepimiz çeşitli yüksek fiyatlarda enerji faturaları ödüyoruz yıl içinde. Ama aynı zamanda bu şirketler kârlarını da kendi altyapılarını yenilemeye ayırmadıkları için dönüyorlar bu şirketler sonra diyorlar ki bizim iklim krizi nedeniyle bir adil geçiş sağlamamız lazım. Dolayısıyla aslında bu nedenle de devlet bize teşvik versin ki biz de altyapımızı yenileyelim. Mesela zaten buraları kâr etmek için aldın ve bundan kâr ediyorsun. Niye bir de benim cebimden burayı bu altyapıyı yenilememi istiyorsun? Enerji demokrasi tartışması biraz bununla alakalı. Hem kamu
7: Bu
9: sahipliğini
7: şey
9: savunuyor. Ha, pardon.
7: özür dilerim. Bu bahsettiğin şeylerden bir tanesi, yani aslında kullanım önceliklerinin de belirlenmesi, enerji demokrasinin bahsettiğimiz durumda olduğu gibi, yani temel ihtiyaçlar ya da temel üretim alanları için, gıda üretimi için, suyun su hizmetlerinin sağlanabilmesi için ve daha bir sürü benzer işte evlerde kullanabilmek için, yani en temel yaşamsal gereklilik için elektriğe ihtiyacımız var ve bunun artık bir hak olarak, yani ben daha uzun bir süre su hakkı kampanyasında da çalışmıştım. Orada da en çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. Su hizmetlerinin kamusallaştırılması, evet, ama bu yetmez. Bizim aynı zamanda bir kullanım önceliklerine ihtiyacımız var. Yani su varlıklarını nasıl bir öncelikle vereceğiz diye. Şu anda bu enerji demokrasi içerisinde de yapılan tartışmada bir yandan bu. Bu yüzden hem katılımcı olması, yani çünkü devlet, yani bir şeyin devletin elinde olması her zaman eşit değildir demokrasi. Ya da işte orada çalışanların, işçilerin, kamunun müdahil olabilmesi. Mesela birçok enerji sektörü dünyada hala devletin elinde ama pek de demokrasisi yok buralarda. Dolayısıyla işin bu yönünü de doldurmaya çalışıyor. TÜİK'ten Sean Sweeney ile biz de onarım çağının ilk haftalarında bir söyleşi yapmıştık. O da özellikle işin bu yönüne vurgu yapıyordu.
6: Devletin olması kamusal olduğu anlamına gelmiyor belki bir yandan da.
7: Evet.
6: Hani illa kelime
7: Kesinlikle.
6: anlamından öte bağlam anlamına, farkına bakmak gerekiyor.
9: Aynen, kesinlikle. İki farklı durumdan bahsediyoruz aslında bir yandan da baktığımızda. Ama bu Türkiye'de yıllarca bu özelleştirme tartışmalarının da bir parçası olmuştu bu tartışma. Kamu sahipliği yeterli değil tam dediğin gibi ama aynı zamanda her haneye ihtiyaç kadar elektriğin ücretsiz ya da belli düşük ücretler karşılığında sağlanması, aynı zamanda belli alanlarında önceliklendirilmesi meselesi aslında bu işin bir kısmı. Enerji meselesini bir de şöyle düşünmek lazım. Şimdi siz gitseniz maalesef Batı Avrupa'dan bir sendikaya sorsanız, bu iklim kriziyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz, adil geçiş için ne düşünüyorsunuz deseniz, size diyecek ki işte biz, özellikle bizim iş kolunda, yani başka iş kolunda farklı tabii, bizim iş, diyecek ki size, ya biz demir çelik tesisimiz var, kömür kullanıyor. Bunu elektrikli arka ocaklı fırında döndüreceğiz. Bunun için devlet bizim patronumuza kredi versin, teşvik versin. Fırını yenilesin. Diyecek ki size işte biz içten yanmalı motor üretiyorduk. Motorlu araba üretiyorduk. Şimdi içten yanmalı motorlu arabaların yerine, ya işte benzin, dizel falan kullanan arabaların yerine elektrikli arabalar geliyor. Bunlar için fabrikaların dönüşümü için devlet bize teşvik versin ya da bu elektrikli arabaların satışı için teşvik versin. Gerçekten de öyle bu arada. Abartmıyorum. Yani şu anda ana talepleri birçok yerde sendikaların ve sermaye ile beraber sendikaların kendi patronlarına daha fazla para verilmesi devlet tarafından ki bu dönüşümü geçiştirebilsinler. Şimdi onu da anlıyorsun, işini korumak istiyor. Ama bu nasıl bir dünya demek? Bu gerçekten mesela hadi adil olmamasını geçtim, bu bir geçiş mi, ondan da emin değilim. Çünkü şöyle düşün, daha fazla elektrik kullanan demir çelik tesisleri, daha fazla elektrik kullanan arabalar, daha fazla yine üretimci bir ekonomi ve aynı zamanda daha fazla elektrik ihtiyacı olan bir ekonomi.
6: O elektrik de
9: Bu
6: nereden geliyor? Bazen o da bir soru.
9: Aynen. Ve dolayısıyla birçoğu da aslında buna cevap olarak mesela nükleeri söylüyor. Bu sefer öyle bir noktaya geliyoruz ki tüm bu tartışmadan biz adil geçiş ya da herhangi bir geçiş, hadi adil olmasın, bir geçiş sağlamaya çalışacağız diyelim. Bunun için nükleer santralleri savunup hale geliyoruz ki bu maalesef bizim cephemizde, yani sendikalar cephesinde de sık görülen bir sorun. O yüzden sorunu en baştan tarif etmek gerekiyor belki de. Sorunun ana temeli bizim tüm bu aşırı üretimci ekonomiden nasıl çıkarızı üzerine ve ihtiyaçlarımızı etrafında bir üretimi nasıl planlarınız tartışmasına dönüyor. Oradan da en başta söylediğime geri geleceğim bir hani enerji demokrasisi ve onunla eş zamanlı olarak çalışma sürelerinin kısaltılması tartışması. Hem işçi sınıfının gündelik hayatını iyileştiren talepler ama aynı zamanda bu tarz bir geçişe de yol veren talepler diyebiliriz.
7: Evet, yani şimdi senin bahsettiğin gibi enerji demokrasi zirvesi olacak TÜİT tarafından organize edilen 12-14 Kasım tarihleri arasında Antalya'da olacak bu zirve. Buraya en son işte bu işin örgütlenmesinde olan arkadaşlarla böyle sohbet ettiğimizde 40 küsür ülkeden 130'dan fazla sendikacının gelmekte olduğunu, şu ana kadar kesinleşenlerin bu kadar oldukça yüksek bir sayı çünkü bu. Çok sayıda sendikanın geleceğini öğrendik. Bunun sonuçlarını zaten biz de şey sırasında, COP sırasında Apaçık Radyo'dan çok sayıda kişi orada olacağız. TÜİT'i de ayrıca, yani bu enerji zirvesini de, enerji demokrasi zirvesini de ayrıca takip ediyor olacağız. Belki sana da tekrar mikrofon uzatırız. Bilmiyorum, Birleşmiş Milletler adına tabii sen mi katılıyorsun ama katılacaksın ama Antalya'ya.
9: Birkaç kişi olacağız. Arkadaşlardan biriyle ya da benden
7: Tamam,
9: iki kişi
7: çok iyi.
9: olsun.
7: Orada o zaman tekrar belki mikrofon uzatırız. Çünkü bu gerçekten zirvenin sonuçları önemli olacak diye düşünüyoruz. Birçok sendikanın gündemine ciddi biçimde girmiş oldu. Enerji demokrasi ve iklim krizine sendikal yanıt yani meselesi. Dolayısıyla avantajlı bir durum en azından. Bundan sonra sendikaların bu meseleye dair ilgi duymasını sağlamak açısından. 14 Kasım'da bir yürüyüş var. Halkların iklim yürüyüşü gerçekleşecek. Birleşik Metal'in buraya katılımı konusunda şey var mı? Yani sendikaların tabii, yani bu en azından cumartesi günü ama Antalya uzak bir nokta aslında birçok kişinin
9: Evet.
7: ulaşımı için. Şimdi bir yandan hareket bunu da tabii gündemine almış durumda ama yani bölgede, yani yakın şehirler var, işte bir şekilde görevlendirilebilecek olan insanlar var. Yani Birleşik Metal nasıl bir katılım bu yürüyüşe sağlamayı planlıyor?
9: Açıkçası henüz kesinleştirdiğimiz bir şey değil. Ama yani TÜİT'in etkinliklerine katılacağımız şartta onları beraber organize edeceğimiz için tabii sonrasındaki yürüyüşe de muhtemelen katılım olur ama şu anda netleşmiş bir planımız yok açıkçası. Bir de dediğim gibi Antalya çok örgütlü olunan bir bölge değil.
7: Evet,
9: Dolayısıyla
7: tabii.
9: bölgeden katılım imkanı yok. Taşıma
7: Evet.
9: suyla da değirmen dönmez. Ne kadar taşıyabilirsiniz yani? O da
7: Evet.
9: ayrı bir tartışma
7: Evet,
9: konusu.
7: doğru. Şeyin ardından da, yürüyüşün ardından da işte halkların iklim zirvesi gelecek 4 gün boyunca. Bu sefer de burada yine sendikalar olacak ama sendikaların yanı sıra aktivistler, yerli halklar, küresel güneyin temsilcileri vesairenin olduğu bir de halkların iklim zirvesi olacak. Şimdi son olarak artık son birkaç dakikamız kaldı Eyüp. Şeyi sormak istiyorum. Yani COP31'den çok fazla beklenti yok. Belki sen de görmüşsündür, Pasifik adalarındaki COP hazırlık zirvesinde Murat Kurum açıkça söyledi. Fosil yakıtlardan çıkış gündemini zorlamanın çok bir anlamı yok. Buna dair bir karar çıkmayacaktır. Yani önceki zirvelerden dolayı söylüyorum diyor kendisi. Dolayısıyla bir fosil yakıtlardan çıkış şeyi olmayacak. Ana gündemlerden bir tanesi adil geçiş mekanizmalarının hazırlanması. Bilmiyoruz bu da başarılı bir şekilde gerçekleşecek mi? Ama günün sonunda Türkiye'nin gündemine iklim zirvesi bu COP31 sayesinde girdi. Sence bundan sonrasında, yani Antalya'da yapılacak olan COP'un ve aynı zamanda HİZ ve TÜİT'in etkisi ne olur? Özellikle sendikaların iklim kriziyle olan ilgisi açısından baktığında.
9: Çok iyimser bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası ama belki senin dediğin ilk kısmına değinmek gerekirse. Şimdi aslında dünyada ana gündem hızla kaymaya başladı. Esas mesele bir tür uluslararası rekabet meselesi haline aldı. Ve aslında tam bizim tarafta da, yani sendikalar tarafında da bu uluslararası rekabet. Yani sadece savaşlar vesaire değil ama ticaret rekabeti, sanayi rekabeti, bazı yeni teknolojiler alanındaki rekabet ana belirleyen olmaya başladı. Dolayısıyla Murat Kurum'un dediğinde maalesef gerçeklik payı var. Kimsenin önceliği artık karbon yoğun ekonomiden çıkış, karbondan çıkış değil. Ama adil geçiş meselesini de artık şöyle kullanmaya başladı. Hem sermaye hem de bir kısım sendikal harekette şöyle kullanmaya başladı. Bu Uluslararası rekabet içinde biz kendimize nasıl yeni konum elde ederiz? Yani ne mesela? Biz güneş paneli üretimini nasıl kendi bölgemize çekeriz? Ki bunu Çin'den ithal etmeyelim ve bu teknolojiyi kendimiz üretelim. Ya da atıyorum pil sektörü için, elektrikli araçların pilleri için ilgili doğal kaynakları biz nasıl daha fazla kendi bölgemize çekeriz? Nasıl bunların üzerinde daha fazla hakimiyet kurarız? Ya da pil teknolojisini nasıl daha fazla kendi içimizde üretiriz vesaire gibi. Aslında bildiğimiz eski tip korumacı ekonomilerin hani klasik korumacı kısmen kalkınmacı şeyine, reflekslerine döndü. Ana kapitalist ülkeler de dahil buna. Ve dolayısıyla sendikalar da bunun arkasına yedeklenmeye başladı. Dolayısıyla COP aslında bir tür iklim meselesine dair gündemler üreten bir zirve olmaktan çıkıp, ki zaten hiçbir zaman öyle gerçek bir anlamı yoktu da, kısmen buna göre daha iyi olduğu zamanlar olabilir diyebiliriz. Olmaktan çıkıp bir tür aslında ülkelerin uluslararası rekabet içinde kendi sanayilerini bu yeni teknolojilerdeki işte güneştir, rüzgardır, pil teknolojileridir, elektrikli araçlardır vesaire kendi sanayilerini nasıl koruyup nasıl geliştirebileceklerine dair strateji tartışmaları bir yere dönmesi riskini taşıyor maalesef.
7: Greta bla bla bla bla diyordu. Böyle özetlemişti bu
9: Evet.
7: COP zirvenin. Biz de jingle'ımızda
6: Hanımca
7: zaten
6: boş
7: bunu
6: laflar.
7: kullanıyoruz bu şarkıyı. Peki Eyüp, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz
9: Ben
7: katıldığın
9: teşekkür
7: için.
9: ederim.
6: Bugün Birleşik Metal İş Sendikası Uluslararası İlişkiler Uzmanı Eyüp Özer konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Haftaya konuk alacağımız sendika henüz kesinleşmediği için bugün önceden duyuramıyoruz maalesef. Ama sosyal medya üzerinden anlaşıldığı anda size duyuracağız. Haftaya Salı saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın.
8: Hoşça kalın.
5: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Önder'e teşekkür ederiz. That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
3: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşen Bulut'a teşekkür ederiz.
3: Diğer Kam.
0: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler. Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.

0: Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Hoş geldin Damla.
1: Hoş bulduk Rauf. Bugün
0: Bugün barınma üzerine konuşacağız. Barınma hakkı üzerine ama bir insan hakkı olarak barınma hakkını konuşacağız. Hukuki çerçeveye çok fazla girmeyeceğiz. Toplumsal eşitsizliklere, konut krizine ve kamusal sorumluluğa ağırlık vereceğiz. Neden? Aslında bu konu her zaman gündemimizde olan bir sosyal problem ama Mari Carmen isminde bir hanımefendi Madrid'de bir dairede oturuyordu. Bu dairenin kiraları yükselmiş ve bu hanımefendi 87 yaşında bu kirayı ödeyemeyecek hale gelmiş. Bu yüzden evinden çıkartıldı. Dünyanın gözü önünde televizyonlarda gösterilerek sedyede evinden çıkartıldı ve bir hastaneye yatırıldı. Orada koptu mesele. Sonra Mari Carmen hastanede öldü evinden uzakta ama Madrid'de başlayan barınma hakkı isyanı diyelim neredeyse bütün İspanya'ya yayıldı. Bugün barınma hakkı konuşacağız. Bir insan hakkı olarak barınma hakkı konuşacağız.
1: bu tekli öykü aslında bazen hani bir fitil yanıyor ya, Rosa Parks'ın oturmayı reddetmesi gibi. Belki de barınma hakkı meselesinde önemli bir eşik sayılacak dünyadaki politikalar açısından belki de. Barınma söylediğin gibi en temel ihtiyaçlardan biri, ama buna rağmen konutlar günümüzde en önemli yatırım ve servet biriktirme araçlarından da biri. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin başındaki kişinin de aslında bir müteahhit olduğu gerçeğini düşünerek devam edelim diyeyim az. Bir yanda yatırım amacıyla tutulan konutlar var, özellikle de büyük kentlerde. Ama öbür yanda ise bu megapollerin, milyonlarca kişilik şehirlerin emekçilerinin gelirlerinin çok büyük bölümünü kiraya ayırmaları var. Kısacası bu ikisinin arasındaki gerilim çok ciddi kamusal politikalar da gerektiriyor. Bir yandan da şunu söylemeden geçmeyelim. Mülkiyet olarak ev sahibi olmakla olmamakla barınma güvencesinden yoksun olmak aynı şey değil. Kamu politikaları müdahaleleriyle, sosyal konutlarla, bir sürü başka araçlarla aslında bu ikisinin arasındaki açı gitgide açılabilir ve kentlilerin büyük bölümü için barınma hakkı güvencesi sağlanabilir. Ama bugünün konut piyasasında bu iki mesele gitgide birbirlerine yaklaşıyor. Nasıl ilerlenmeli diye sorayım Rauf sana.
0: Yani konutun yatırım aracı olmasıyla barınma hakkı birbiriyle çelişiyor elbette. Burada bir çatışma da var. Bu çatışmanın çözümü şart. Burada önemli olan bu kaçınılmaz çatışmanın da önceliğin nereye verileceği. İnsan toplumu bununla ilgili ilk kez konuşmuyor belli ki. Çünkü Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 25. maddesi mesela barınma hakkını düzenliyor. Aynı şekilde Ekonomik ve Sosyal Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin de 11. maddesi düzenliyor. Üstelik Birleşmiş Milletler bunu bir masada oturup kendi başına yapmış değil. Bunu Birleşmiş Milletleri oluşturan ülkelerin müzakereleriyle imzalıyorlar bu sözleşmeleri. Ve bunların da uyum yükümlülükleri var ilgili ülkelerde bu müzakerelere katılan ya da bu sözleşmeleri imzalayan ülkelerde ya da BM üyesi ülkelerin tamamında. Şimdi insanların ev sahibi olmadan barınma hakkı elde etmesi diye bir şey yok. Ev sahibi olmayabilirsiniz ama barınma hakkınız vardır. Mülkiyet hakkıyla barınma hakkı aynı şey değil. Bunu bir takım ölçütlere bağlamış Birleşmiş Milletler. Konutun yeterli olabilmesi için 7 tane ölçüt var. Hukuki güvence altında olmalı, altyapısı olmalı, karşılanabilir olmalı, yaşanabilir olmalı, erişebilir olmalı, erişilebilir olmalı. Uygun konumda olmalı ve kişinin içinde yaşayanlara kültürel uygunluk içerisinde olmalı. Bunun da işte sağlıkla, eğitimle, güvenlikle, mahremiyetle ve insanlarıyla ilişkisini kurmuş bu uluslararası sözleşmeler. Ama şöyle bir problemimiz var bizim. Bu hakkın tanınması başka bir şey, bunun kullanılması başka bir şey. Bu ikisi arasında epey bir fark var. Yani bir başınızın altında bir çatınız varsa bu çatı sizin için başınızın üzerinde pardon. Bu çatı sizin için barınma hakkından yararlandığınız anlamına gelir mi diye düşünmüş ve o saydığım 7 şeyi koymuş. Ne denir? Kuralı koymuş. Bunlar olmazsa olmaz demiş. O zaman tam karşılanmamıştır demiş. Hukuki çerçeve bu. İnsanlık bununla uğraşmış ve bunu sözleşmelere bağlamış yani.

0: Konut krizi ve barınma hakkı başlığı aslında dünya üzerindeki eşitsizlikleri en net görebildiğimiz alanlardan biri. Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Kentleri raporu 2026, yani yeni veriler bunlar. Bu raporda gösteriliyor ki 3,4 milyara kadar insan yeterli ve güvenli konuta erişim sorunu yaşıyor küresel olarak. Ve 2023 yılı itibarıyla tahmin edilen küresel konut açığı da 288 milyon konut. Şimdi bunlar elimizdeki veriler ama bu verilere başka şeyler de eklemek gerekiyor. Bu konut açıklarının yoğunlaştığı bölgeler, örneğin o bölgelerdeki emek ücretleri, konut kira çarpanları, var olan konutların hangi grupların elinde yoğunlaştığı ve buradaki sahiplik durumu gibi pek çok başka alt veriye de ihtiyacımız var tüm resmi görebilmek için. Ama bu resmin bir yerinde konut maliyetlerinin gelirlerden çok daha hızlı yükselmesi var. Özellikle Türkiye'de de yaşadığımız son birkaç yılda ama küresel olarak yaşanan da konutların yapım maliyetlerinin de arsa maliyetlerinin de inanılmaz bir hızla yükselmesi, öbür yandan da emek ücretinin gitgide gerilemesi, özellikle de enflasyonist ülkelerde yaşayan emekçiler için artık gerilemekten de değil erimekten ve yok olmaktan bahsettiğimiz bir durumla karşı karşıya olmamız var. Konutun finansal yatırım aracına dönüşmesi, başından beri konuştuğumuz, çok ciddi bir birikim eşitsizliği yaratıyor ve erişim eşitsizliği yaratıyor. Öbür yandan büyük kentlerde de mekansal eşitsizlikler var. Yani konut alanlarının haricinde emekçilerin şehir merkezlerinden çeperlere doğru sürüldüğü ama işlerin şehir merkezinde bulunduğu, üstelik de biraz sonra bahsedeceksin soylulaştırma meselesinde kente erişim hakkının da kısıtlanmaya başladığı bir hale geliyor. Düşük gelirli hanelerin, göçmenlerin ve gençlerin barınma krizinden çok farklı biçimlerde etkilendiğini biliyoruz. İklim değişikliği koca bir başlık olarak her meselemizde olduğu gibi duruyor. İki açıdan, birincisi güvenli konut ve güvenli yaşam alanları meselesinde. İkincisi de afetlere dayanıklı ve dirençli kentlerin dışında İklim kriziyle beraber iklim göçlerinin artması ve ciddi bir göçle gelen nüfusun özellikle de işlerin çoğunluğu orada olduğu için büyük kentlere yerleşmeye çalışması çabasında gördüğümüz hatlar var. Tüm bunlarda tabii Türkiye'nin bir takım her zamanki gibi özel koşulları da var, öyle değil mi Rauf?
1: Evet, o özel koşullar olduğu gibi tabii genel olarak bizim dünyaya uyumumuz da var. Mesela bizim anayasamızda da belirlenmiş, düzenlenmiş bu barınma hakkı. 57. maddesi anayasanın devletin konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alma sorumluluğunu veriyor ona. Yani barınma hakkı devlet güvencesinde Türkiye'de. Ama gel gelelim bir büyük şehirde yaşıyorsanız, hatta şu anda neredeyse tüm şehirlerde yaşıyorsanız konut fiyatları ve kiralar çok yüksek. Hane gelirleriyle kıyaslandığında, tabii yüksek diyorsak bunu bir şeyle kıyaslayarak söylüyoruz. Gelirle kıyaslandığında, ortalama gelirle oldukça yüksek giderlerle gözüküyor konut içinde bulunma, barınma meselesi. Bir de mesele sadece ya, güven, şey de değil, ekonomik de değil. Yani İstanbul'da yaşıyorsanız fiziksel güvenlikle de karşı karşıyasınız. Mesela işte beklenen İstanbul depremi diye bir başlığımız var hayatımızın içinde. O zaman bu bina güvenli mi? İçinde yaşadığımız konut güvenli mi sorusu da var. Bu güvenlik meselesinin çözümü olarak işte bir kentsel dönüşüm uyguluyor devletimiz. Bu kentsel dönüşüm denilen şey başka problemler yaratıyor. Yani insanların mevcut dönüşüm alanlarından başka yerlere gitmesine neden oluyor. Bazı mahallelerde insanların yerinden edilmesine neden oluyor. Hani üst gelir grubundan ya da orta gelir grubundan olmanız da durumu çok fark ettirmiyor. Mahalle ilişkilerini kaybediyorsunuz. Mevcut sosyal yapı dağılıyor. Onun yerine ne geldiği belli değil. İşte onun klasik bu Fikirtepe örnekleri vardır. Yerine suç çeteleri geliyor falan diye araştırmalar, gazetecilik faaliyetleri yapılıyor. Bir de tabii memlekette büyük çoğunluk düşük gelirli yaşıyor. Yani asgari ücretli diye bir kavram var Türkiye'de. Emekli diye bir kavram var ve bunlar ana ekonomik şeyi oluşturuyorlar. Katmanı oluşturuyorlar. İşte gençler, öğrenciler, gelir sahibi olmayanlar, henüz işsiz olanlar gibi katmanların tamamı barınma hakkına erişmekte zorlanıyor Türkiye'de. Kaliteli, sağlıklı bir konut meselesi memleketimizin en büyük sorunlarından biri. Yani işte ev sahibi sayısını mı artırmak lazım mesela bunun için? Herkesin bir evi mi olsun? Ya da işte kiraları mı kontrol etmek lazım gibi şeyleri bu programda konuşacağız. Onlara bakacağız ama memleketteki görünüm de bu. Konut sahibi olmayla, bir konutun içinde olmayla gelir düzeyi arasındaki gerilim Türkiye'de ciddi bir probleme neden oluyor yani.
0: Sen kentsel dönüşüm üzerinden aslında biraz giriş yaptın ama özellikle Türkiye'de yaşadığımız süreçlere baktığımız zaman soylulaştırma, gentrification kavramı üzerine de konuşmaya ihtiyacımız var ki bunu bu arada son 20 yıldır konuşuyoruz. Yani birlikte gördüğümüz önemli örneklerden biri Sulukule örneğiydi ve Tarlabaşı. Soylulaştırma ne de dediğimiz ne? Oradan başlayalım istersen. Düşük ya da orta gelirli nüfusun yaşadığı mahallelerin yatırımlar ve sosyoekonomik dönüşümle değer kazanması. Ama bu aynı zamanda artan konut ve yaşam maliyetleriyle beraber mevcut sakinlerin yerinden edilmesine sebep olan bir süreç. Ve bu yerinden edilme bazen hakikaten doğrudan yerinden etmeyle de oluyor. Yani o uzun patikanın beklenmeden insanların yerinden edilmesiyle de oluyor. Ve bazı örneklerde de gördüğümüz gibi toplulukların tarihsel yerleşim alanlarını kaybetmelerine sebep oluyor. Bu neden önemli? Bu birkaç şeyden dolayı önemli. Birincisi, bütün bu saydığın koşullar içerisinde dezavantajlı gruplar belli bir mahalle kültürü içinde dayanışma ile birlikte de yaşayabiliyorlar ve kente erişimlerinin daha kolay olduğu bu türden merkez mahallelerde yaşadıkları zaman iş olasılıkları da daha kolaylaşıyor. Fakat o toplulukları hem bilmedikleri bir bölgeye hem de alışık olmadıkları bir yaşam biçimine doğru ki işte toplu konutlara gönderilmişti örnek verdiğimiz mahallelerde birbirleriyle olan bağlarını, kentle olan bağlarını üstelik de resmi ekonomik kanallar dışında onları bir tür hayata tutunduran dayanışma bağlarını da koparmış oluyorsunuz. Bu ciddi bir soruna dönüşüyor. Öte yandan fiziksel iyileşme ile toplumsal dışlanma arasında da bir çelişki var. Yani mekan Fikirtepe örneği çok güzel bir örnek burada. Mekan birdenbire çağ atlıyor. Tırnak içinde söylüyorum bunu bu arada. Yani beton bloklardan ve dev gökdelenlerden oluşan bir yere dönüşüyor o mahalle. Fakat o mahallenin içinde eskiden beri yaşayanlar bu dönüşüme adapte olamıyorlar. Yeni gelenlerle arada muazzam bir çelişki hasıl oluyor ve bütün bu çelişkilerde bir noktadan sonra toplumsal çatışmaya dönüyor. Turizm yatırımları ve kısa süreli kiralamalar işte Airbnb gibi son dönemde çok büyük etkide bulundu burada. Aynı şey bu arada çok ilginç bir rapordu. Senin de tanıdığın Steve ile Good Guys'ta uluslararası havacılık kurumlarından biriyle konuştuğumuzda havaalanı yatırımlarının da aslında yatırım yapılan kente bir gelir modeli olmadığını, görünürde orayı turizmle kalkındıracağı düşünülürken tam tersine artan yaşam maliyetleriyle beraber yerel halkın yine tırnak içinde söylüyorum hayatını kararttığını söylüyordu bu rapor. Kısacası bütün bu dönüşümler planlanırken yerinde dönüşüm ve yerinde yaşam hakkını gözetmeye ihtiyacımız var deyip topu sana bırakayım Rauf.
1: Valla burada sorumluluğun kimde olduğu tabii öne çıkıyor. Hani insanları yerinden ediyorsun ya da o başka yerlere taşıyorsun. Zaten bir yerden bir yere toplu halde taşımak da mümkün değil. Yani insanları dağıtıyorsun aslında. Farklı mekanizmalar devreye giriyor. Şimdi bir kere devletin yükümlülüğü var burada. Bu yükümlülük sadece insanlara konut sağlamak değil, başkalarının ihlallerine karşı da korumak insanları. İşte bu hakkı gerçekleştirebilmek için çeşitli tedbirler almak. Yani spekülasyonu durdurmak mesela. Ne bileyim işte gerekirse kira dosyası işte belki kirayı kontrol etme vesaire falan gibi şeyler de var ama belki onun yerine sosyal konutların yaygınlığı ile kira kontrolü sağlamak gibi şeyler var. Yapması gereken işler var. Afet güvenliğini sağlamalı, işte arazi kullanımını, kentsel planlamayı, bir takım kamusal hizmetlerin bu planlama içinde sağlıklı bir şekilde götürülmesini sağlamak. Dolayısıyla bu öncelikli olarak devletin burada bir şeyi var, görevi var. Bir taraftan belediyelerin de hani devletin bir parçası olarak, evet yerel yönetimler ama devletin parçası olarak, yani kamu hizmetinin bir parçası olarak bunları yapmaları gerekiyor. Şimdi kamunun müdahalesi var bir yandan ama bir yandan da piyasa var. Yani kamunun müdahalesi piyasayı dengelemek için de olmak zorunda. Bunun sağlanması gerekiyor. Yani devlet herkese ev mi yapsın diye bir soru sorulabilir. Yani evet yapabiliyorsa yapsın, yapamıyorsa da herkesin erişebileceği bir konut düzeni sağlasın. Bunların ikisinden birini tercih etmek zorunda değiliz. Devletin bizi barınma hakkımızı koruyabilecek önlemleri alması, bunu birincil işlerinden birisi olarak görmesi lazım. Herkes kendi başının çaresine baksın düzeni tercih edilebilir bir düzen değil. Şimdi böyle olunca iyi de yani öyle değil. O zaman ne yapacak devlet? İşte ev sahibiniz kirayı artırıyor. Çünkü ekonomi malum çok kötü gidiyor. İşte insanların da bazı insanlar hatta o kira gelirleriyle geçiniyor belki de. Burada ne yapmak lazım? Bu insanlarla devlet kiracıyı şeyi ev sahiplerini karşı karşıya mı getirsin falan diye sorulabilir. Bütün her şeyi yaptı, altyapıyı kurdu falan ama işte konut kiraları arttı. Şimdi ne olacak? Valla kamu otoritesinin burada bir takım kurallar ve sınırlar belirlemesi gibi bir seçenek var. Buna kira kontrolü deniyor. İşte üst sınır koyabilir mesela. Kira seviyelerini düzenleyebilir. Bölgeye göre, yere göre. Mevcut kiracıların haklarını koruyabilir. Yani yeni kiralama ya da mevcut kiracı arasındaki farkları koruyabilir. Bunlar devletin yapabileceği şeyler. Türkiye'de de yaptı bunları ama fiilen uygulaması oldukça zor işler bunlar. Yani piyasa ekonomisi içinde kendi dengesini piyasa bir şekilde öyle ya da böyle bulur. Hani nasıl işte insanlara asgari ücret ödemek için geri kalanını banka dışı ödemeye ya da bir kısmını geri alma falan gibi yöntemler uygulanıyorsa asgari ücret ödüyorlar kağıt üstünde ama bir kısmını geri alıyorlar. Böylece daha az para ödüyorlar gibi. Nasıl böyle gayri resmi yöntemler varsa bunlar kiralarda da uygulanabilir. Bu ama bir taraftan da hani devlet buna girdiği zaman da bu sefer bir şey ortaya çıkmaya başlıyor, yani bir beklenti ortaya çıkmaya başlıyor. Bu beklentiyi de devletin sürekli olarak karşılaması pek mümkün gözükmüyor hele Türkiye'de. Yani böyle bir devletin bunu yapmaya gücü var mı? Var ama böyle bir devletin, bugünkü koşullardaki devletin böyle bir şey yapması da mümkün değil. Bu beklenti de boşa düşüyor yani böylece. Şimdi bizim barınma hakkımız kiraların kontrolüyle, kiranın yüksekliğiyle, düşüklüğüyle çok bağlantılı hale geldi. Üçte bir, gelirinin üçte birini kiraya veren insanlardan gelirinin yarısını kiraya veren insanlara doğru dönüştü son 4-5 yıl içinde Türkiye'de durum. Nereye kadar gidecek, nasıl olacak bilmiyorum ama dünyada bunun uygulanmış çok ilginç değişik yöntemleri var. Viyana yöntemi var mesela. Viyana yöntemi yoğun bir şekilde belediye konutlarında kira kontrolü uygulanıyor. Yani şöyle, belediye konutlarında üst kiralar 500 avro seviyelerinde kalıyor, 400-500 avro seviyelerinde kalıyor ve bol miktarda belediye konutu var. Dolayısıyla piyasada da kiraların üst sınırı 700-800 euro bandına oturuyor böylece. Yani belediye bir tür piyasa aktörü olarak kira kontrolünü uygulamış oluyor. Mesela bu bir yöntem. Yani kamu yatırımı yapabilir devlet. Bunu belediye de yapabilir. Yani Türkiye bu tür yöntemlerin uygulanmasının hemen hemen hiç tartışılmadığı ülkelerden biri ne yazık ki.
0: Bir çözüm yaklaşımları bugüne kadar üretilmiş olanlara bakalım. Senin söylediğin önemli bir yaklaşım. Kamuya ait ve kar amacı gütmeyen sosyal kiralık konut stoğunun güçlendirilmesi ve dezavantajlı grupların öncelikli olarak bunlara erişiminin sağlanması önemli bir başlık olarak duruyor. Benzeri İngiltere'de yapılıyor. Orada da erişim meselesi konuşuluyor. Kimler nasıl erişiyorlar üzerinden. Kira destekleri ve konut giderlerinin hane gelirine göre değerlendirilmesi var. Öte yandan da sosyal desteklerin dağıtımı planlanması ve bunun eşit olarak öncelikli dezavantajlı gruplarla başlaması bir ünlem işareti olarak kenara koymamız gerekiyor. Biraz önce söylediğin kira kontrollü bölgeler de önemli bir başlık olarak duruyor. Evsizliğe yönelik önce güvenli ve kalıcı konut sağlama anlayışının gelmesi gerekiyor. Yani housing first deniyor buna politika olarak. Önce konut, ondan sonra. Ama kent planlamasının da yapılırken sadece sağlıklı, genç, yetişkin ve iş gücündeki erkeklere yönelik kentleri de planlamaktan vazgeçmek de bir bakış açısı ve çok temel bir bakış açısı. Öyle değil mi Rauf? Başka neler var elimizde?
1: Valla bu tabii çok zengin bir hikaye. Yani biz konut dediğimiz zaman aynı zamanda kentten de söz ediyoruz elbette. Kamusal hizmetlere erişimden söz ediyoruz. Kentte yaşama hakkından söz ediyoruz. Bunların hepsi konut politikalarıyla çok iç içe. Ulaşıma erişim, yaşadığınız evden dışarı çıkabilme hakkı yani bir taraftan da bu yaşama karışma, toplumsal hayatın içinde olma, işte işe gitme gelme, okula gitme gelme, yakında bir mahalle okulunun olması, iş yeriyle ev arasında sağlıklı toplu taşıma sistemlerinin var olması gibi şeyleri de içeriyor. Housing first bunun başlangıç aşaması gibi bir şey. Yani önce yerleştir, önce bir evin olsun, sonra kalanına bakalım meselesi. Şimdi bu hikayede şöyle sorunlar var tabii. Ya bir konutun kullanım değeri var, bir de onun maliyeti var. Yani bir değişim değeri var diyelim ona. Bu ikisi arasında bir sorun var. Sorun da şu. Konutun bir değişim değeri varsa o zaman o bir servet biriktirme aracına dönüşüyor. Yani onun kullanım değeri de bu servet biriktirme aracı değerinden, değişim değerinden etkileniyor. Bir konutun kendi değeri ne kadar yüksekse kirası da o kadar yüksek oluyor. Bu da sizin hukuken erişim hakkınız olabilir ama bunu fiilen uygulayabilme şansınızı çok zorlaştırıyor. Bizim burada yapabileceğimiz, söyleyebileceğimiz şey bir ülkedeki konutların değerli olup olmadığına bakmaksızın insanların o konutlarda nasıl güvenli yaşayabildiğine bakmak olmalı. Yani şimdi sizin elinizde bir takım konutlar var ve çok değerli, işte büyük şey yapıyorsunuz, ne denir, yatırım araçları halinde kullanıyorsunuz bu konutları ama içinde güvenli bir yaşam, işte insan onuruna yakın bir yaşam şeyi kuramıyorsunuz veya işte kurabiliyorsunuz ama onu kurabilmek için çok yüksek maliyetler harcamak zorunda kalıyor insanlar. Bu Türkiye'de her zaman var olan bir şey. Yani konutunuz var ama barınma adaletiniz yok. Hani yeterince konutunuz olabilir, iyi konutunuz da yeterince olabilir. Ama bunu adil bir şekilde dağıtamıyorsunuz nüfusunuza. Bunların hepsi açıkçası başımızın belası. Yani bundan sonraki dönemde büyüyecek, dünyanın her yerinde büyüyecek. Çünkü bir turizm baskısı var. Merkezlerdeki konutlar turizm konutları haline dönüşüyor hızlı bir şekilde. Bir böyle bir derdimiz var. Konutun bir yatırım aracı olması gibi bir derdimiz var. Yani bunlar çünkü sayısı artırılamayan araçlar, yani mülkler öyle. O toprağın sayısı artırılamıyor. Dolayısıyla değeri artıyor. İnsan sayısı arttıkça mülk, yani ev gibi, toprak gibi sayısı artırılamayan alanlar, işte arsa olduğu için orada bir ev yapabiliyorsunuz ancak. İşte kaç katlı olursa olsun belli bir sınırı var bunun. Bunlar sürekli olarak bu ekonomik sistem içinde erişilemezliğini korumaya devam edecek. Yani aslında mesele biraz da genel olarak toplumsal adalet meselesi. Her zaman gelip dayandığı yer bu oluyor. İnsan hakkı olarak barınma hakkının kullanılabilmesi, insanların bir mali cendereden kurtulması, adil, eşit, paylaşılabilir bir toplumsal sistem içinde yaşamasıyla pek mümkün olacak gibi gözüküyor.
0: Diyelim ve bugünkü programın sonuna geldiğimizi ancak bu meseleye başka başlıklarla devam etmemiz gerekliliğini de bildiğimizi ekleyelim, değil mi?
1: Evet, daha konuşmadığımız çok şey var. Gecekondulaşma ya da işte sağlıksız konutlara fazla sayıda insanın yığılması, göçmen meselesinin yarattığı konut krizleri gibi konuşacağımız çok şey var ama bence meselenin temel çerçevesini çizmiş gibiyiz. Hoşça kalın diyelim.
0: Hoşça kalın.
2: Diğerkam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşen Bulut'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Notalarla sohbet.
3: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
2: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
4: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nihat Yıldırım'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman Teknik Masa'da Salih Ateşer sizlerle birlikteyiz efendim. Bu akşam sizleri Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğim. Bolca tabii ki konacağız olunca oradan havuz hayli geniş, derin. Daha önce çok kısaca bir iki kaydını dinlettiğim bir saksafonist var. Onun Omega albümünü, bir albümünü yani full dinleteceğim. Kendisi Immanuel Wilkins, 7 Ağustos 97 doğumlu, Pensilvanyalı, Afrika kökenli bir Amerikalı caz müzisyeni efendim. Onun 2020'de pandeminin göbeciğinde çıkardığı Omega albümünü tamamını birlikte bir dinleyeceğiz. Şimdi ilkin Warriors adlı parça gelsin, buyursunlar.

Evet, Emmanuel Wilkins'in albümünü dinliyoruz. Hatta kendisinin de çıkış albümü. Kimler eşlik ediyor? İsimlerini söyleyelim. Misah Thomas var piyanoda, Darryl Jones bas gitarda ve kontrbasta, Quacky Sunbury ise davul ve perküsyonda. Şimdi albümden ikinci bir parçayla devam edelim efendim. Ferguson, An American Tradition. Buyursunlar.

Evet, modern caz sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biriyle devam ediyoruz bu akşamımıza. Bu akşam da modern caz. Hava soğuk, yağmurlu. Biz de Blue Note Records dinliyoruz. O etiketle çıkmış 2020 yılında Emmanuel Wilkins'in albümü, kendisi alto saksafonist. Şimdi efendim, bu albümden bir sonraki parçamızla sizi baş başa bırakayım. The Dreamer. Buyursunlar.

Evet, Wilkins cesur yolculuğuyla dikkat çeken müzisyenlerden, genç müzisyenlerden, yeni nesil müzisyenlerden biri. Hatta bu sene kendisi MacArthur Foundation Genius Grant'a layık görülmüş. Bu bir nevi işte dahi müzisyen, dahi sanatçı fonu gibi düşünebiliriz. Böyle 800 bin dolar veriyorlar ama hani bunu 5 yıla bölüyorlar, işte ayda 13 bin dolar gibi vesaire, prodüksiyonları, sanatsal üretimleri için destek oluyorlar. Geçmişte yaptıkları değil, potansiyelleri üzerine bu ödül veriliyormuş. Amerika Birleşik Devleti vatandaşı olması ve sanatın herhangi bir dalında aktif olması gerekli kriterler. MacArthur Fellows Program diye geçiyor. Onu da öyle not düşelim. Yani burada sanatçılar zaten hep dikkatimi çekiyor. Çok senelerdir işte sanatçı biyografileri yazıyorum. İşte sizinle 10 yıldır birlikteyiz bu programda. Tabii hep böyle bir biyografilerine baktığımız zaman bazı böyle ana nasıl diyeyim yol haritaları var sanatçılarda. O çok dikkatimi çekiyor. Kimisi mesela daha böyle hayatın zor şartlarından geliyor ama böyle yine zor şartların altında bir cesur yolculuğa devam ediyor. Kimisi aileden şanslı oluyor ve daha böyle kendi çevreleri içinde dolaşıyor. Kimisi akademik kariyere odaklanıyor. Kimisi akademik kariyere odaklanmasa bile bu tip fonlarla desteklenen sanatçılar olarak yollarına devam ediyorlar. Bu biraz da aslında sanatçının kendi mizacıyla da ilgili. Tabii ki doğduğumuz zaman nasıl bir ortama doğacağımıza karar vermiyoruz ama maddi ve demografik altyapımızdan bağımsız olarak müziğin içinde de cazın içinde de çok farklı yol haritaları var. Yani direkt böyle kendi yollara atanlar işte, akademik takılanlar, daha böyle grantleri kovalayanlar, daha popülariteye doğru gitmeyi sevenler, işi popla ve başka müzik türleriyle ya da world müzikle birleştirenler. Bu hep bir dikkatimi çekiyor. Yani Wilkins ise daha böyle niş bir alandan gidip grantler ve farklı kurumlardan destek alarak yoluna devam eden ve dikkat çekmeyi başaran genç sanatçılarımızdan biri. Bu da onun yolu diyoruz. Ve şimdi albümden başka bir parça geliyor. Mary Turner An American Tradition diye tekrardan yan not düşmüşler track'in adında. Buyursunlar.

Evet, şimdi albümün şöyle bir özelliği var. Özellikle bu akşam bu albümü çalmak istedim sizlere. Şimdi başlarda aslında biraz Amerika'daki ırkçılık ve şiddet tarihine de gönderme yapan daha böyle modern cazdaş, böyle kendi içinde yoğun duygularını ve dinamiklerini barındıran parçalar vardı. Şimdi sizi bir vahaya doğru getireceğiz. Bir vaha kurmuş burada Emmanuel. Juilliard'da okuduğu yıllarda yazdığı bir suite aslında bu. Bir sükunet, bir denge arayışı. Hatta programı da bununla bitireceğiz. Çünkü hepsini bağlı çalacağız. Partlardan oluşuyor. Dört parttan. Toplamda 25 dakika sürecek. Hiç araya girmeyeceğim. Ben sizi müzikle bırakmak istiyorum. Partların adlarını size aktarayım. İlk partın adı The Key, anahtar. İkincisi Saudade. Üçüncüsü Eulogy. Dördüncüsü ise Guarded Heart. Bunları tek bir nefeste dinleyelim ve Immanuel Wilkins'in müzik vahasında, şimdi dingin denge arayışında bir yolculuğa çıkalım efendim, buyursunlar.

Evet. Baha'da isteyen çıktı efendim. Immanuel Wilkins'in Omega albümünden zamanımıza sığdığı kadarını sizlere dinlettik. Şimdi Selonik'ten sevgili radyocu dostum Manos Zanakakis'in bir duyurusu var. Ben de duyunca çok mutlu oldum. Cuma günü Cemal Reşit Rey konser salonunda güzel bir konser var efendim. Mihalis Kalkanis'in grubuyla birlikte bir konseri olacak. Kendileri Çağdaş Akdeniz Cazı ve Dünya Müziğini füzyonlayan bir ekip. Konser biletleri de hayli ucuz, yani bazı biletler hatta kahveden de ucuz. Ekip kalabalık, güzel. Kontrbas var, Giritli Lirası var, klarnet var, davullar var ve aynı zamanda müzisyenlerin çoğu klavyede, piyanoda çalıyor. Neler olacak acaba konserde? Ben de çok merak ettim. Sevgili Manos'a da çok teşekkür ediyoruz bu haber için. Cemal Reşit Rey konser salonunda efendim saat 20'de başlayacak. Mihalis Kalkanis'in kendisi kontrbas sanatçısı ve besteci Yunanistan'dan. Onu da size iletmiş olalım efendim. Hayata, müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo ile tutunmaya devam ediyoruz. Ben Sanat Deli Orman, Teknik Masa'da Salih Ateşer sizlere sevgilerimizi iletiyoruz. İyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD.
0: Reklamlar bitti.
3: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9.

0: Gezegenin geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Menemen'de çöp dağları istemiyoruz başlığıyla Change.org Taksim Menemen Çöp Olmasın adresinde Şule Günel tarafından başlatıldı kampanya. Menemen'de yapılması planlanan çöp arıtma ve depolama tesislerine ilişkin endişeler dile getiriliyor. Tarım ve hayvancılık açısından önemli olduğu belirtilen bölgede bu tesislerin ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayan zararlara yol açabileceği ifade ediliyor. Tarım ürünlerinin kirlenmesi, hayvancılık faaliyetlerinin zarar görmesi ve doğal çevrenin tahrip edilmesi olası riskler arasında sıralanıyor. Bu nedenle geri dönüşüm tesisleri ve yeşil enerji projeleri gibi çevre dostu alternatiflerin değerlendirilmesi talep ediliyor. Kampanya metninde bu alternatiflerin çevresel etkileri azaltabileceği ve ekonomik tasarruf sağlayacağı savunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili makamlar planlanan tesisler yerine sürdürülebilir projeleri desteklemeye çağırıyor. Kampanyacı bu hareketle hem çevremizi koruyacak hem de çocuklarımıza daha yeşil bir gelecek bırakacağız sözleriyle destek istiyor. Kampanya Change.org Taksim Menemen Çöp Olmasın adresinde. Haliç Bahariye Tavşan Adası'ndaki çevre katliamına ve kuş tacizine son verilsin başlığıyla Change.org Taksim Tavşan Adası adresinde Salih Alper tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada İstanbul Haliç'te bulunan Bahariye, diğer adıyla Tavşan Adası'nda çevre kirliliği yaşandığı ve kuşların yaşam alanlarının zarar gördüğü belirtiyor. Kampanya kapsamında paylaşılan görüntü ve güncellemelerde adada biriken çöplere ve adaya çıkarılan sahipsiz teknelere dikkat çekilmiş. Kampanyacı insan faaliyetlerinin adanın doğal yapısını bozduğunu ve burada yaşayan kuşları rahatsız ettiğini ifade ediyor. Bu nedenle adanın korunması ve çevreye zarar veren faaliyetlerin önlenmesi talep edilmiş. Kampanyada Haliç'in ortasında kuşlara yaşam alanı sunduğu belirtilen adanın daha fazla zarar görmemesi için yetkililer harekete geçmeye çağrılıyor. Kampanya Change.org Taksim Tavşan Adası adresinde devam ediyor. Köta'da öldürülen yavru Yunus için adalet başlığıyla Change.org Taksim Yavru Yunus için adalet adresinde Nadia Garcia Gomez tarafından başlatılan kampanya sürüyor. Kampanyada 2 Eylül'de İspanya'nın Köta kentinde trampolin plajı kıyısında öldürüldüğü belirtilen yavru Yunus için adalet talep ediliyor. Kampanya metninde kıyıda yönünü kaybetmiş halde yüzen Yunus'un sudan çıkarıldığı, elden ele dolaştırıldığı ve başına sopayla vurularak öldürüldüğü aktarılıyor. Olayın ardından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Yunus'un cansız bedenini olaya karışan kişiler tarafından teşhir edildiği ifade edilmiş. Nadia Garcia Gomez, Yunusların İspanyol ve Avrupa yasaları kapsamında korunduğunu hatırlatarak adalet istiyoruz sözleriyle destek çağrısında bulunmuş kampanyasına Köta Hükümetli Delegasyonu, Çevre Bakanlığı ve İspanyol Jandarması'nın doğa koruma birliği olan Seprona'ya çağrı yapılmış. İlgili kurumlardan sorumluların resmi olarak tespit edilmesi, hayvana kötü muamelenin suç kapsamında yasaların öngördüğü en ağır cezaların uygulanması istenmiş. Kampanya Change.org Taksim Yavru Yunus için adalet adresinde devam ediyor. Zararlı tarım ilaçlarının kullanımını yasaklayın ve kullanımına cezai işlem uygulayın başlığıyla Change.org Taksim Pestisit Yasaklansın adresinde Zeynep Öncü tarafından bir kampanya başlatılmış. Kampanyada pestisitlerin ve diğer zararlı tarım ilaçlarının kullanımının yasaklanması talep ediyor. Bu kimyasalların insan sağlığı, toprak ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Zeynep Öncü, ihraç edilen bazı tarım ürünlerinin pestisit nedeniyle geri gönderildiğini belirtiyor ve bu ürünlerin imha edilip edilmediğini veya iç pazarda satışa sunulup sunulmadığı konusunda belirsizlik olduğunu da ifade etmiş. Endişeleniyor kendisi. Kampanya metninde tarım zehirlerinin tüketicilerin yanı sıra toprağı ve gelecek nesillerin yaşamını da tehdit ettiği savunuluyor. Pestisit kullanımının sağlık sorunlarına ve ekonomik kayıplara yol açtığı belirtilmiş. Bu gerekçelerle ilgili kurumlardan pestisitlerin yani tarım zehirlerinin ve diğer zararlı tarım ilaçlarının kullanımını yasaklayacak düzenlemeler yapması isteniyor. Bunlara zaten ilaç demek, tarım ilacı demek herhalde pek de doğru değil. Yasakların ihlal edilmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanması da talepler arasında kampanya change.org/pestisit yasaklansın adresinde. Gelelim bir maden karşıtı kampanyaya. Yukarı Kızılca köyünde maden istemiyoruz başlığıyla change.org/yukarı Kızılca adresinde Hasan Atik tarafından başlatılmış kampanya. Kampanyada İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Kızılca köyünde planlanan maden projesinin durdurulması talep ediliyor. Hasan Atik köyde yaşayan ve bölgeyi seven yurttaşların yeni bir maden kurulmasını istemediğini ifade ediyor. Projenin köyün doğal yapısına, tarihi ve kültürel değerlerine, yerel yaşama zarar vereceği belirtilmiş. Kampanya metninde madencilik faaliyetlerinin toprak erozyonuna, su kaynaklarının kirlenmesine ve hava kalitesinin düşmesine yol açacağı anlatılıyor. Verimli tarım alanlarının ve biyolojik çeşitliliğin de zarar görebileceğine dikkat çekilmiş. Bu olası etkilerin köy halkının yaşamını, geçim kaynaklarını ve yerel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği vurgulanmış. Kampanyada maden projesinin yeniden değerlendirilmesi ve bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin korunması isteniyor. Kampanya change.org/yukarı Kızılca adresinde. Ben Uygar Özesmi, change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: De la musique.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayla Sevan'da teşekkür ederiz.

0: said ilanga labemeza lati tosi tosi yabubuzi news yabubuzi news yakhuluma ijosi langa labemeza lati tosi tosi yabubuzi news yabubuzi news yakhuluma ijosi ilanga labemeza lati tosi tosi yabubuzi news yabubuzi news yakhuluma ijosi langa labemeza lati tosi tosi yabubuzi news yabubuzi news yakhuluma ijosi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlksem Mavi Tuna ben. Teknik Masa'da Andrei Grisku ve Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 13 Ekim 2026 tarihli yayınımız bu. Haftanın albümüyle açıldım. Güney Afrikalı saksafon sanatçısı ve besteci Linda Sikaka'nın Linda ismini taşıyan albümünü kulaklarımızda tutuyoruz. 4 Eylül 2026'da Blue Note etiketiyle yayınlanmıştı genç müzisyenin bu kaydı. Dinlediğimiz parçada rap sanatçısı bir başka Güney Afrikalı müzisyen Zulu Boy'un ekibe eşlik ettiği Langa isimli kayıttı. Yumuşak tenor saksafon ve elektronik altyapı üzerine modern dünyanın karanlığında yol gösterici bir ışık bulmak üzerine kurulu bir bestem Linda albümünden siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine ulaştı. Şimdi bolca adaya uzanacağız. Saat 7'ye kadar geçecek sürede kent takvimi yerine geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bolca'da Uluslararası Belgesel Filmleri Festivali'nden sesler aktaracağız sizlere. Evet, Bifet'ten yani. Bifet'in 13. yılını geride bıraktık. Ekibin bir kısmı da oradaydı Apaçık Radyo'dan. Hem festivalde pek çok film izlediler hem de üreticilerle, yönetmenlerle bir araya gelme imkanını buldular. Nazlı Zaman etkinlik koordinatörü Nigar Mat'la bir söyleşi yaptı siz sevgili dinleyicilerimiz için. Bu yıl festivalin temasını konuştular. Hesap verebilme sorumluluğu üzerine bir kayıt yaptılar. Bağımsız bir festivali hangi bedellerle yaptıklarını, adının nasıl dayandığını ve neden vazgeçmeyeceklerini aktaracak bizlere Nigar Mat. Saat 7'ye kadar geçecek sürede bir saatte yayılacak söyleşimizin ilk bölümünde hemen ardından mikrofon festivalin açılış filmi Zeytinlikler Arasında Zamanın yönetmeni Fani Della Chica'ya uzanacak. Sevgili dostumuz Apaçık Radyo programcısı Vasim Ahmet Sıddık'ı bu söyleşiyi gerçekleştirdi bizler için. Fani Della Chica ile zeytinliklerin toprağa aidiyeti ve küçük üreticinin ödediği bedeli değerlendirme imkanını bulduk. Evet, geçen hafta sonlanan bizim de yakından takip ettiğimiz Bifet'ten sesli bir raporum sizlere sunacağız. Birazdan radyonuzda, yani radyonuz açık kalsın. 7'den sonra da köşelerimizin yayını var. Bir onlara da değineyim. Sonra Bolca'da havası ve sesi duymaya, işitmeye, hissetmeye başlayacağız. Antroposen Sohbetler saat 7'de El Niño takibini sürdürüyor. Utku Perktaş, bugünün aşırılıkları yarının iklimi mi başlığıyla yeni bir araştırmadan söz açacak Antroposen Kuşak'ta. 2023-2024 El Niño döneminden yola çıkarak bugün olağanüstü kabul ettiğimiz sıcaklık ve kuraklık koşullarının gelecekte tropikal ormanlar için olağan hale gelme olasılığının ele alacak Utku ayrıca ormanların ekolojik dayanıklılığını yalnızca iklim değişikliğinin değil geçmişte yaşanan dönüşümlerin de nasıl etkilediğini tartışacak. Geçen hafta başlamıştı dediğimiz gibi El Niño takibi. Bu arada Apaçık Radyo'nun COP31 bülteni hikayenin sonunda da Utku'nun bu El Niño perspektifinden hareketle özel bir bülten ürettik. 16. bültenimizi ürettik. Godzilla ile dezenformasyonun ne alakası var başlığında Godzilla El Niño'lara da değinme imkanını bulduk. Substack'ten yayınlandı bugün bülten. Abone olmadıysanız da muhakkak bir göz atın diyelim. Substack'te yayınlanan Apaçık bültenlerim. Evet, geri dönersek bu akşamın yayınına felsefe açıklarından kuşağından kısaca bahsetmem lazım. Saat 7.30'da yayında olacak Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rifat Ödül Profesör Doktor Kurtul Gülenç'le sohbetlerini sürdürüyorlar. Geçen hafta başlayan söyleşinin ikinci bölümünü bugün duyacağız. Yapay zeka çağında felsefenin ve akademinin bugünü ve geleceğini değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Kurtul Hoca'yı da et kapanış kuşağımızdan siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerim muhakkak kulak versinler isteriz.
2: Açık Dergi. Apaçık Radyo'da Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali BİFET'te 2026 yılında yine Bozcaada'daydık. 13. kez düzenlenen festivalde dünyanın dört bir yanından filmler izledik. Ayrıca çeşitli atölyeler, konuşmalar, yürüyüşler de vardı festival boyunca. Şimdi bu kayıtta Açık Dergi'de bu akşam önce Nigar Mat'la BİFET Etkinlik Koordinatörü Nigar Mat'la konuştuk. Onunla yaptığımız festival ofisinin önünde yaptığımız kısa söyleşiyi dinleyeceksiniz. Ardından Kenan Yahya ve Yırcalı Kadınlar Mukufluk Ekoloji Mücadelelerinde Müşterek Emek ve Toplumsal Bellek Üstüne yapılan konuşmanın küçük bir parçasını dinleyeceksiniz. Bir dayanışma örneği olarak bunu duyacaksınız. Ardından da Apaçık Radyo'nun Hüsnü Kabul programından da bildiğiniz Vasim Ahmet Zıddıki'nin Zeytinler Arasında Zaman filmi için filmin yönetmeni Feni De La Chica ile yaptığı söyleşiyi de duyacaksınız Açık Dergi'de birazdan. Evet, şu an bu sene 13. kez yine BİFET için Bozcaada'dayız. Şu anda festival ofisinin önünde etkinlik koordinatörü Nigar Mat ile oturuyoruz. Bu benim BİFET'e 4. gelişim. Her geldiğimde adada bir yerli gibi yaşamaktan, böyle bağırarak değil, yatay bir şekilde içinde var olmaktan, tüm alana sahipmiş gibi davranmadan var olmaktan çok onur duyuyorum. Bu şansa sahip olduğum için sizin nezdinizde tüm ekibe öncelikle çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz radyomuza.
3: Biz çok teşekkür ederiz. Aslında tam da yapmak istediğimiz şey bu. Bu zihniyetin, bu insanların buraya toparlanmasını, onlara alan açmayı istiyoruz. Asıl siz hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederiz Nigar Hanım. 7 Ekim'de başlayan festivalin bu seneki ana ekseni hesap verebilme sorumluluğu idi ve bu tema etrafında şekilleniyor. 44 belgesel film yer alıyor bu sene seçkide. Dünyanın dört bir yanından, dünyanın her yerinden filmler var. Bugün de 10 Ekim'deyiz aslında biz bu sohbeti yaparken. Bu akşam ödül törenimiz var. Hangi filmlerin hangi başlıklarda seçildiğini öğreneceğiz. Nigar Hanım, festival, az önce de biraz konuştuk ama festivalin açılışında yaptığınız konuşmada kullandığınız bir cümle o günden beri kulağımda çınlamaya devam ediyor. Şöyle demiştiniz: hesap yalnızca bugünün insanlarına değil, adanın kurduna, kuşuna, balığına ve henüz doğmamış çocuklarına da verilir. Bu cümle sadece bir açılış temennisi değil, çok geniş, güçlü, kapsayıcı bir sorumluluk tanımı aslında. Bu kadar geniş bir zamana, türe ve doğaya aynı zamanda hesap verme fikri Bozcaada'da bugün nasıl bir gerçekliğe karşılık geliyor ya da hayatta da olabilir, bilmiyorum.
3: Ya aslında biz seçkiyi oluştururken baştan bir tema seçmiyoruz. Tema kendiliğinden oluşuyor. Demek ki bugünlerde dünyada bir hesap verebilme sorumluluğu problemi var ki filmler o tema etrafında öbeklenmiş. Yani biz tema seçmiyoruz. Tema aslında kendiliğinden belirleniyor. İçinde bulunduğumuz günlerde Bozcaada biraz büyük problemlerle uğraşıyor. İşte liman projesi var, insanların ne olacağını bilemediği bir proje, Posidonya çayırları var, deniz çayırları, çayır ne, bize ne faydası var, kaybolursa ne olur? Bütün bunların tartışıldığı bir zaman dilimi içerisindeyiz aslında. Bu da çok... Bunlar olmasa da aslında cuk oturur ama bunlar olunca daha bir yerini bulmuş oluyor bu tema. Evet, çünkü şöyle, biz bugün bir şeyler yapıyoruz, yaşıyoruz. Yaşarken işte bir şey üretiyoruz, belki kirletiyoruz, belki temizliyoruz. Fakat bunun sonuçlarıyla sadece biz baş başa kalmıyoruz. Çoğu zaman yıllar sonrası baş başa kalıyor ya da yapan biziz ama hesabını ödeyen başkası, yani bedelini ödeyen başkası oluyor. Aslında bunu vurgulamak istedik bütün bu söylediklerimizle. Bir şey yaparken hep arkasındakini ya da ileridekini düşünmek gerekiyor. Ona göre davranmak gerekiyor. İşte Posidonya çayırları kaybolursa ne olur? Bu liman yapılırsa ne olur? Bunlar belki de bizim ömrümüz vefa etmez bunları görmeye ama... Sonraki kuşaklar, denizdeki canlılar, deniz, toprak tükenebilir. Her şey olabilir. Bunu vurguluyoruz.
2: Evet, sorumluluk aslında sadece bugüne, bize dair değil. Yani bizim taşıdığımız sorumluluk bu dünyanın gelecekte ne olacağına dair. Ve bununla festival içinde birkaç kere, birçok kez farklı filmlerde başka açılardan, kişisel hayatımızda kendi ürettiğimiz, yani mesela zeytin üreticilerini gördüğümde, ben Trabzonluyum, ailem fındık üreticisi. Aha. Dünyanın başka bir yerinden aynı şekilde yaşamı gözlemek ve bunun empatisini kurabilmek. Ve bunun sadece benim bireysel sorumluluğum değil, ortak kolektif derdimiz olduğunu görebilmek bu festivalde her sene bir kez daha başka açılardan yüzümüze vuruyor. Tabii yine açılış konuşmasında bir diğer yandan da festivalin olması, BİFED'in hayata geçmesi, BİFED'in 13 yıldır devam etmesi üzerine de konuşmuştunuz. İçinde bulunduğumuz dönemde belki her zaman bağımsız olmak, sırtını bir yere yaslamadan devam edebiliyor olmak, kendi kendini sürdürebilmek epey zor bir mesele. Siz konuşurken ben de not defterime hemen şey yazdım. Bağımsız bir festival nasıl yapılamaz? Yapılamaz büyük harflerle. Ve bu açıdan da biraz konuşmak istiyorum. Festivali yapabilmek, bağımsız kalabilmek. Ya bir diğer yandan şunu da konuşmak isterim. Mesele sadece bir organizasyonu bağımsız yapabilmekte değil. Bireysel hayatlarımızda az önce bahsettiğimiz sorumluluğu taşırken de vicdani rahatlığımız, o sorumluluğu hissettiğimiz, kendi hayatımızı sürdürürken de bir mesele ya. Yani hem organizasyonel açıdan hem bireysel açıdan biraz bu konuyu irdelesek mi beraber?
3: Çok zorlandığımız bir yıl oldu. Bu bizi farklı anlamlarda daha güçlü kıldı. Ama diğer yandan aşırı yordu. Ve bu hesap verebilme sorumluluğu kısmında, ya biz bu festivali hangi bedelleri ödeyerek yapıyoruz diye tabii ki biz de çok sık sorguladık kendi kendimize. Biraz evvel çok önemli bir şey söyledim. Bu bir ekolojik belgesel festivali. Bunu kaçırırsanız eğer rahatlıkla yapabilirsiniz tırnak içinde bağımsız bir ekolojik belgesel festivali. İşte az film gösterirsiniz, başka şeyler yaparsınız, olur size bir festival. Ama hem ekolojik, bağımsız bir ekolojik belgesel festivali yapmak istiyorsunuz, hem de bunu hakkıyla yapmak istiyorsanız, işte o çok yorucu oluyor kaynak bulamadığınız zaman. Aslına bakacak olursanız biz 13 yıldır hiçbir zaman böyle çok rahat kaynaklarla çalışmış bir festival değiliz, ama giderek güçleşmesi biraz insanı ümitsizliğe sevk ediyor gerçekten. Ama muazzam bir ekiple çalışıyoruz. Siz de görmüşsünüzdür. Gepe genç, pırıl pırıl, çok dinamik, çok enerjik çocuklar hepsi de, sağ olsunlar arkadaşlarımız. Böylece Bozcaada halkının dayanışmasıyla, belediyenin desteğiyle bir şekilde her zaman var olmaya çalışacağız. Biz vazgeçmeyeceğiz.
2: Ne mutlu bize o zaman. Bu arada festival ekibi gerçekten arı gibi. Böyle eskiden çalışan öğrenciler de bu sene mesela bir kere ziyarete geliyorlar. Her sene böyle öğrenciler de görüyorum. Böyle öğrencilerden oluşan müthiş bir ekibiniz var. Bunun için de ellerinize tekrar sağlık demek gerekiyor.
3: Onlara çok teşekkür ediyoruz. Olmasalar olmayız yani. Yapamayız gerçekten. Sağ olsun.
2: Özellikle Bozcaada'nın bu döneminde nasıl izleyiciyle buluşuyor festival? Belgesel festival filmleri izleyen bir sürü yerli insan görüyorum. Onlar da katılımcı, buradalar, hep birlikteyiz. Yerli, adanın yerlileriyle festivalin buluşmasını da biraz konuşsak.
3: Tabii aslında tam şu içinde bulunduğumuz dakikalarda Aksona Mehmet Mavi'nin İsimsiz Kahramanları filmi bitti. Ardından bir soru cevap vardı. Aksona Mehmet burada konuğumuz. Onu söyleyeyim, salonu tıklım tıklım dolduranların başında Bozcaadalı balıkçılar vardı. Yani sadece bu bile sorunun cevabı olabilir aslında. Baştan beri yokum organizasyonun içerisinde, ama en başından beri biliyorum ki özellikle Ekim ayı tercih edildi. Sezonun bittiği, herkesin çekildiği, gerçekten sadece BİFED'de olmak isteyen, gerek konuklar açısından söylüyorum, gerekse katılımcılar açısından, sadece BİFED'le beraber olmak isteyenlerin geldiği bir dönem olsun istendi ki hani atılan taş yerini bulsun anlamında. Yerli halkın sadece bu iş için açan işletmeler var. Yani normal sezon bitmiş, işletmesini kapatmış. Buna herkes dahil. Yani konaklama tesisi de olsa, bir restoran da olsa, bir kafe de olsa dahil. Kapatmış ama büfet için açmış. Yahut sezonunu uzatmış, büfette olsun bitsin de ben ondan sonra kapatayım diyen işletmeler var. o kadar büyük bir dayanışma var ki bu anlamda. Hem çok minnettarız hem de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok mutluyuz bütün bu dayanışmada.
4: Evet, biz de bunu çok hissediyoruz. İyi ki öyle oluyor. Onlara da ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim size de Nigar Hanım. Çok güzel bir sohbetti. Biz hala festival ofisinin önündeyiz. Burada böyle herkes bir sohbet halinde. Buranın bu ruhu da ayrıca çok güzel. Umarım seneye yine görüşürüz.
3: Gönülden isteriz. Ben de çok teşekkür ediyorum Nazlı Hanım. Her zaman gelin. Çok, çok teşekkürler.
4: Biz çok teşekkür ederiz.
5: Açık Dergi. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayla Sevan'da teşekkür ederiz.
6: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.

Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Tokay'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Merhaba herkes, ben Vasim Amasidiki. Fani Dela Chica ile birlikteyiz. Fani bize katıl.
0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Merhaba herkes, ben Vasim Amasidiki. Fani Dela Chica ile birlikteyiz. Fani bize katıldığınız için teşekkür.

0: İlk
1: sahnesi
0: prince.
1: şu cümlesiyle başlıyor.
0: I had been living
1: Birkaç
0: abroad for
1: yıldır yurt
0: several
1: dışında
0: years
1: yaşıyordum ve
0: and there
1: bir
0: was a
1: ara
0: time
1: rüyalarımda
0: when I
1: zeytin
0: started having
1: ağaçlarının
0: dreams in which
1: göründüğü bir dönem
0: olive
1: vardı.
0: trees appeared. I want
1: Ben tam
0: precisely to
1: da
0: speak
1: buradan, yani
0: with
1: bu
0: you from
1: cümleden yola
0: here, this
1: çıkarak sizinle
0: particular
1: konuşmak
0: phrase,
1: istiyorum.
0: which is living
1: Evinizden
0: away from
1: uzaktan
0: your home,
1: yaşamak, doğduğunuz yer
0: Andalusia,
1: yani
0: and the
1: Endülüs'ten
0: landscape formed by
1: uzakta
0: the olive
1: yaşamak
0: trees in Andalusia.
1: ifadesiyle başlamak istiyorum.
0: We can see the landscape behind
1: Endülüs'teki
0: it, the
1: zeytin
0: landscape which
1: ağaçlarının
0: has the
1: oluşturduğu
0: name,
1: peyzaj
0: as I have mentioned,
1: filmin
0: Andalusia.
1: özünü
0: I believe
1: oluşturuyor.
0: it's in the southern
1: Zeytin
0: Spain.
1: ağaçlar burada olağanüstü bir peyzaj oluşturuyor.
0: Could you
1: Bu zeytin
0: talk
1: ağaçlarla
0: about
1: çevrili
0: this
1: peyzajın
0: place
1: bir adı var.
0: and also
1: Endülüs.
0: about your
1: Sanıyorum bu
0: personal story?
1: İspanya'nın güneyinde yer alıyor. Bu yerden ve aynı zamanda kişisel hikayenizden bahsedebilir misiniz?
0: As I mentioned in the
1: Belgeselde de
0: documentary,
1: bahsettiğim gibi uzun bir süre yurt dışında yaşadım.
0: I was living abroad for a long time and at some
1: Ve
0: point when you are
1: başka
0: living
1: bir ülkede
0: in other
1: yaşarken bir
0: country,
1: noktada
0: you
1: kimliğiniz,
0: start
1: kim
0: to ask
1: olduğunuz ve nereye ait
0: yourself
1: olduğunuz hakkınızda
0: a lot
1: siz de
0: about
1: kendinize
0: your
1: pek çok soru sormaya
0: identity, who you
1: başlıyorsunuz.
0: are and where you belong, what are you gonna do with your life, right?
1: Hayatınızla ne yapacağınız gibi
0: And for
1: de
0: me,
1: sorular. Ve benim için
0: when
1: kimlik
0: I'm thinking
1: üzerine
0: about
1: düşündüğümde her
0: identity,
1: zaman zeytin ağaçları ve çocukluğumun
0: always
1: geçtiği manzara aklıma
0: olive
1: gelirdi.
0: trees and the landscape of my childhood came to my mind and came to to be like and to be more meaningful, to conform
1: Ve
0: my
1: sanki
0: identity
1: kimliğimi pekiştirmek
0: because
1: için daha anlamlı hale gelirdi. Çünkü
0: of course it's not the
1: elbette,
0: same to
1: örneğin
0: born
1: İzlanda'da doğmakla aynı şey değil.
0: like in Iceland, for example, like I understood one day when I was in a plane, like landing in Reykjavik,
1: Bir gün
0: and
1: uçaktayken
0: I
1: Reykjavik'e
0: saw
1: iniş
0: this
1: yaparken o
0: dark
1: karanlık volkanik manzarayı gördüğümde
0: landscape,
1: anladım ki ziyaret
0: volcanic landscape. I
1: ettiğim
0: thought, oh,
1: arkadaşım
0: my friend
1: Brucey
0: Brucey, I
1: muhtemelen
0: was visiting
1: çocukluğunda
0: him.
1: bu topraklarda koşuyordu.
0: Probably in his
1: Ve
0: childhood he
1: hemen
0: was
1: şöyle
0: running
1: düşündüm.
0: in
1: Evet, o
0: this
1: bu
0: land,
1: yere,
0: right?
1: bu volkanik adaya
0: And
1: ait. Ben ise
0: immediately I
1: zeytin
0: thought,
1: ağaçlarına aitim.
0: like, yeah, for him he belongs to this place, to this volcanic island, and I belong to the olive trees, right? And the point that olive trees is not
1: Zeytin
0: just
1: ağaçlarının sadece
0: olive oil is not
1: zeytinyağının
0: just a
1: bizim için
0: food for
1: sadece bir
0: us,
1: gıda
0: it's a way
1: meselesi,
0: of living
1: gıda maddesi olmadığını,
0: and
1: bir
0: something that
1: yaşam
0: is
1: biçimi
0: present
1: olduğunu ve hayatımızda her zaman var olan
0: in
1: bir
0: our
1: şey olduğunu
0: lives
1: belirtmek
0: all the
1: istiyorum.
0: time because my
1: Çünkü
0: hometown is the first
1: memleketim
0: producer
1: dünyadaki en
0: of
1: büyük
0: olive
1: zeytinyağı
0: oil in the world.
1: üreticisidir. Yani tüm
0: So all the
1: peyzaj
0: landscape
1: temelde
0: is
1: zeytin
0: olive
1: ağaçlarından
0: trees,
1: ibarettir.
0: basically. Time amongst
1: Zeytin
0: olive
1: ağaçları
0: trees
1: arasında zaman.
0: is therefore the
1: Dolayısıyla
0: narration
1: zeytin ağaçları hakkında bir anlatı olduğu kadar
0: about olive trees and
1: aynı
0: also
1: zamanda
0: your
1: kişisel
0: personal
1: otobiyografik bir
0: autobiographical
1: anlatı
0: narration.
1: da oluşturuyor.
0: What begins as a
1: Peyzaj
0: simple
1: olarak zeytin
0: exploration
1: ağaçlarının
0: of olive
1: basit bir
0: trees as a
1: keşfi olarak
0: landscape
1: başlayan bir bu
0: into
1: yolculuk,
0: a poetic
1: aidiyet
0: testimony
1: duygusu, zaman
0: about a sense
1: ve
0: of belonging,
1: kırsal geleneğin
0: time
1: kırgan geleceği hakkında
0: and the
1: şiirsel bir
0: fragile
1: tanıklığa
0: future
1: dönüşüyor.
0: of rural tradition. How do you make sense of all
1: Bütün
0: of these
1: bunları,
0: then,
1: yani
0: of all of them?
1: aidiyet, zaman ve
0: That is
1: kırsal
0: belonging,
1: geleneği siz
0: time
1: nasıl anlamlandırıyorsunuz?
0: and the rural tradition where you belong. So when I started
1: Belgesele
0: the documentary, I really
1: başladığımda
0: wanted
1: zeytinyağı
0: to do something
1: üretimini ve
0: big
1: çiftçilerin karlı bir
0: that
1: iş bulmak için
0: go
1: karşılaştıkları zorlukları
0: both
1: sadece betimlemenin
0: beyond
1: ötesine
0: just for
1: geçen,
0: price
1: gerçekten derin bir
0: the olive
1: çalışma
0: oil
1: yapmak
0: production
1: istiyordum.
0: and their difficulties of the farmer to get a profitable business. So
2: Bu yüzden öncelikle zamanın önemli olduğunu düşündüm. Çünkü o zamanlar her şeyin değişeceğini biliyordum. Ve dağlardaki bu köylerin, gençlerin artık orada yaşamak istememesi, okumak, çalışmak ya da başka yerlere göç etmek

0: istemesi nedeniyle
1: And that
0: nüfuslarının
1: in addition
0: azalacağı bir noktaya
1: mountains
0: geleceğini biliyordum.
1: they were be to the point that they will be depopulated because the young people didn't want to
0: Çünkü
1: live
0: ben
1: there anymore.
0: bu belgeselden
1: And
0: önce
1: they
0: Sahra
1: wanted
0: Çölü'nde Sahravi halkı ve
1: to
0: mültecilerle bir
1: work
0: belgesel
1: or to
0: çekmiştim.
1: emigrate to other
0: Ardından
1: places.
0: Kamboçya'da mayınlardan yaralanan çocuklarla bir belgesel daha çektim.
1: Because I did before this documentary another documentary in Sahara Desert with Saharawi people with refugees, and then I did another one in Cambodia with kids that they are injured by landmine. I thought that was the time for me.
0: Bunun benim için doğru bir
1: I
0: zaman
1: was
0: olduğunu
1: and I
0: düşündüm.
1: had the responsibility as
0: Ve
1: the
0: öyle de
1: only
0: oldu.
1: female filmmaker in my region, in Jaén,
0: Hayende,
1: in my hometown,
0: memleketimde,
1: to do this
0: bölgemdeki tek kadın
1: documentary,
0: film yapımcısı
1: to
0: olarak bu
1: portray
0: belgeseli çekme,
1: something that
0: kaybolacak
1: is
0: olan
1: gonna
0: bir
1: be
0: şeyi
1: lost,
0: tasvir etme sorumluluğum vardı.
1: to preserve the memory of my
0: Atalarımın
1: ancestors, grandparents
0: iç savaşı
1: that lived the
0: yaşamış
1: Civil
0: ve bir
1: War,
0: bakıma çok sade ama bence çok tatmin
1: and
0: edici bir
1: that
0: hayat sürmüş
1: live
0: olan
1: a
0: dedelerimin ve
1: kind
0: ninelerimin
1: of
0: anısını
1: life that
0: yaşatmak
1: was
0: için.
1: very simple in a way,
0: Ve bence
1: but very
0: yaşamak için pek
1: satisfying,
0: çok
1: I
0: şeye
1: think.
0: ihtiyaçları yoktu. Sonuçta toprağa bağlıydılar ve
1: And I
0: bir
1: think
0: bakıma bu şekilde
1: they
0: olmaktan çok mutlu
1: didn't need a lot
0: olduklarını
1: of
0: düşünmeden
1: things
0: edemiyorum.
1: to live. And in the end, they were very connected with the land. And I keep thinking that that they were very happy in a way to be this way.
2: Bence
1: It is
2: bu
1: beyond
2: nostalji
1: the
2: kavramının
1: idea
2: ötesinde bir
1: of
2: durum.
1: nostalgia, I would say, because you are saying that you felt
2: Çünkü
1: a
2: geri
1: sense of
2: dönme ya da
1: responsibility
2: size ait olan hayata geri
1: to
2: dönme
1: go
2: konusunda bir
1: back
2: sorumluluk
1: or to return to the
2: hissettiğinizi
1: life
2: söylüyorsunuz. Bu hayat
1: which
2: ise
1: was
2: kırsal kesimde
1: which belonged to
2: artan
1: you.
2: istikrarsızlık
1: And
2: nedeniyle
1: that is a
2: yok
1: life
2: olmanın eşiğinde.
1: on the verge of disappearing amid the growing instability in rural area. And you document
2: Ve
1: that
2: siz bu
1: life.
2: hayatı
1: I want to
2: belgeliyorsunuz.
1: ask
2: Size bu
1: about
2: sorumluluk duygusuyla
1: this
2: ilgili bir
1: very
2: soru
1: sense
2: sormak
1: of
2: istiyorum.
1: responsibility which is to
2: Geri dönme,
1: which is to return and
2: kendi
1: which is to return to
2: memleketinize,
1: your
2: o
1: own
2: kırsal bölgeye dönme
1: hometown
2: ve hayatı belgelenme
1: to that rural
2: duygusuyla
1: area
2: ilgili bir soru sormak istiyorum.
1: and to document life. What is for you
2: Sizin için hayatı
1: to document a
2: belgelemek
1: life?
2: ne
1: Is
2: anlama
1: it
2: geliyor?
1: protecting life?
2: Hayatı
1: This protecting
2: korumak mı
1: collective
2: bu?
1: protecting
2: Yani bu
1: life?
2: kolektif hayatı korumak çabası mı?
1: Why did you choose
2: Neden o
1: to
2: hayatı
1: document
2: belgelemeye
1: that
2: seçtiniz?
1: life?
2: Ne tür bir
1: What kind of
2: sorumluluk
1: responsibility you
2: hissettiniz?
1: felt? Because I think the new generations in
2: Bence
1: Spain, they
2: İspanya'daki
1: are
2: yeni
1: not
2: nesiller
1: aware
2: dedelerinin
1: of
2: ve
1: what
2: ninelerinin
1: their
2: neler yaşadığını
1: grandparents
2: farkında
1: lived.
2: değiller.
1: And we are talking about democracy,
2: Demokrasi,
1: dictatorship
2: diktatörlük ve
1: and hot
2: savaştan
1: war.
2: bahsediyoruz. Bunları okulda
1: And
2: öğreniyoruz, değil mi? Ve
1: we
2: bence yeni
1: study this
2: nesiller de bunları öğreniyor.
1: in school, right? And I think the new generations study this as well. But social
2: Ancak
1: media
2: sosyal medya en azından İspanya'da ve sanırım Avrupa'nın diğer ülkelerinde de
1: this way of
2: gençler ve
1: thinking
2: ergenler arasında bu
1: and this
2: düşünce biçimini aşırı sağa yönelik bu ilgiyi
1: popularity
2: yaygınlaştırdı.
1: towards the extreme right, at least in Spain and I think in other countries in Europe, towards young people and teenagers and if you don't know the history
2: Atalarınızın
1: of your
2: tarihini
1: ancestors,
2: bilmiyorsanız
1: how you are
2: geleceği
1: living the
2: nasıl
1: future? I
2: yaşayabilirsiniz
1: mean,
2: ki? Yani
1: this is
2: bu benim
1: something that I
2: kendime
1: question
2: sık
1: myself
2: sık sorduğum bir
1: a
2: soru.
1: lot. And another thing is that
2: Bir
1: some
2: diğer
1: people
2: konu da en azından
1: don't
2: İspanya'da özgürlük ve
1: value
2: ifade özgürlüğü açısından
1: everything
2: sahip olduğumuz her
1: we
2: şeye
1: got, at
2: bazı
1: least in
2: insanların
1: Spain,
2: değer
1: in terms
2: vermemesi.
1: of freedom of speech. You can talk about anything, political
2: Politik herhangi bir konu hakkında konuşabilirsin ve sorun olmaz, tartışabilirsin. Ve bu mücadele ederek kazandığımız bir şey, bir saniyede kaybedilebilir. Ama mesele sadece bu değil, sadece politik olmamakla da ilgili değil. Sanırım bu kuşağa, yani hippilerin kuşağına karşı büyük bir nostalji duyuyorum. Büyük annem ve büyük babam eskiden nasıl yaşadıkları ve zeytin ağaçlarının yetiştirilmesiyle ilgili tüm bu gelenekler, yani yeğenimin muhtemelen deneyimleyemeyeceği, benim ise çocukken yaşadığım bazı şeyler var.
1: Don't gonna experience, and that I experienced when I was a child. And so.
2: Eğer diğer ülkelerdeki ve diğer kültürlerdeki sorunları betimlemek ya da bunlardan bahsetmekle zaman harcıyorsam, neden kendi kültürümü betimlemek için zaman harcamak istemiyorum ki? Bu mantıklı gelmiyor.
1: Like portraying my own culture, it doesn't make sense.
2: Ayrıca bu, bir göçmen olarak kendi tarihimle de ilgili. 2008'deki İspanya krizi, yani ekonomik kriz sırasında uzun bir süre göç ettim. İspanya'da çalışma imkanımız olmadığı için göç etmek zorunda hissettim. Ailem de yoksulluk yaşadı ve pek çok ekonomik sorunla karşılaştı. Kendi ülkenizden uzun süre uzak kalmak, geldiğiniz yeri ve kültürünüzü de daha değerli kılıyor.
1: Through a lot of economic problems also and to be away of your own country for a long time makes you value even more where you're from and your culture.
3: Şimdi bu kişisel sorumluluktan kolektif sorumluluğa geçmek istiyorum. Film aynı zamanda Avrupa'nın en acil sorunlarından bazılarını da gün yüzüne çıkarıyor. Ki bence bu sorunlar sadece Avrupa ile sınırlı değil, Avrupa'nın ötesine de uzanıyor. Bunlar iklim değişikliği, tarım krizi, göç ve kırsal alanlarda devam eden nüfus azalması. Bu noktada size şunu sormak istiyorum. Özellikle İspanya'ya baktığınızda tüm bu sorunların bir araya geldiği bir dönemde sadece şehirlerin değil, özellikle kırsal alanların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: So I live in Los Angeles I live in the US for 10 years.
2: Ben Los Angeles'ta yaşıyorum. Yani 10 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum ve gıda üretimi konusunda oldukça farkındalık kazandım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde daha az katı olan başka düzenlemeler var. Ve sonuçta ne yediğini bilmiyorsun. Bu yüzden sürekli şöyle düşünüyorum. Eğer insanlar tarlalarda çalışmak istemiyorsa ve gıda üretimi artık karlı değilse, gelecekte ne yiyeceğiz? Çünkü yani herkes iyi yemek sever, değil mi? Herkes ev yapımı yemekleri, iyi sebzeleri, balığı, zeytinyağını, bu tür taze yiyecekleri sever.
1: This kind of fresh food, but
2: ama büyük şirketler sürekli çiftçilere baskı uygulayıp onlara 3 kuruş ödüyorsa çiftçiler nasıl hayatta kalacak? Tarım yapmaya devam edecekler mi?
1: How they gonna continue surviving being a farming, right?
2: Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle İspanya'da birkaç yıl boyunca hiç yağmur yağmadı. Bu hasat ve zeytinyağı üretimi için bir felaketti. Sonra geçen yıl İspanya'da son 100 yılın en yoğun yağmuru yağdı. Her yer sular altında kaldı ve çok fazla yağmur yağması da bir felaketti.
1: It was also a disaster because it rained too much. So in this scenario with climate change,
2: peki iklim değişikliğinin de etkisiyle bu senaryoda gelecekte gıda üretimi nasıl bir hal alacak? Şu anda durum çok riskli ve çiftçiler bu riskleri üstleniyorlar. Bence onları gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bize iyi gıda sağlayanlar onlar ve herkes yemek yemeyi sever. Değil mi? Yani yemek yememiz gerekiyor.
1: Good food and everybody likes to eat. Right? We need to eat.
3: Yani elbette sizin de filmden sonra söyleyişte söylediğiniz gibi mesele sadece yemek ya da mutfaklarımızda zeytinyağı bulundurmakla ilgili değil. Bunun ötesinde bir şey var ve o da kültür. Yani filmden sonra sizin de söylediğiniz buydu. Ve ben bunu çok ciddiye aldım çünkü kültür dediğinizde konuştuğumuz gibi bu aslında yaşamı ama kolektif yaşamı koruma sorumluluğu anlamına geliyor. Son sorum yine bu konuyla ilgili olacak. Endülüs'te yaşayan insanlar yaşamlarını şu anda nasıl savunuyorlar?
4: How are they claiming the life? How are they claiming
3: kendi topraklarını ve adaleti nasıl talep ediyorlar? Çünkü burada diğer filmlerde ve belgesellerde de gördüğümüz gibi halkların bir araya gelip kendi aralarında sorunlarını konuşmaları ve ardından taleplerini dile getirmeleri çok önemli bir yöntem sunuyorlar.
4: And afterward they are claiming. It is another issue that
3: bu taleplerin sonuç vermemesi ayrı bir konu ama bir direniş göstergesi. Siz bunu nasıl görüyorsunuz bu son soru?
2: İspanya örneğinde şu anda olduğu gibi birçok düzenleme Avrupa Birliği'nden geliyor. Yani demek istediğim onlar şu anda son yıllarda olduğu gibi örgütleniyorlar. Ama aynı zamanda diğer ülkelerdeki çiftçilerle de işbirliği yapıyorlar. Çünkü düzenlemeler İspanyol hükümetinden değil, Avrupa Birliği'nden geliyor.
1: Because it's not the regulations are not coming from the Spanish government, they are coming from the European Union. So, for example, European Union signed the Mercosur, which now
2: örneğin Avrupa Birliği Mercosur anlaşmasını imzaladı. Artık Latin Amerika'dan, Güney Amerika'dan meyve, sebze ve diğer gıda ürünlerini daha az kısıtlamayla ithal edebiliyorlar.
1: Latin America, from South America, and I mean, and this kind of
2: demek istediğim, bu tür uygulamalar Avrupa Birliği'ndeki çiftçilere zarar veriyor. Çünkü bu durum sadece İspanya'da değil, Güney Fransa'da, İtalya'da, tüm Avrupa'da geçerli.
1: You know, is in all Europe. So they protest.
2: Bu yüzden protesto ediyorlar. Gıda sektörünün tamamı karlı değil. Yani işleri daha karlı hale getirmenin yolları var ama ben her zaman küçük çiftçilerden bahsediyorum. Büyük toprak sahiplerinden bahsetmiyorum mesela. Burada geleneksel bir yaşam tarzından, geleneksel bir gıda üretim biçiminden bahsediyoruz. Bu daha çok bir parça toprağı olan küçük çiftçilere benziyor yani, değil mi?
1: Small farmers that have a piece of land. Right?
2: Durum öyle değil. Çünkü bazı insanlar, evet, bazıları çok fazla toprağa sahip ve onlar için her şey çok karlı. Ama biz bundan bahsetmiyoruz. Çiftçilerden, küçük çiftçilerden bahsediyoruz. Bu yüzden protesto etmek için örgütlendiler. Ama dediğim gibi, sonuçta protesto edip Madrid'e gidebilirsiniz. Normalde yaptıkları da budur. Kendilerini örgütlerler ve hep birlikte tek bir şehirde toplanırlar. Ama benim demek istediğim şu ki, günümüzde pek çok yasa ve anlaşma Avrupa Birliği'nden geliyor. Bu yüzden Belçika'daki Brüksel'e gitmek için örgütleniyorlar, değil mi? Ama yasaları yapan, yasaları değiştirme yetkisine sahip olan Avrupa Birliği'dir.
3: Evet, bir bakıma tabii ki şu anda Fransa'da ve İspanya'da çeşitli meselelerle ilgili devam eden protestolar olduğunu da göz ardı edemeyiz. İspanya'da konut krizi protestoları, Fransa'da ise öğrenci protestoları sürüyor. Hindistan'da da devam eden başka bir öğrenci protestosu var. Bence tüm bu protestolar veya ayaklanmalar Endülüs'tekinden çok da farklı değil. Çiftçilere baktığımızda hepsi yaşamı, ihtiyacımız olan ve korumamız gereken toplumsal yaşamı korumaktan bahsediyorlar. The collective preserving to the life, the collective life which we need, which we have to preserve. Funny Dela Chica, Time Amongst Life Trees filmin yönetmeni Funny Dela Chica, çok teşekkür ederim.
2: Apaçık Radyo'da Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Vasim Ahmet Satıki'nin Fani Della Chica ile yaptığı kaydı, söyleşiyi dinledik. Biz şimdi Vasim'le dublaj için stüdyodayız. Vasim, adadan sonra burada buluştuk. Nasılsın?
3: Evet. Gerçekten hiç böyle kelimelerle ifade edemiyorum. Bunu ben geçen ilk senle de konuşurken mesajlaştık. Nasıl geçti festival dedi. Olağanüstüydü. Yani pek çok duyguyla geri döndük ve çok güzel, çok anlamlı röportajlarla geri döndük diyelim.
2: Evet, hesap verebilme sorumluluğu başlığıyla birlikte aynı zamanda dayanışmayı da çok hissettiğimiz bir festival oldu.
3: Evet, gerçekten öyle. Yani hiç tanımadığımız insanlar, bizim gibi hakikaten çok sıradan insanlar ve onlarla her filmin ardında konuşabiliyorsun. Bu olağanüstü bir şey gerçekten. Benim ya da herhalde hepimizin çok az rastladığımız bir şey bu. Dolayısıyla olağanüstü bir dayanışmaydı. Yani pek çok şey var anlatılacak. Ama şöyle, yani senin de röportaj yaptığın Nigar Hanım'la yaptığın röportaj... gerçekten Nigar Hanım, Ethem Özgüven ve Petra Hosker, herkes çok hem misafirperver, hem pek çok dostluk ilişkisi de hissettim onlar, onların bize karşı. Öyle yani, şimdi tabii bunu konuşmaya başlarsak çok gerçekten uzun sürebilir. Ama hakikaten uzaktan gelen insanlar da burada şunu ekleyebilirim. Ethem Özgüven bu Bifet katalogda 2026 katalogda 13. kez merhabada, ufak bir alıntı yapayım. Çünkü o dışarıdan gelen insanların da orada olması, şöyle diyor, alıntı yapıyorum. Ne yani denilebilir bu yönetmene? Senin ülkendeki tüm sorunlar bitti de başka ülkelerin sorunlarını mı anlatıyorsun diyor. Evet, gerçekten başka ülkelerin de sorunlarını anlatıyorlar. Kendi ülkelerinde, her yerin. Bu olağanüstü bir şey.
0: Evet, ağzına sağlık. Pek çok da söyleşi yaptım. Biz şimdi Fani de La Chica ile olan söyleşiyi dinledik ve şimdi konuşmamızın ardından da ondan bir şarkı dinleyeceğiz ama şarkıya geçmeden önce bir duyuru yapalım. Yarın Hüsnü Kabul'de kimle söyleşini yayınlayacağız?
3: Edgar Hagen diye bir yönetmen İsviçre'den geliyor. Kendisi The Roots of Madness, Cinnetteki Kökler filmini yaptı. Yarın Edgar ile yaptığım röportajı dinleyeceğiz. Ama ondan sonra kalan iki röportaj daha var. Ve onlar COP için son derece önemli. Hindistan ve Brezilya'dan.
0: Tamam, onları da daha sonra duyuracağız o zaman. Son olarak Fani de la Chica'dan Maldigo tu Corazon dinleyerek Açık Dergi'yi kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar dileriz.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyoyu dinlemek uğruna ben yani bilgisayar kullanır oldum yani şimdi. Evet.
3: Apaçık radyo.
4: Apaçık radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
2: Apaçık.
4: Apaçık.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhaba, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Geçen hafta El Niño'nun biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini konuşmuştuk. El Niño'nun yalnızca okyanus sıcaklıkları ile ilgili bir olay olmadığını, yağış rejimlerini, sıcaklıkları, ormanların işleyişini ve canlıların yaşam koşullarını değiştirebildiğini ele almıştık. Özellikle tropikal ekosistemlerde kısa süreli gibi görünen iklimsel değişimlerin bile uzun süreli ekolojik sonuçları olabileceğini söylemiştim ben. Bugün bu tartışmayı biraz daha ileri taşımak istiyorum. Çünkü artık yalnızca El Niño'nun bugünkü etkilerini değil, geleceğin iklim koşulları hakkında bize neler söylediğini de sormamız gerekiyor. Şöyle düşünebiliriz belki. Bir orman milyonlarca yıl boyunca belirli sıcaklık ve yağış koşulları altında evrimleşmiş olabilir. Bu koşullar zaman içerisinde elbette değişmiştir. Kurak dönemler yaşanmış olabilir, sıcaklıklar yükselmiş ya da düşmüş. Bitki ve hayvan toplulukları bu değişimlere farklı biçimlerde yanıt vermiş olabilir. Ama şimdi önemli bir farklılık var. Bu farklılıkla karşı karşıyayız. İnsan kaynaklı iklim değişikliği. Küresel ısınma. Bu değişimlerin hızını ve bazı aşırı koşulların ortaya çıkma sıklığını artırıyor. Geçmişte seyrek yaşanan bir sıcaklık ya da kuraklık olayı gelecekte çok daha sık karşılaşılan bir duruma dönüşebiliyor. Dolayısıyla görüyoruz hani haberlerde, basında, yabancı basında aşırı hava olayları ciddi anlamda çok farklı durumlara sebep oluyor. Felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Seller, aşırı yağışlar, sosyal medyada görüyoruz bunları. Dediğim gibi basında da görüyoruz. Peki bir ekosistemi düşündüğümüzde bunun anlamı ne olabilir? Ekosistem için ne demek bu? Bir orman birkaç ay boyunca aşırı sıcak ve kurak koşullarla karşılaşabilir. Sonrasında yağışlar geri dönebilir. Sıcaklıklar pekala düşebilir. Ekosistem toparlanmaya başlayabilir. Ancak aynı koşullar daha sık tekrarlanırsa neyle karşı karşıya kalırız? Ne olur? Bu bence çok güzel bir soru. Bugünün koşullarını ve geleceği hayal etmek anlamında neyle karşı karşıya olduğumuzu görebilmek anlamında güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Ya ormanın toparlanması için gereken süreyi düşündüğümüzde bu giderek kısalırsa ne olur? Soruya bir soru daha ekleyebiliriz bu şekilde. Ya bugün aşırı olarak tanımladığımız iklim koşulları gelecekte olağan hale gelirse ne olur? İşte bugün konuşacağımız araştırmanın merkezindeki soru ve sorular esasında bunlar. Bir araştırmadan bahsedeceğim. Ve bu araştırma bizi çok önemli bir olasılıkla karşı karşıya bırakıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Geleceğin iklimi bazı tropikal ormanlarda şimdiden yaşanmış olabilir. Önce El Niño'yu kısaca hatırlayalım tekrardan. El Niño, tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağan üzerine çıkmasıyla ilişkili okyanus ve atmosferin birlikte işlediği doğal bir iklim olayı. Bundan bahsetmiştim. Ancak etkileri Pasifik'le sınırlı değil. Yani Büyük Okyanus'la sınırlı değil. Öyle büyük bir su kütlesi üzerinde gerçekleşiyor ki bu. Gezegenin iklimini de ister istemez etkiliyor. Atmosferik dolaşımı değiştirerek dünyanın farklı bölgelerindeki yağışları ve sıcaklıkları etkileyebiliyor. Bazı bölgelerde aşırı yağışlara, bazı bölgelerde kuraklıklara neden olabiliyor. Özellikle Amazon, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanları bu değişimlerden farklı biçimlerde etkileniyor. Burada da önemli bir ayrıntı var. El Niño yeni ortaya çıkmış bir olay değil. İklim sisteminin doğal değişkenliğinin bir parçası. Yani gezegen kendi tarihinde El Niño'yu hep yaşıyordu. Ancak El Niño'nun gerçekleştiği dünya değişiyor. Geçen hafta da böyle demiştim. Hani El Niño doğal ama karşılaştığı dünya doğal mı? Artık daha sıcak bir atmosferimiz var. Okyanuslar daha fazla ısı depoluyor. Karasal ekosistemler daha yüksek sıcaklık koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla benzer büyüklükteki El Niño olayı farklı dönemlerde aynı ekolojik sonuçları doğurmayabilir. 2023-2024 El Niño'su bu bakımdan özellikle önemli. Çünkü kullanılan çok değişkenli El Niño endekslerine göre bu olay olağanüstü güçlü değildi. Buna rağmen tropikal ormanlarda çok geniş alanlara yayılan sıcaklık ve kuraklık koşulları ortaya çıktı. Ormanları etkiledi ve bunun nedeni El Niño'nun zaten ısınmış bir iklim sistemi üzerinde etkili olmasıydı. Yani doğal iklim değişikliği ile insan kaynaklı küresel ısınma aynı dönemde etkilerini gösteriyordu. Burada ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor. El Niño doğal bir olay ama onun yaşandığı iklim koşulları insan faaliyetleri nedeniyle değişmiş durumda. Ve bu değişim ormanların karşılaştığı toplam iklimsel baskıyı artırabiliyor. Peki 2023 ve 2024 yıllarında tropikal ormanlar ne yaşadı? Johanna van Passel ve arkadaşları, Johanna van Passel adındaki araştırmacının aslında lead ettiği bir çalışma, 2026 yılında Earth Future isimli dergide yayınlandı ve yayınladıkları bu araştırmada bu sorunun yanıtını arıyorlardı. Çalışmanın başlığı Türkçe'ye şöyle çevrilebilir: 2023-2024 El Niño'su, tropikal ormanların gelecekteki iklimine bir bakış. Araştırmacılar iki farklı zaman dilimini karşılaştırıyorlar. Birincisi 2000 ile 2024 arasındaki yakın geçmiş. İkincisi ise 2025'ten 2100 yılına kadar uzanan gelecek projeksiyonları. Bunun için uydu gözlemlerini, iklim veri setlerini ve dünya sistemi modellerini birlikte kullanıyorlar. Araştırmanın önemli tarafı yalnızca ne kadar sıcak olduğu ya da ne kadar az yağış düştüğü incelemesi değil. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sıcaklık ve kuraklığın aynı dönemde ortaya çıktığı koşulları da değerlendiriyorlar. Çünkü bir orman için yüksek sıcaklık ile kuraklığın birlikte yaşanması, bu iki olayın ayrı ayrı gerçekleşmesinden çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Şimdi araştırmanın en dikkat çekici sonucuna gelmek istiyorum. 2023-2024 El Niño döneminde tropikal orman alanlarının yaklaşık %75'i, ortalama 6 ay boyunca olağan dışı sıcaklık ve kuraklık koşullarını birlikte yaşadı. Bu çok büyük bir oran. Yani öyle böyle değil. Neredeyse ormanın tamamı, 4'te 3'ü. Amazon'dan Kongo havzasına, Güneydoğu Asya'dan Orta Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyadan söz ediyoruz. Üstelik araştırmacılar sıcaklık ve kuraklığı ayrı ayrı incelediklerinde etkilerin daha da geniş alanlara yayıldığını görüyorlar. Tropikal ormanların neredeyse tamamı bu iki yıllık dönemin en azından bir bölümünde olağanın üzerinde sıcaklıklarla karşılaşmış. Yaklaşık %80'inde ise olağan dışı kurak dönemler görülmüş. Ancak bu sonuçları doğru anlamak önemli. Bu oranlar tropikal ormanların 4'te 3'ünün öldüğü ya da geri dönüşü olmayan biçimde zarar gördüğü anlamına gelmiyor. Araştırma doğrudan ağaç ölümlerini ölçmüyor. Ölçülen şey ormanların karşılaştığı iklimsel koşulların yaygınlığı ve süresi. Şimdi bu ayrım çok önemli. Çünkü iklimsel bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla o tehlikenin biyolojik sonuçları aynı şey değil. Bir ormanın ne kadar zarar göreceği, ağaç türlerinin özelliklerine, toprağın su tutma kapasitesine, ormanın geçmişte yaşadığı kuraklıklara ve toparlanma yeteneğine de bağlı. Ama yine de 6 ay boyunca yüksek sıcaklık ve kuraklığın birlikte yaşanması, tropikal ormanlar için son derece ciddi bir baskı oluşturabilir. Neden? Çünkü ağaçların yaşamı su ve karbon arasındaki hassas bir dengeye dayanıyor. Bir ağaç fotosentez yapabilmek için yapraklarındaki küçük açıklıklardan, yani stomalarından karbondioksit alıyor. Ancak bu açıklıklar aynı zamanda su kaybına da neden oluyor. Sıcaklık yükseldiğinde ve hava kuruduğunda atmosferin bitkilerden su çekme eğilimi artıyor. Bitki daha fazla su kaybetme riskiyle karşılaşıyor. Toprakta yeterince su yoksa eğer, ağaç stomalarını kapatarak su kaybını azaltmaya çalışabilir. Ama bu durumda fotosentezle sınırlanır. Yani ağaç bir bakıma iki gereksinim arasında kalır. Su kaybını azaltmak zorundadır. Ama büyümek ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için karbon almaya da ihtiyaç duyuyor. Bu durum uzun süre devam ettiğinde büyümeye başlayabilir. Karbon dengesi bozulabilir ve bazı ağaçlarda ölüm riski artabilir. Üstelik ormandaki bütün türler aynı tepkiyi vermez. Bazıları daha derin köklere sahip olabilir, bazıları suyu daha verimli kullanabilir, bazıları ise uzun süreli kuraklık karşısında çok daha hassas bir tepki verebilir, hassas olabilir. Bu nedenle iklim değişikliği yalnızca ağaçların büyümesini değil, zaman içinde ormanın tür bileşimini de değiştirebilir. Ve burada geçen hafta programla önemli bir bağlantı kurabiliriz. Çünkü bir ormanın değişmesi yalnızca ağaçların değişmesi anlamına gelmiyor. O ağaçlara bağlı böceklerin, kuşların, memeli türlerinin, mantarların ve mikroorganizmaların ve başka türlerin yaşam koşullarında değişmesi anlamına geliyor. Şimdi geleceğin iklimi nasıl olacak diye burada sormak istiyorum. Araştırmanın aslında ikinci bölümü bana göre çok daha önemli. Çünkü araştırmacılar yalnızca 2023-2024 döneminde ne yaşandığını göstermiyorlar. Şunu da soruyorlar. Bu koşullarla gelecekte ne kadar sık karşılaşacağız? Bu çok önemli bir soru ve aslında üzerinde durmamız gereken soru bu. Bunun için farklı sera gazı emisyon senaryolarını kullanıyorlar. Burada bir noktayı da açıklamak gerekiyor. İklim modelleri bize geleceğin kesin olarak nasıl olacağını söylemiyor. Farklı emisyon yolları altında hangi koşulların daha olası hale gelebileceğini gösteriyor. Bu nedenle bir iklim projeksiyonu gerçekleşmesi kesin bir tahmin olarak değerlendirilmemeliyiz. Ama bu projeksiyonlar, yani şöyle projeksiyonlardan bahsediyorum ama projeksiyonlar sonuçta gelecekle ilgili öngörüler. Yani gerçekleşmesi bunun tamamıyla olacak gibi bir %100 gerçekleşecek bir tahmin olarak değerlendiremeyiz bunları ama projeksiyonlar farklı geleceklerin taşıdığı riskleri karşılaştırmamıza yardımcı oluyorlar. Van Passel ve arkadaşlarının sonuçları tropikal ormanların büyük bölümünde 2023-2024 dönemindekine benzer yüksek sıcaklık koşullarının gelecekte çok daha sık görülebileceğini gösteriyor. Bu hiç iyi bir haber değil. Bazı bölgelerde bugün olağan dışı kabul ettiğimiz sıcaklıklar yıllık ölçekte yüksek olasılıkla karşılaşılan koşullara dönüşebilir. Normale girebilir yani. Fakat yağış ve kuraklık açısından tablo aynı değil. Araştırmacılar bütün tropikal ormanların aynı biçimde kuraklaşacağını söylemiyor. Özellikle Amazon'da 2023-2024 döneminde benzer kuraklıkların görülme olasılığının artacağı öngörülüyor. Kongo havzasında ise geleceğe ilişkin en belirgin değişimlerden biri sıcaklık koşullarında ortaya çıkıyor. Bu ayrım önemli. Çünkü küresel ısınmanın bütün tropikal ormanlarda aynı ekolojik sonuçları doğuracağını varsayamayız. Amazon'da sıcaklık artışıyla birlikte kuraklık riski büyüyebilir. Kongo havzasında ise sıcaklık baskısı artarken yağış değişimleri daha farklı bir seyir izleyebilir. Güneydoğu Asya'da da bölgesel iklim sistemleri, musonlar ve okyanus atmosferi etkileşimleri farklı sonuçlar yaratabilir. Dolayısıyla tropikal ormanların geleceği tek bir hikayeden oluşmuyor. Ama araştırmanın ortaya koyduğu ortak bir tehlike var. Ormanlar evrimsel ve ekolojik geçmişlerine alışık oldukları iklim koşullarının giderek dışına çıkıyor olabilirler. Bu çok önemli. Bu da başka önemli bir nokta. Burada bir kavram üzerinde durmak istiyorum ki ekolojik dayanıklılık. Dayanıklılık bir ekosistemin karşılaştığı değişime rağmen temel yapı ve işlevlerini sürdürebilmesi ya da bir bozulmanın ardından yeniden toparlanabilmesi ile ilgili bir kavram. Ama dayanıklılık sınırsız bir kavram değil. Bir orman bir kuraklığı atlatabilir. İkinci kuraklığı da atlatabilir. Hadi üçüncüyü de atlatabilir fakat olaylar daha sık yaşandığında toparlanma süresi kısalabilir. Orman yangınlarında gördüğümüz gibi esasında. Bazı ağaçlar ölürken yerlerinin yenilerinin yetişmesi için yeterli zaman kalmayabilir. Tür bileşimi değişebilir, ormanın karbon depolama kapasitesi azalabilir. Bunlar çok uzun yıllar içinde evrimleşmiş sistemler. Evrimsel zaman düşündüğümüzde, derin tarihi düşündüğümüzde hani dünden bugüne olmuş ya da bugünden yarına olacak şeyler değil. Hatta bazı koşullarda orman önceki yapısından farklı bir ekolojik duruma doğru ilerleyebilir. İşte geleceğin iklimini bugünden yaşama düşüncesi bu nedenle çok önemli. Mesele yalnızca yeni sıcaklık rekorları değil tabii. Mesele bu koşulların ormanların yaşam döngülerini ve toparlanma kapasitesini nasıl değiştireceği. Ormanlar karbon tutmaya devam edebilecek mi? Şimdi bu araştırmanın küresel iklim açısından belki de en önemli sonuçlarından birine geliyoruz. Ormanlar karbon tutmaya devam edebilecek mi? Bu sorunun cevabı. Tropikal ormanlar yalnızca çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda küresel karbon döngüsünün önemli bileşenlerinden birini oluşturuyorlar. Ağaçlar fotosentez yoluyla atmosferden karbondioksit alıyor. Ve karbonu gövdelerinde, dallarında, köklerinde ve diğer dokularında depoluyor. Bu nedenle tropikal ormanlar insan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının bir bölümünü atmosferden uzaklaştırarak iklim değişikliğinin hızını sınırlandırmaya katkı sağlıyor. Ama bu işlevin gelecekte aynı biçimde devam edeceğinden emin olabilir miyiz? Van Passel ve arkadaşlarının araştırması tam da bu noktada önemli bir riskin altını çiziyor. Yüksek sıcaklık ve kuraklık birlikte yaşandığında ağaçların büyümesi yavaşlayabiliyor, fotosentez azalabiliyor, bazı ağaçlar ölebiliyor ve ormanların atmosferden aldığı karbon miktarı düşebiliyor. Üstelik ölen ağaçların ayrışması ya da yangınlarla yanması sonucunda depolanmış karbonun bir bölümü yeniden atmosfere dönebiliyor. Böylece normal koşullarda karbon yutağı olarak işlev gören bir orman, belli dönemlerde net karbon kaynağına dönüşebiliyor. Araştırmacılar 2023-2024 El Niño dönemindeki aşırı koşulların birçok tropikal ormanı en azından geçici olarak bu duruma yaklaştırmış olabileceğini belirtiyor. Yine burada önemli bir ayrım koyuyoruz. Bu çalışma tropikal ormanların tamamının artık karbon kaynağına dönüştüğünü göstermiyor. Böyle bir sonucu doğrudan ölçmüyor. Ancak iklim koşullarının ormanların karbon depolama işlevini tehdit edebilecek düzeye ulaştığını ortaya koyuyor. Ve bu durum bir geri besleme olasılığını gündeme getiriyor. İklim değişikliği ormanları zayıflatıyor. Zayıflayan ormanlar daha az karbon tutabiliyor. Atmosferde daha fazla karbondioksit kalması ise küresel ısınmayı güçlendirebiliyor. Bu olasılık tropikal ormanların geleceğini yalnızca bölgesel bir doğa koruma meselesi olmaktan çıkarıyor. Çünkü Amazon'da ya da Kongo havzasında yaşanan ekolojik değişimler küresel karbon döngüsü üzerinden dünyanın geri kalanını da ilgilendiriyor. Üstelik mesele yalnızca karbon değil. Tropikal ormanlar su döngüsünün de önemli parçaları. Ağaçlar kökleriyle aldıkları suyun bir bölümünü yaprakları aracılığıyla atmosfere geri veriyor. Bu süreç atmosferdeki nemi ve bazı bölgelerde yağış oluşumunu etkiliyor. Dolayısıyla geniş orman alanlarının zarar görmesi yalnızca mevcut kuraklığın sonucu olmayabilir. Ormanın kendi çevresindeki su döngüsü sürdürme kapasitesi de azaltılabilir. Böylece kuraklık ile orman kaybı arasında birbirini güçlendiren ilişkiler ortaya çıkabilir. Burada ekolojik açıdan önemli bir soruyla karşılaşacağız. Nedir bu? Bir orman kendisini var eden iklim koşullarının sürdürülmesine katkıda bulunuyorsa eğer, o ormanın bozulması iklimin kendisini de değiştirebilir mi? Evet, belirli koşullarda böyle bir geri besleme mümkün. Bu nedenle tropikal ormanların korunması yalnızca ağaçların ya da türlerin korunması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda iklim sisteminin işleyişine katkı sağlayan ekolojik süreçlerin de korunması demek. İçinde olduğumuz dönem biyoçeşitlik kriziyle şekilleniyor. Birçok biyoçeşitlik bileşenini kaybediyoruz. Ve iklim değişimi bunu hızlandırmış durumda. Küresel ısınma bunu hızlandırmış durumda. Bu değişiklik ciddi sonuçlarla aslında karşı karşıya bırakıyor gezegeni. Ama aynı zamanda belli ekosistemler içerisinde devam eden, uzun yıllardır devam eden o süreçler de, o sistem de artık hani bozulmaya sebep oluyor ve başka bir iklim belirmeye başlıyor. İşte bu noktada bir ormanı kırılgan hale getiren, yani yalnızca iklim mi, buraya kadar geleceğin iklim koşullarını konuştuk. Şimdi baştan bir soru sormak istiyorum. Başa dönmüyorum esasında. Baştaki soruyu birazcık daha farklılaştırarak farklı bir yerden bakmak istiyorum. İklim değişikliği ekosistemleri giderek daha fazla zorluyor ama peki bir ekosistemin bu değişime ne kadar dayanabileceğini yalnızca iklim mi belirliyor? Bu soruyu yanıtlamak için de Avustralya'ya gidelim. Michael Sean Fletcher ve arkadaşlarının yine 2026 yılında yakın zaman önce Nature dergisinde yayınlanan araştırması. Bu konuda oldukça düşündürücü sonuçlar ortaya koymuş. Bunun da aslında programı taşımak istedim bu anlamda. Araştırmacılar Avustralya'nın güneydoğusundaki bir gölün tortullarını incelemişler ve yaklaşık 1000 yıllık bitki örtüsü ve yangın geçmişini yeniden oluşturmuşlar. Bölge bugün yoğun okaliptus ormanlarıyla kaplı ve bu ormanlar son yıllarda büyük yangınlardan ağır biçimde etkilenmiş. Ama araştırma çok önemli bir tarihsel değişimi gösteriyor. Avustralya'nın sömürgeleştirilmesinden önce Gunayi Kurnayi halkı bu coğrafyada küçük ölçekli, düşük şiddetli ve düzenli yangınlarla araziyi yönetiyormuş. Bu uygulamalar açık ağaçlık alanların korunmasına katkı sağlıyormuş. Böylece yanıcı bitki örtüsünün geniş ve kesintisiz alanlar oluşturması sınırlandırılıyormuş. Ancak 19. yüzyılda sömürgecilik ve yerli halkların topraklarından uzaklaştırılması sonucunda bu uygulamalar büyük ölçüde sona ermiş. Ardından da bitki örtüsünün yapısı değişmeye başlamış. Ökolüptüslerin kapladığı alan genişliyor. Yanıcı biyokütle birikiyor. Yangınların sıcaklığı artıyor. Araştırmacılar 1970'lere gelindiğinde ökolüptüs örtüsünün sömürgeleştirme öncesindeki düzeyin neredeyse 4 katına ulaştığını gösteriyorlar. Buradaki önemli nokta şu, bu dönüşümün başlangıcı insan kaynaklı küresel ısınmanın güçlü etkilerinden daha eski. Yani bugünkü yangınlara karşı kırılganlığın bir bölümü iklim değişikliğinden önceki tarihsel arazi kullanım değişiklikleriyle ilişkili. Elbette iklim değişikliği günümüzde yangın tehlikesini artırıyor. Ama bu tehlikenin nasıl bir ekolojik sonuç doğuracağı, karşılaştığı bitki örtüsünün yapısına da bağlı. Başka bir ifadeyle de sıcak ve kurak hava koşulları aynı olsa bile iki farklı ormanın yangına verdiği tepki aynı olmayabilir. Ve bu çalışma bize şunu hatırlatıyor. Bir ekosistemin bugünkü kırılganlığı yalnızca bugünkü iklimin değil, geçmişte yaşadığı dönüşümlerin de sonucu olabilir. Burada Van Passel ve arkadaşlarının araştırmasıyla önemli bir ortak nokta ortaya çıkıyor aslında. İki çalışma aynı ekosistemleri inceliyor. Biri tropikal ormanların gelecekte karşılaşacağı sıcaklık ve kuraklık koşullarını araştırıyor. Diğeri ise Avustralya'daki yılıman ökoliptus ormanlarının tarihsel olarak nasıl değiştiğini inceliyor. Ama birlikte düşündüğümüzde önemli bir sonuca ulaşıyoruz. İklimsel tehlikelerin artması kadar ekosistemlerin bu tehlikelere karşı ne kadar dayanıklı olduğu da önemli. Ve dayanıklılık yalnızca sıcaklık ve yağışla açıklanamayacak kadar karmaşık bir özellik. Biyoçeşitlilik açısından ne anlama geliyor az önce söyledim. Şimdi yeniden tropikal ormanlara dönecek olursak, programın ağırlıklı olarak içinde bahsettiğim çalışma Van Passel ve arkadaşlarının araştırmasıydı. Esas olarak iklim koşullarını inceliyordu ama bu sonuçları biyolojik çeşitlilik açısından ne anlama geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Buna mecburuz çünkü temel problem bu. Bazı türler daha serin ya da daha nemli alanlarda hareket edebilir. Bazıları yaşam döngülerinin zamanlamasını değiştirebilir. Bazıları davranışsal ya da fizyolojik özellikleri sayesinde yeni koşullara dayanabilir. Ancak bütün türlerin böyle bir kapasitesi yok. Özellikle dar coğrafi dağılışa sahip, belirli mikro iklim koşullarına bağımlı ya da hareket yeteneği sınırlı türler için riskler daha yüksek olabilir. Burada geçen hafta konuştuğumuz yükselti değişimlerini de hatırlayabiliriz. Sıcaklıklar arttığında bazı kuş türleri daha yüksek rakımlara doğru hareket edebiliyor. Ancak bir dağın zirvesine yakın yaşayanlar türler için daha yükseğe çıkmak her zaman mümkün değil. Dağın tepesine doğru çıktıkça da yaşadıkları alan daralmaya başlıyor ve kendi içlerindeki rekabet ve baskı oluşturmaya başlıyor. Benzer biçimde ormanın alt katmanlarında yaşayan ve sürekli nemli koşullara bağımlı canlılar, orman yapısı değiştiğinde uygun mikro iklimleri kaybedebiliyorlar. Bu nedenle iklim değişikliğinin etkisini yalnızca ortalama sıcaklık artışıyla değerlendirmek de yeterli değil. Bir ormanda sıcaklık artarken nem azalabilir, ağaç örtüsü seyrekleşebilir, orman tabanına ulaşan güneş ışığı artabilir. Bu değişimler ormanın içindeki sıcaklık ve nem koşullarını da etkileyebilir. Sonuçta aynı bölgede yaşayan türler birbirlerinden çok farklı iklimsel baskılarla karşılaşabilir. Burada önemli bir bilimsel ayrım yapalım. Van Passel ve arkadaşları bu türlerin popülasyonlarındaki değişimleri doğrudan ölçmüyor. Ama ortaya koydukları iklimsel tablo bu biyolojik sonuçların neden daha fazla araştırılması gerektiğini gösteriyor. Özellikle birden fazla aşırı olayın art arda yaşanması popülasyonların toparlanma kapasitesini sınırlandırabilir. Bir kuraklık döneminde azalan bir popülasyon yeniden çoğalmak için yeterli zaman bulamadan ikinci bir kuraklığa maruz kalabilir. Üreme başarısı düşebilir, besin kaynakları değişebilir, türler arasındaki ilişkiler bozulabilir, birçok şey olabilir. Ve bütün bunlar zaman içerisinde toplulukların yapısını değiştirebilir. Komünite yapısı dediğimiz o ekolojik birliktelik farklılaşabilir. Biyolojik çeşitlilik kaybını yalnızca türlerin tamamen ortadan kalkması olarak düşünmememiz gerektiğini sık sık vurgulamaya çalışıyorum. Bir tür henüz yok olmamış olabilir ama popülasyonları küçülmüş, dağılımı daralmış, üreme başarısı azalmış ya da ekosistemdeki işlevi zayıflamış olabilir. Bu değişimlerde biyolojik çeşitlilik krizinin bir parçası elbette. Dolayısıyla tropikal ormanların geleceği açısından asıl mesele yalnızca kaç ağacın hayatta kalacağı değil, bu ormanları oluşturan canlı toplulukların ve aralarındaki ilişkilerin de ne ölçüde sürdürülebileceği. Geleceği değiştirmek bu noktada mümkün mü? Bugünkü programın sonuna gelirken başlangıçtaki soruya tekrar dönelim istiyorum. Geleceğin iklimini şimdiden yaşıyor olabilir miyiz? Gezegen bunu şimdiden deneyimliyor olabilir mi? Gezegendeki kritik ekosistemler bunu bugün deneyimliyor olabilir mi? Van Passel ve arkadaşlarının araştırması bunun özellikle tropikal ormanlardaki yüksek sıcaklık koşulları açısından güçlü bir olasılık olduğunu göstermiş durumda. 2023-2024 El Niño döneminde yaşanan aşırı sıcaklıklar önümüzdeki 10 yıllarda daha sık karşılaşılan koşullara dönüşebilir. Üstelik bazı emisyon senaryolarında bu düzeydeki sıcaklıkların ortaya çıkması için gelecekte El Niño yaşanması bile gerekmeyebilir. Bu araştırmanın belki de en çarpıcı sonucu. Çünkü El Niño'yu geçici bir iklim olayı olarak düşünüyoruz. Başlıyor, gelişiyor, sonunda sona eriyor. Ama El Niño sırasında yaşanan bazı sıcaklık koşulları geleceğin olağan ikliminin bir parçası haline gelebilir. Burada da önemli bir ayrıntı var. Araştırmacılar gelecekte bütün tropikal ormanların aynı düzeyde kuraklaşacağını söylemiyor. Özellikle Amazon'da kuraklık riskinin artması beklenirken başka bölgelerde farklı yağış eğilimleri ortaya çıkabilir. Yani geleceğin iklimi her yerde aynı olmayacak ama sıcaklık artışı tropikal ormanların büyük bölümü ortak bir baskıyla karşı karşıya bırakacak. Peki bütün bunlar kaçınılmaz mı? Hayır, araştırmanın en önemli sonuçlarından biri de farklı emisyon senaryolarının farklı gelecekleri ortaya koyması. O yüzden hayır diyorum. Sera gazı emisyonlarının hızlı ve güçlü biçimde azaltıldığı bir gelecek ile yüksek emisyonların sürdüğü bir gelecek aynı değil. Bu nedenle geleceğin tropikal orman iklimi yalnızca doğal süreçlerle belirlenmeyecek. Bugün alınan kararlar da bu geleceği etkileyecek. Avustralya araştırması ise bize başka bir sorumluluğu hatırlıyor. İklim değişikliğini sınırlandırmak zorundayız. Ama aynı zamanda ekosistemlerin tarihsel olarak nasıl kırgan hale geldiğini de anlamamız gerekiyor. Çünkü doğa koruma yalnızca gelecekteki iklim tehlikelerine hazırlanmak değil, geçmişteki ekosistemlerin dayanıklılığını azaltan süreçleri değerlendirmek anlamına gelen bir kavram. Burada iki araştırmanın ortak bir noktada buluştuğunu düşünüyorum. Ben birincisi gelecekte karşılaşacağımız iklim koşullarının ne kadar değişebileceğini gösteriyor. İkincisi bu koşullarla karşılaşacak ekosistemlerin bugünkü yapısının tarihsel süreçlerden bağımsız olmadığını hatırlatıyor. Ve birlikte şu soruyu gündeme getiriyorlar. Bir ekosistemi geleceğin iklimine hazırlamak için yalnızca sıcaklıkları ve yağışları bilmek yeterli mi? Yoksa ekosistemin geçmişini, biyolojik çeşitliliğini, işleyişini ve insan topluluklarıyla kurduğu ilişkileri de anlamamız mı gerekiyor acaba? Bence bugün doğa koruma biliminin önündeki en önemli sorulardan biri bu. Çünkü bir ormanı korumak yalnızca ağaçların varlığını sürdürmesini sağlamak değil. O ormanın su döngüsünü, karbon depolama kapasitesini, canlı topluluklarını, bu toplulukları birbirine bağlayan ekolojik ilişkileri de koruyabilmek. Ve bütün bunları yapabilmek için geçmişi anlamaya, bugünü dikkatle değerlendirmeye ve geleceğin farklı olasılıklarını birlikte düşünmeye ihtiyacımız var. Bugün için son sözüm şu olsun. Programı kapatırken, iklim değişikliği yalnızca gelecekte yaşayacağımız koşulları değiştirmiyor. Bugün var olan ekosistemlerin gelecekte varlıklarını nasıl sürdürülebileceğini de yeniden belirliyor. Bu nedenle asıl sorumuz yalnızca dünyanın ne kadar ısınacağı olmamalı. Bu ısınmanın hangi ekolojik ilişkileri değiştireceğini ve bu ilişkileri korumak için hala neler yapabileceğimizi de sormalıyız. Antroposan sohbetlerde bugün El Niño'dan yola çıkarak tropikal ormanların geleceğini, iklimsel kırılganlığı ve ekolojik dayanıklılığın sınırlarını konuştuk. COP31 yaklaşırken bu konuları daha çok aslında gündeme getirmemiz gerekiyor ki bu tür büyük toplantılarda da gündeme gelebilsin ve gözden kaçmasın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Antroposan sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Tokay'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
4: Açık Şemsiye.
0: Açık Dergi. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Tokay'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
4: Açık Şemsiye.

0: 5%. We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysel Bilgen'e teşekkür ederiz.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rifat. Bu hafta Profesör Doktor Kurtul Gürenç ile söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Kamusal alandaki entelektüelliğin imkanını aslında tüm hocalarımızın kullanması ve bunu yaygınlaştırması gerekiyor. Yani hem Türkiye'de hem dünyada çok ciddi bir anti-entelektüelizm var çünkü.
1: Evet.
2: Yani buna karşı bir panzehir olmak gerekiyor. Felsefecilerin, sosyal bilimcilerin kamusal alana çıkması, toplumsal sorunlara felsefi bir bakış atarak bunları kamusal tartışmanın bir parçası kılması son derece önemli. Dediğim gibi bir karşılıklı beslenmede. Yani ben çok şey öğrendim oradaki etkinliklerde, oraya katılan insanlardan. Hocalardan değil, dinleyicilerden. Çok kıymetli bir şey bu.
0: Pardon hocam, sözünüzü kestim belki. Bir de insanlar şeyi merak ediyorlar, yani güncel yaşadıkları problemlerle ilgili özellikle yani felsefeciler ne düşünüyor, ne diyorlar? Yani çünkü felsefe genellikle birazcık işte siyasetçinin, ekonomistin dışında bambaşka bir çerçeveden bakabildiği için bunu biz şeyde de yaşadık, pandemi döneminde de yaşadık. Nasıldı? Bütün gözler felsefecilere dikilmişti. Ne oluyor? Dünya nereye gidiyor? Ne oldu? Kriz zamanları biraz felsefenin de parladığı zamanlar olduğunu düşünürsek, insan doğal olarak işte yapay zeka oluyor, teknoloji gelişiyor, artık beyinle ilgili bir takım çalışmalar belli bir safhaya gelmiş durumda. Şunu düşünüyorlar, buna işte benim düşünür olarak bildiğim ya da işte düşüncesiyle var olduğunu hissettiğim ve bu nedenle değer verdiğim felsefeciler buna ne diyor? Nasıl bir şey?
2: Evet.
0: Aynı zamanda demokrasiyle ilgili gelişmelerle ilgili olarak da felsefecilerden görüş bekliyorlar. İşte dünya giderek otoriterleşiyor siyasi
2: Evet.
0: olarak. Bu nedir, nereye varacak diye böyle bir beklenti var. O yüzden ben de dediğiniz gibi şeye çok katılıyorum. Her felsefeci şu soruyu bence sormalı kendine, her akademisyen de. Ben dışarıdaki insanlara, yani karşımdaki öğrencilerin dışındaki insanlara nasıl ulaşabilirim, sözlerimi onlara nasıl ulaştırabilirim diye düşünmesi gerekir.
2: Evet, yani bunu dert edinmeli. Bir de demin bir şey söylediniz, yani o çok kritik gerçekten. Kriz anlarında. Özellikle bizim düşünceye, eleştirel düşünceye ve sorgulamaya ihtiyacımız artıyor. Kriz zaten etimolojik olarak da kritikle birlikte giden bir kavram. Dolayısıyla krizin kendisi beraberinde eleştiriyi de getiriyor. Nermi Uygur Hoca bunu yazar. Yani kriz aslında felsefeyle birlikte ancak düşünülebilecek bir kavram diye. Bunun tabii beraberinde getirdiği şöyle bir handikap var sadece. Nacizane ben onu söyleyebilirim. Bazen dinleyiciler felsefecilerden reçete istiyor. Hocam bize öyle bir şey söyle ki şu demokrasi problemini çözelim. Yani bütün sorunlar hallolsun. Yani felsefecilerin, sosyal bilimcilerin elinde böyle bir hazır reçete, böyle bir normatif program yok. Bunu kabul ederek belki davranmak. Yani biz eğer sorgulayacaksak, düşüneceksek ve bundan sonra bir pratik inşa edeceksek bunu birlikte ancak yapabiliriz. Deneye deneye, yanıla yanıla yapabiliriz. Bazen böyle bir handikap ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla buna da meslektaşlarımın bu konuda dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya aslında tabii yaşadığımız kültürün siyasete ve topluma bakışında bir mühendislik paradigması

0: olması dolayısıyla belki böyle dediğiniz gibi reçete arzusu ortaya çıkıyor. Yani kısa yoldan çözümler ya da kağıt üstündeki çözümün direkt hayata uygulanabilecek bir işmiş gibi düşünülmesi bu anlamda. Hani sizin de konferanslarınızda izleyicilerden gelmiş bir talep olarak düşünülebilir ama dediğiniz gibi yani bu çok uzun bir süreç gerçekten. Yani
1: Evet.
0: bir yerde başlayıp sonunu hiçbir zaman belki göremeyeceğimiz bir sürecin içerisinde deneyimleyeceğimiz bir şey. Çok hoş, güzel
1: Evet.
0: bir
1: Yani şöyle hani Platon'un biliyorsunuz reel siyasete girdiğinde neler yaşadığını. Yani köle olmaktan son anda kurtuluyor biliyorsunuz. Yani
0: fikir.
1: dolayısıyla yani filozofların tabii böyle bir şey böyle bir görevi yok. Olsa olduğu iddia edilse bile bu son derece sakıncalı bir iddia olur. Onu söylemek istiyorum. Ama hep birlikte tabii ki sorunlarımızı bir tartışma kültürü yani diyalojik bir ortama dönüştürmek, o kamusallığın bir parçası kılmak adına bu noktada felsefecilerin, sosyal bilimcilerin, akademisyenlerin görevi tabii var.
0: Yani felsefenin bizzat böyle siyasetin içine girdiği anlarda hep bir hezimet olduğunu felsefe tarihinden görüyoruz. Yani demin
1: Evet.
0: Platon örneği çok güzel oldu. Sanırım diğer başka filozofların da böyle girişimleri olmuş ama
1: Var, evet.
0: aslında işi götüren genellikle siyasetçiler oluyor. Ama felsefenin getirdiği tabii çok önemli bir şey o. Konunun üzerine düşünmek, kafa yormak, onu açmak ve birlikte bir şey aramak, çözüm aramak. Bu anlamda da akademinin dışarıyla buluşması çok önemli geliyor bana
1: Evet.
0: dışarıyla.
1: Peki,
0: Kurtul Hocam. Bütün bunların ışığında Türkiye'de felsefenin geleceğini siz nasıl görüyorsunuz? Yani genç bir insan bugün Türkiye'de felsefe eğitimi almak istese, akademik olarak felsefeyle ilgilenmek istese ona tavsiye eder misiniz bunu? Ya da kabul derseniz hangi koşullarda gerçekleşir bu?
1: Yani bu tabii çok zor bir soru ama bence çok üzerine düşünülmesi gereken bir soru. Yani felsefenin geleceği bugün hem çok riskli hem de her zamankinden belki daha hayati bir noktada gibi duruyor. Çünkü artık rutin bir takım zihinsel işlerin yapay zekaya ilk soruyla da bağlantılandırırsak devredildiği bir dünya bu. Ama burada tabii mesela doğru soruyu sorma. Mesela açıyorsunuz ChatGPT'yi ya da Gemini'yi. Doğru soruyu sormazsanız size beklediğiniz yanıtı vermiyor bir kere. Yani doğru soruyu sorma kabiliyeti geliştirmeniz gerekiyor. Anlatabildim mi? Bunun dışında anlam üretme, kavramsal analiz yapma, etik değerlendirme becerileri bunlar ön planda ve bunlar felsefenin aslında belki en önemli katkıları olarak değerlendirilebilir. Şimdi genç arkadaşlara tavsiye edilmeli mi? Hangi koşullarda edilirse edilmeli? Şimdi bir kere şöyle bir gözlemim var benim. Üniversitelere dair, özellikle felsefe bölümlerine dair. Son birkaç yılda felsefe bölümlerine lisans okumak için gelen öğrencilerin büyük bir kısmı ya ikinci üniversite olarak geliyor ya da işte bir artık hayatını kazanmış bir şekilde bir maddi problemi o artık olmayan insanlar olarak geliyorlar. Anlatabildim mi? Yani eskiden işte sınıflarda hep 18-19 yaşında gençler görürdük. Şimdi sınıfın işte belki yarısına yakını örneğin 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla yani felsefe bölümünü tercih eden kitlede de bu anlamda bir dönüşüm yaşandı. Yani söylemeye çalıştığım şey şu, bir kere yani felsefe okumaya gelen kitlenin kendisi de dönüştü. Yani bu insanların felsefeyi ne şekilde algıladığı ya da felsefe eğitimini ne şekilde değerlendirdiğine yönelik de bir ipucu veriyor bize bir kere. Bu bir. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi yalnızca üniversite bitireyim ben, bir meslek sahibi olayım ya da akademisyen olayım beklentisiyle felsefe okuyorsanız bu bir hayal kırıklığına yol açabilir. Çünkü artık biliyorsunuz Felsefe öğretmeni olmak çok zor. Hiç kolay değil. Doğru düzgün kontenjan bile ayrılmıyor felsefe mezunlarına. Bunun dışında akademisyen olarak üniversitelere yerleşmek de hiç kolay değil. Çok ciddi kadro sıkıntıları var. Pek çok genç meslektaşımız çok iyi eğitimler almasına rağmen işte çok iyi gerçekten lisans, yüksek lisans, doktora eğitimini çok iyi yerlerde tamamlamış olmasına rağmen bir pozisyona sahip değiller. Bir kere böyle bir istihdam problemi var. Bunu paylaşmak istiyorum. Ama eğer hani ben bir şekilde felsefeyle ilgileneceğim, felsefe okuyacağım diyorsa şu öneride bulunabilirim arkadaşları. Bir kere uzmanlaşma prensibini aşan bir mantıkla hareket etmeli. Yani ne demek bu? Her alanda işte bir uzmanlaşma prensibi işliyor. Örneğin işte ben antik çağcıyım, ben orta çağ çalıştım, başka şey bilmem. Bunu doğru bulmuyorum ben. Bir anlamda farklı hem felsefenin alanları, disiplinleriyle ilgilenmesi, bunun ötesinde felsefe dışındaki sosyal bilimler ve doğa bilimleri alanındaki gelişmeleri takip etmesi son derece kritik. Dolayısıyla yani felsefe bilgisini farklı alanlarla birleştiren bir ilginin olması gerektiğini düşünüyorum bu genç arkadaşlarda. Bu bir. İkincisi tabii yabancı dil son derece kritik. Mesela bizim çoğu öğrencimiz, iyi öğrencimiz işte yabancı dil sınavında istenen puanı alamadığı için yüksek lisansa devam edemiyorlar. Yabancı dil olmazsa olmaz bu noktada. Dolayısıyla bir şekilde o yabancı dili geliştirmeleri ve uluslararası literatüre erişebilecek bir çerçeve kazanmaları gerekiyor. Ve en önemli nokta disiplinli ve tutkulu olmaları. Yani felsefeyi orada basit bir meslekten ziyade bir anlamda aslında bir düşünme biçimi olarak görmeleri ve buna göre o tutkuyu ve disiplini kaybetmemeleri. Mesela bugün düşünelim Ahmet Arslan Hoca, bugün düşünelim İyonna Hoca. Yani neden bu kadar seviliyor ve anılıyor? Elbette sosyal medyanın, işte YouTube'un, işte Instagram'ın, podcast'lerin elbette etkisi var. Ama bu hocaların hayatlarında bir anlatısı var, bir hikayesi var. Anlatabildim mi? Tutkuyla bir işe girişmişler. Örneğin İyonna Hoca insan hakları meselesine, etik meselesine hayatını adamış. Yani insan, bakın ben dinliyorum bugün hocanın röportajlarını, sadece insan hakları değil, yani insan temel derdi olmuş. Örneğin güven diyor ne demek? Sevgi ne demek? Saygı ne demek? Minnet ne demek? Dolayısıyla bütün bunlara yönelik yalın ama çok derinlikli, basit demiyorum, yalın ama çok derinlikli çözümlemeleri var. Keza mesela Ahmet Hoca'nın da öyledir. Dolayısıyla yani bu kadar dağılmışlığın 2 yılda bir ilgi ve araştırmasını sürekli değiştiren, sürekli yönünü, pusulasını dönüştüren gençlere inat, hayatı boyunca tutkuyla, disiplinle bir ilgiye kendisine adamış insanlar bunlar. Dolayısıyla felsefe bu tutku ve disiplin olmadan olmaz diye düşünüyorum. Ve buna paralel olarak da son dönemde üniversite dışında pek çok felsefe topluluğunun kuruluşun ön plana çıktığını ve kamuda da bu kurumlara, bu topluluklara yönelik ilginin hızla arttığını gözlemliyorum. Söyleyeceklerim bunlar.
0: Şimdi Türkiye'de felsefenin geleceğini konuşmak istediğimizde birazcık şeye değinmek gerektiğini düşünüyorum. Akademide ne gibi bir dönüşüm bekliyoruz acaba? Yani şimdi dersler açısından ya da işte üniversite felsefe bölümüne bile isteye yeni gelmiş bir öğrenci açısından düşünelim. Kolay, bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani işte Hegel'in, Kant'ın, Schopenhauer'un dediklerine, görüşlerine, düşüncelerine ulaşmak artık zaten iki klavye hareketiyle olabilecek bir şey. Ne olabilir? Yani ne düşünüyoruz acaba? Yani bu insanlara ne verebiliriz? Ne değişecek akademide? Böyle bir şeyimiz var mı? Öngörünüz acaba?
1: Yani şöyle tabii felsefe tarihi bilgisi söylediğin gibi bu artık rahatlıkla edinilebilir. Yani çünkü artık önümüzde bir bilgi deposu var. Hı hı. Ama bu bilgi deposundan hangi unsurları çekip alacağımız, bunları nasıl ilişkilendireceğimiz, bunları eleştirel bir akılla nasıl sorgulayacağımız, yapay zeka bize bunları öğretmiyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bizim bunlara yönelik aslında eğitim araçlarını arttırmamız gerekiyor. Yani iki önemli şey var diye düşünüyorum ben. Bir, burada bağlantılı düşünme. Yani bunun çok eksik olduğunu düşünüyorum ben. Yani olaylar arasında bağlantı kurma özellikle düzeyinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak da o bilgi deposundan yapacağımız tercihleri hangi ölçütlere göre yapacağız ve hangi eleştirel süzgeçten geçirerek bunları kullanacağız. Dolayısıyla bunlara yönelik sadece formel olmayan, yani sadece biçimi öğretmeyen, aynı zamanda içeriği de bir şekilde gözeten bir çerçeve çıkarmanın faydalı olacağı kanaatindeyim ben.
2: Ya aklıma şu geldi benim. Siz de güzel eklediniz aslında. Hani bu sadece felsefe bölümleri için değil, bütün pedagojik dallar açısından hani biz karşımıza gelen o kitleye ne öğretmek istiyoruz yani? Biz ne nasıl bir iddiamız var? Yani Türkiye'deki felsefecilerin gelen öğrencilere karşı iddiası ne? Neyi öğretmek istiyorlar? Ya da işte mimarlık fakültesi de olabilir, tarih bölümü de olabilir bu. Tıp da olabilir. Yani

0: yoğun olarak hissediliyor. Yani sürekli çünkü bir değişim ve dönüşüm hali var. Ve bu değişim dönüşüm akademisyenleri ve bölümleri de buna zorlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Yoksa
0: Artık.
1: şey yani kapitalizm kapatır gibi geliyor bana okulları.
0: Ya tabii ki
1: Yani
0: Yılmaz
1: hiçbir
0: hocam
1: şey
0: şeye benziyor.
1: olmayınca evet.
0: Kusura bakmayın şeye benziyor bu. Yani ruhban sınıf üyelerinin matbaa bulunmuşken inatla el yazıya devam etmesi ne de benziyor. Yani elbette el yazısı kıymetsiz değil. Yani bugün işte bazı okullarda tekrar o eski formata biliyor yani Kuzey Avrupa'da filan dönüldüğü söyleniyor ama bunu kastetmiyorum ben. Yani benim kastettiğim şey ortada çok ciddi bir atılım var, çok ciddi bir dönüşüm var. Bu dönüşüm yokmuş gibi artık davranamayız. Yani ne akademisyenler davranabilir, ne öğrenciler, ne eğitimciler yani artık cin şişeden çıktı. Öyle düşünüyorum ben.
2: Şey geliyor aklıma. Şimdi bu problemler hani İyon Hoca'nın nezdinde de anmış olalım onu. Hani bu insan olma meselesi yani en temelde işte etik değerlerin üzerine kurguladığımız bir şey. Yani insan olma denen şey ve hani bu bir süreç. İnsan olunacak bir şeydir yani bitmeyecek olan bir şey. Ve biz bunu mesela günümüzde şu bağlamda da tartışıyoruz. Yani işte soru soracağız. Yapay zeka hayatımıza girdi. Yapay zekanın hayatımızda getireceği bundan sonraki deneyimleyeceklerimizle ilgili sorular soracağız ama biz burada şeyi de biraz ertelemiş gibi de görünüyoruz. Yani bizim insan olma ile ilgili sorunlarımız da var aslında. Yani yapay zeka tamam iyi geldi de biz hala aslında insan olmanın neresindeyiz? Yani hala işte ırkçılık diye bir şey var, adaletsizlik var, ekonomik sorunlar var.
0: Evet.
2: Yani dünya üzerinde işte küresel başka meseleler var, iklim krizleri var. Hani bu şeyin dışında hani felsefenin şimdi yani bir anlamda önündeki en büyük problemmiş diyerek bunu hani gündemde biz şey yapıyoruz ama hani felsefe bunu geri plana mı atacak? Yani öyle bir nokta mı var şu anda? Hani bunu ben aklıma bu geldi. Bunu konuşabiliriz gibi geldi biraz. Tekrar hani böyle
0: Tabii.
2: kadim insan olma problemini pardon affedersiniz.
0: Yok yok hayır. Yani çok haklısınız. Ben işte ilk sorunuzdaki vurguyu biraz o yüzden yaptım. Yani bu yapay zeka ve felsefe bölümü yani burada çok önemli bir denge var. Yani bir yandan siz bu gelişmeleri, yenilikleri takip edip ona göre programınızı yeniden yapılandırmalısınız. Ama aynı zamanda bütünüyle de bu akıntıya teslim olmamalısınız. Anlatabiliyor. Çok ince bir sınır var burada gibi geliyor bana. Ve bu ince sınırı tutturmak da kolay bir şey değil. Şimdi burada mesela felsefe ve yapay zeka bölümü müfredatı gereği bu sorduğunuz sorulara, bu kadim problemlere yanıt aramaya devam edecek mi? Yoksa kendi içinde özelleşmiş disiplinler arası bir program mı olacak? O yüzden dedim yani felsefenin o sorgulayıcı ve eleştirel, o radikal sorgulayıcı ve eleştirel özünün de kaybedilmemesi gerekiyor. Yani böyle bir risk de var. Dolayısıyla sorduğunuz o zor soruları hala sormaya devam etmeliyiz biz. Çünkü yaşadığımız bir sürü problem var. İşte yoksulluk problemi var, haklar sorunu var, işte hukuk alanında sorunlar var, demokraside sorunlar var. Yani pek çok sorun var. Dolayısıyla bunları da tartışmaya devam eden ve teknolojiyi de yapay zekayı da bu tartışmalara dahil eden bir perspektif geliştirilmeli diye düşünüyorum ben.
1: Hatta teknoloji ve yapay zekanın da bu tartışmalara olabildiğince aslında katkılarını kullanabilmek.
0: Tabii yani mesela Horkheimer'ın bilim üzerine bir metni vardır. Çok erken dönemde yazdığı ve der ki yani bilim bugün hiç olmadığı kadar yani teknolojik tabii kendi çağından bakıyor. 1930'ların hemen başında yazdığı bir yazı. Hiç olmadığı kadar ileri düzeyde. Bugün biz de bunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi? İleri düzeyde. Ama toplumsal sorunlara verdiği yanıt bakımından da o kadar geride. Anlatabildim mi? Yani çok benzer bir noktadayız. Yani gerçekten çok ileri bir noktaya geldik. İnsanlığın daha evvel hiç olmadığı kadar aslında teknoloji ve bilim bakımından çok uç bir noktaya yerleşmiş durumda insanlık. Ama baktığımızda da dünyadaki problemler hiç olmadığı kadar belki derinleşmiş, savaşlar hiç olmadığı kadar belki artık sürdürülebilir bir moda yerleştirilmiş durumda. Yani eskiden şöyleydi değil mi? Yani Dünya Savaşı dediğimizde işte 39'da başladı ve 45'te bitti. Bir başı ve sonu vardı. Şimdi bugün öyle bir noktaya geldik ki sanki, çünkü o yüzden oradan hareketle diyor ki Arendt, mesela totalitarizm diyor aslında sürdürülebilir bir siyasi rejim değildir. Çünkü bir noktada sonlanmak zorundadır içinde sahip olduğu yapısal problemlerden dolayı diyor. Şimdi bugün sanki öyle bir noktaya geldi ki siyaset bu otoriterliğin ve neredeyse yer yer totaliterliğe varan bir takım araçların sürdürülebilir bir modelini bulmuş gibi. Hı hı. Anlatabildim mi söylemeye çalıştığım şeyi? Yani savaşlar sürüyor, işte İran Savaşı mesela bitti mi diyorsunuz, bir anda tekrar şey oluyor. Dolayısıyla yani lafı uzatmayayım, çok ciddi önümüzde hem insanlığın hem dünyanın, gezegenimizin çok önemli problemleri var ve bu problemler de gerçekten çok derinleşmiş durumda. Bunları ancak bütünlüklü bir bakışla, o yüzden bağlantı kurma dedim, bütünlüklü bir bakışla kavrayan, eleştiren, sorgulayan bir felsefeye ihtiyacımız hiç olmadığı kadar var diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle evet. Doğru.
1: Evet. Felsefeye ihtiyacımız var diye tekrar altını çizerek programımızı bitirelim. Bugün Profesör Doktor Kurtul Gülenç'le beraberdik. Hocam geldiğiniz için, bize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Keyifli bir program oldu. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler Kurtul Hocam.
0: Çok teşekkürler.
1: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımızı sonlandırıyoruz. Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül'le konukları Kurtul Gülenç'e çok çok teşekkür ederiz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Andrei Gritsko ve Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
1: Günün sözü.
0: Su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var. Tokat'ta son 4 gündür kusma ve bulantı gibi şikayetlerle yaklaşık 5000 kişinin hastanelere başvurması üzerine bir açıklama yapan Vali Abdullah Köklü, su ve yiyeceklerden alınan numunelerin Ankara'ya gönderildiğini belirttikten sonra bu sözleri söyledi. Valinin biraz temkinli yaklaşma önerisiyle neyi kastettiyse tam olarak anlaşılamadı. Aposto Gündem.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysel Bilgen'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Alper Üstündağ ve Erizan Özbulut'a teşekkür ederiz.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Ben Tuncay Günlük. Bu akşamki program destekçilerimize teşekkürler. Bu akşam iki müzisyen dinleyeceğiz. Önce açılıştaki şarkıyı yazan söyleyen Maria Jose Yergo. İspanyol, 32 yaşında, Endülüs, Kordoba doğumlu. Genç yaşta keman çalmaya başlamış ve 19 yaşında bir müzik bursuyla Barcelona'ya taşınmış ve müzik hayatına başlamış orada. 6-7 yıl sadece single'lar ve film müzikleri yaptıktan sonra ilk albümünü 2023'te çıkardı. Ki kendisi ben de kendisini bu albüm sayesinde tanıdım. Albümün adı Ultra Beza. Bu akşam bu albümden seçmeler dinleyeceğiz. Açılıştaki şarkı Juramento idi. Şarkılar çok uzun değil, biraz kısa. O yüzden üçer üçer dinleyeceğiz ki ara vermeden geriye biraz daha zaman kalsın diye. Şimdi sıradakiler Malahe, Superpoder ve Aprendiendo a Volar.

0: Maria José Yergo'nun müziği flamenco kökenli. Zaten kendisi de güneyden Endülüs bölgesinden. Fakat o flamenco kökenli üstüne R&B, pop temalar ve elektronik müzikle birleştirip ve de çok güçlü sesiyle bence pek benzeri olmayan bir müzik üretiyor. Ultra Beyaza albümünden şimdi dinleyeceğimiz 3 şarkı Tanto Tiempo, Rueda Rueda, La Puerta Está Abierta.
1: Voy volando por el mundo persiguiendo el sol, piso fuerte.

Açık Şemsiye'de İspanyol Maria Jose Yargu'nun 2023'te çıkardığı ilk albümü Ultra Beyazı'dan seçmeler dinliyoruz. Bu albümü çıkardıktan sonraki tanıtma turnesinde Boston'a da gelmişti. Ve 2 sene önce kendisine küçük bir konser salonunda canlı görme fırsatım oldu. Sahnedeki bulunuş ve presence da sesi gibi oldukça güçlüydü. Ve giysileri falan da videolarından da göründüğü gibi oldukça çarpıcı bir stili var. Şimdi gene bu Ultra Beyazı albümünden son dinleyeceklerimiz Lucha, Lo Que Siento ve La Luz.

Evet, Açık Şemsiye programındasınız. Programın yarısını geçtik. Bu ilk bölümde İspanyol Maria Jose Yergo dinledik. Programın geri kalan zamanında dinleyeceğimiz grup New Yorklu Combo Chimbita. Şimdi ilk şarkılarını dinleyelim.

Combo Chimbita New Yorklu ama Kolombiya kökenli. Dört kişilik bir grup. Dinlediğimiz parça Yomelo Meresco idi. Benim en sevdiğim parçası bu aslında. Grubun lideri, bestecisi ve vokalisti Carolina Oliveros. 38 yaşında. Kolombiya'nın Karayip sahilindeki Barranquilla şehrinden ve bu yöreye özgün bulerengue denilen müzik temalarını gitar ve synthesizer eşliğinde yüksek enerjide parçalar üretiyorlar. Şimdiye kadar 3 albüm çıkarmışlar. Bunlardan seçtiğim şarkıları dinliyoruz. Aslında kendilerini de bu grubu da aynı küçük konser salonunda görme fırsatım oldu. Sahnedeki bulunuşları gene çok çok canlıydı. Şimdi dinleyeceğimiz 3 şarkı Tevi, Testigo ve Margarita.

Programın sonuna geldik. Bu akşam İspanyol Maria Jose Yergo ve New Yorklu Combo Chimbita gruplarının geleneksel temaları yorumladıkları şarkıları dinledik. Benim programlarının şarkı listesini ve müzisyenler bilgilerini web sayfamızdan görebilirsiniz. Web ekibi bu akşamki programın Spotify listesinde önümüzdeki günlerde ekleyecek. Yeni Apaçık Radyo sitesinde tabii sayfamızın yeri değişti. Sol üstteki müzik, onun altında en aşağıda türler arası kategorisinden Açık Şemsiye, program içerikleri ve Spotify listeleri var. Programı Combo Chimbita'dan Frio Severo şarkısıyla kapatıyoruz. Bu akşamki destekçilerimize, radyomuzun teknik ekibine ve web ekibine tekrar teşekkürler. Ben Tuncay Günlük, gelecek ay buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Alper Üstündağ ve Erizan Özbulut'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
0: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın. Merhaba sevgili Gitaresk dinleyicileri, Apaçık Radyo'ya ve Gitaresk'e hoş geldiniz. Ben Gonca. Bu akşam böyle biraz blues'dan girip işte funk, ondan sonra fusion falan dolaşacağımız, biraz jazzy parçalar dinleyeceğimiz bir programla karşınızdayım. İlk parçamız çok bilinen eski bir parça. Ta 1960'ların ortasında ilk kaydını Nina Simone'un yaptığı bir Amerikan klasiği, The Animals'ın da aynı sıralarda söylediği parça. O zaman gençleri de bayağı coşturmuş. Don't Let Me Be Misunderstood. Parçayı 1995'teki albümünde Robben Ford and the Blue Line'dan dinleyeceğiz. Robben Ford çok çaldım gitar eskide. Kaliforniyalı bir blues, jazz ve fusion gitaristi. Ama fusion derken rock fusion. Blue Line diye bir üçlüsü var 90'ların başından beri, işte bu şimdi duyacağımız Roscoe Beck ve basçısı Roscoe Beck, davulcusu da Tom Brechstein'la kurduğu bir üçlü. Epey yıllardır onlarla çalışıyorlar. Bu albümde başka konuklar da var, mesela Mark Ford var mızıkada, bir piyano var, elektrikli piyano falan, ekstra gitarlar var. Yani zengin bir albüm, kayıtlar da öyle. Bu parçayı bu sefer böyle biraz elektrik blues, biraz blues rock gibi ama daha da sadeleştirmişler. Çok güzel olmuş. Onlardan dinleyeceğiz. Eski bir kayıt aslında, 95 deyince bakarsanız 30 sene olmuş, o da çok yeni değil. Eski bir parçayı biraz daha yeni ama yine eski bir kaydından dinleyerek programımıza başlayalım. Don't Let Me Be Misunderstood.

Robin Ford and the Blue Line'dan dinledik. 95'teki Handful of Blues albümlerinden Don't Let Me Be Misunderstood'du dinlediğimiz meşhur parça. Yine bildik bir parça var sırada. Raul Mido'nun 2017'deki Badass and Blind albümünden. Biliyorsunuz gözleri görmeyen bir müzisyen Raul Midon. Aslında işte Latin kökenli, Meksika kökenli. Daha doğuştan gözleri görmüyor ama çok iyi bir şarkı yazarı ve gitarist aynı zamanda. Hem soul hem caz, işte biraz Latin müziği falan bunu harmanlayan bir müzisyen. İşte Shakira'yla, Julio Iglesias'la, Jose Feliciano'yla falan onlarla çalışmış. Yani çok sıkı bir tedrisattan geçmiş. Bu şeyde albümünde... İşte bir dörtlüsüyle beraber çeşitli parçaları seslendirmiş. 2017'de çıktığında çok beğeniyle karşılanmış albüm. Çünkü canlı müzikleri olan ve yani böyle uptempo, güzel melodileri olan bir albüm. Beste Raul Mido'nun kendi bestesi. Böyle işte hayatta çok fazla plan yapma. Ondan sonra hedefe kadar gaza basmaya devam et falan gibi şeyler söylediği bir soul funk, biraz Santana'yı hatırlatan gitar soloları falan olan güzel bir parça. Onu dinleyeceğiz. Caz albümleri arasında geçiyor aslında şeye baktığınız zaman, literatüre baktığınız zaman. Ama yani tam olarak cazda değil. Biraz daha böyle işte içinde var, Latin blues falan var. Raul Midon'dan dinliyoruz şimdi. Pedal to the Metal.

Raoul Midon'dan dinledik Pedal to the Metal ve şimdi sıra biraz funk'a geldi. Benim çok sevdiğim bir grup var, Fearless Flyers diye. Yani artık nasıl çevirelim? Korkusuz uçanlar falan. 2017-18 gibi kurulan bir süper grup aslında. İçinde Wolfpack'ten Joe Dart, Corey Wong var, Mark Lethierry var, Snarky Puppy'den, Nate Smith var, herkesle davul çalan çok kıymetli bir davulcu. Böyle katmanlı katmanlı enstrümantal funk yapıyorlar aslında. Onlardan iki parça dinleyeceğiz bugün. İlk dinleyeceğimiz parça Corey Wong'la Mark Lethierry'nin bir bestesi. Geçen yıl yayınladıkları The Fearless Flyers 5. albümlerinden bir parça. Önce İtalya'da turnede çalıyorlar falan, ondan sonra da şey yapıyorlar, bu albümü alıyorlar ve yayınlıyorlar. Çok hoş, sakin, enerjili ama hoş bir parça. The Warp State Of.

The Warp State Of, 3 nokta yan yana idi parçanın adı. The Fearless Flyers'dan dinledik. Artık neyin Warp State ise böyle hani onun hızlandırılmış hali falan diye düşünebilirsiniz. Şimdi dinleyeceğimiz parça yine Fearless Flyers'dan iki parça çalacağım demiştim. Yine aynı dörtlü. Ara sıra konuk sanatçılar oluyor, konserlerde falan da çok konuk sahneye çıkartıyorlar ama klasik dörtlü Nate Smith, Corey Wong, Mark Lethierry ve Joe Dart. Küçük gitar, büyük gitar, orta gitar, 3 tane gitarcısı olan bir grup aslında. Bu şimdi dinleyeceğimiz parça grubun içindeki Wolfpack'çilerin parçalarından bir tanesi. Aslında bir cover diyebiliriz ama adamların kendi parçaları, yani o da tuhaf bir durum. Bu kayıt Madison Square Garden'da, New York'ta verdikleri 2021'de bir konserden alınma. Konserde normalde daha uzun esner parçalar falan ama bu çok 3,5 dakika falan, yine hoş bir funk dinliyoruz. Lost My Trouble Long Ago.

İki The Fearless Flyers parçası dinledik. Güzel funk parçaları dinledik. Önce The Warped State Of, ardından da Lost My Trouble Long Ago. Bu ikincisi bir konser kaydıydı. Seslerden de anlamışsınızdır zaten. Hakikaten çok iyi funk yapan bir grup. Şimdi bu sene galiba konserlerinden yaptıkları kayıtlardan bir albüm daha çıkacakmış diye duydum. Çıkarsa çalarız biz de. Evet, Gitaresk'tesiniz. Apaçık Radyo'da ben Gonca. Sırada efsane bir albümden bir parça var. Daha 2013'te çıkmış olan John Scofield'ın Übergem Dö albümünden. Şimdi albüm efsane bir albüm. İçinden belki yarısından fazlasını çeşitli programlar vesilesiyle çaldım. Çalmalara doyamıyorum. John Scofield benim en sevdiğim gitaristlerden. Caz gitaristi ama böyle funk, elektronik, doğaçlama falan da yapan abidevi bir insan. Bu albümde Scofield'ın yanında Avi Bortnik var, gitar çalıyor o da. Andy Hess var basta. Davulda Louis Kato var. Galiba değil ya. Bu parçada yok da başka parçalarda John Medeski de var. Yani çok sıkı bir albüm. 2013'te herhalde ödül falan da almış olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. John Scofield ve Avi Bortnik orijinal bestesi dinleyeceğiz. Yani çok efektli. Ondan sonra John Scofield'ın tekniğinin öne çıktığı, içinde farklı elementler yer alan bir parça. Böyle caz eleştirmenlerinin çok sevmediği bir albüm ve parça olabilir bu. Ama bence dediğim gibi tarihe damgasını vurmuş çok kıymetli bir albümdür. Oradan dinleyeceğimiz parça da John Scofield'dan Endless Summer.

Evet, caza epey yaklaştığımız bir parçaydı Endless Summer ama gitar nedeniyle bence buraya da çok güzel uydu. Ve şimdi sırada muhtemelen çok az, belki bir bilemediğiniz iki defa gitaristle çaldığım bir müzisyen var. Uzun zaman da ara verdi, böyle bir herhalde 8-10 senedir de albümü yoktu. Bumblefoot. Ron Bumblefoot Tal. Guns N' Roses'da, Sons of Apollo'da, Whom Does Destroy gibi böyle gruplarda çalan bir rock gitaristi. Perdesiz çalıyor, değişik teknikler kullanıyor falan. 2025'in başında bir albüm çıkardı. İşte o uzun aradan sonra albümün adı da Returns oldu doğal olarak. Albümde konuklar var. Bunlardan bir tanesi de Guthrie Govan. Gitar solosuyla, gitarıyla. Çok etkileyici şeyler yapıyor bu albümdeki konuk olduğu parçalarda da. Parçanın adı Anveshana, Bumblefoot'un ta çok gençken, yani böyle işte 18-19 yaşında yazdığı bir riffin üstüne bestelediği bir parça. Bu albümün de ilk parçasıymış. Yani uzun bir aradan sonra dönüşünü gençliğinde yazdığı parçayla yapmış. Herhalde bundan önceki albümü 90'ların ortası mıydı? Öyle bir şey. Yani bayağı zaman geçti aradan. Fakat çok sıkı bir rock gitaristidir. Kendisi rock müzisyenidir. Müzisyenidir diyeyim. Çünkü çok enstrüman çalıyor. Gitarı bir kenara koyun da. Evet, şimdi Bumblefoot'un Returns albümünden dinliyoruz. Anveshana.

Bumblefoot'tan dinledik. Ron Bumblefoot Thal, aslında adı o da değil, Ronald J. Blumenthal. Uzun bir aradan sonra 2025'in başında yaptığı solo albümünden bir parçaydı. Şeyi var, böyle bu çift saplı gitar çalan müzisyenlerden birisi Bumblefoot'ta. Acayip görünüşlü. İşte bir şeyi sapı perdesiz, bir sapı normal gitar falan gibi enteresan işleri var. Yanında da Guthrie Govan vardı. Şimdi böyle biraz hızlandık, rock olduk falan. Yine enteresan bir parçayla devam edeceğiz. Şey değil, ne diyeyim? Tam olarak rock değil. Enteresan bir fusion parça. Fransız müzisyen, davulcu, besteci Christophe Marguet'in 2026'da daha yeni çıkardığı Island albümünden bir parça dinleyeceğiz şimdi. Aslında çağdaş caz yapıyor kendisi. Fakat buraya ben çok uydurdum bu şeyi, parçayı. Kendisi davul çalıyor. Albümde Regis Hübi keman çalıyor mesela. Keman da var, garip bir durum. Manu Koca elektro gitar çalıyor. Zaten onun sayesinde bu şeye, kategoriye ekleyebildik. Ve bir de bas var. Yani şeyler...

Böyle biraz oda müziği gibi keman ve kontrbasla enteresan bir parça. Yani çok yeni çıktı. Ağustos, Eylül falan gibi çıktı albüm. Sıkı bir albüm olmuş baya. Öyle hepsi kolay kolay dinlenemiyor. Bazen böyle Henri Tezier'i hatırlatan şeyler de var, kısımlar da var albümün içerisinde. Ama caz, işte hızlı rock, hatta progresif falan, bunların hepsi var. Rock ruhu çok ağır albümde, ağır basıyor. Evet, şimdi bu yeni çıkan albümden, Island albümünden Christophe Margenin dinleyeceğimiz parça Liberté.

Liberté idi dinlediğimiz parça. Christoph Margen'in Island albümünden bir progressive rock caz parçasıydı. Sırada şimdi böyle biraz daha jazz funk bir parça var. Alman gitarist ve şarkıcı Thorsten Goetz'un bir albümünden. Albümde yalnız değil Dennis Chambers ve davulcu Dennis Chambers ve de org piyano çalan Brian Charette var. Böyle bir işte org üçlüsü formatında bir albüm yapmışlar. 2026'da çıktı bu parçada ama daha albümü çıkmadı bildiğim kadarıyla. Çıkacak şeyleri filan, röportajları filan falan yapıldı, onları okuyoruz falan. Hangi parçalar olacağını falan da söylediler ama bir türlü müziklerin kendisini duyamadık. Enstrümantal bir parça. İşte müzisyenler hem Berlin'de hem New York'ta çalışmışlar, yaşamışlar vesaire filan. Onunla ilgili bir isim koymuşlar parçalarına da. Berlin New York PM diye bir parça. Evet, şimdi de onu dinleyelim.

Thorsten Goods, Dennis Chambers, Brian Charette, Berlin, New York PM idi dinlediğimiz parça. Çıkacak olan albümden bir o ne diyeyim org triosu albümünden yayınlanan ilk tekliği dinlemiş olduk. Önümüzdeki haftalarda albümün tamamı da çıkacak. Programın sonuna geldik aslında. Böyle jazz funk filan derken bir gerçekten şeyle bitirelim. Gitar eski en yakışacak şekilde bir bluesla bitirelim programı. 2025'te çıkan Dave Mason albümü A Shade of Blues'dan bir parça dinleyeceğiz. Dave Mason işte Traffic'in kurucusu, yani İngiliz rock müziğinin önemli isimlerinden birisi. Bu albümde bazı parçalarda yanında Joe Bonamassa da var. Onun için çok hani uygun bir bitiriş olacak programı. Dave Mason işte gitar çalmış, şarkıları söylemiş. Bonamassa da gitar çalmış. Oldukça şey hani tarzlarına uygun bir güzel bir blues parçası. Mason'ın bu albümü dediğim gibi 2025'te çıktı. Parça eski bir parça. Steve Winwood'un bir parçası. Galiba Traffic'in albümlerinden bir tanesi. İlk albümü de olabilir. Meşhur Mr. Fantasy'nin başlık parçası. 60'ların sonundan kalma bir parça. Böyle melankolik, akustik, elektrik, blues falan çok hakikaten sevdiğim bir albüm oldu bu 2025'te çıkarttığı albüm. Evet, eskiye ne derler, bit pazarına böyle nur yağıyor bazen. Şimdi Dave Mason ve Joe Bonamassa'dan dinliyoruz bu güzel parçayı ve programı da böylece bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yine güzel müziklerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle size çok güzel bir hafta diliyorum. Ve de Dave Mason ve Bonamassa'dan dinliyoruz. Dear Mr. Fantasy. Hoşça kalın.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şirin Vatan'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Erdinç ve Fahime Özdemir'e teşekkür ederiz.
4: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam yanımda çok özel bir kişi var. Özel çünkü benim arkadaşım, hatta daha da ötesi aile dostum diyebilirim herhalde, değil mi?
2: Evet.
1: Liseden beri tanıyorum kendisini. Aynı zamanda programcı arkadaşım Açık Radyo'dan, ama en önemlisi Türkiye'nin en önde gelen caz gitaristlerinden biri Önder Focan. Hoş geldin Önder.
2: Hoş bulduk.
1: Önder bu akşam bizimle, davetimizi kırmayıp katıldı. Çünkü yeni bir albüm çıkardı Önder. Standart à la Turk adını taşıyor ve burada Türk standartlarını seslendirmiş triosuyla birlikte. Şimdi bu albüm hakkında konuşacağız ama albümün kitapçığında bir paragraf var. Zannediyorum sen yazdın,
2: ben
1: değil mi Önder? O kadar net anlatıyor ki bu albümde ne yapmak istediğini. Ben kısaca size onu okumak istiyorum. Sonra da oradan devam edeceğiz. Önder şöyle diyor: bugün için evrensel bir müzik olan caz, ana besin kaynaklarından biri olan popüler şarkıları sadece Amerikan kaynağından almak durumunda değildir. Dünyanın diğer ülkelerindeki caz müzisyenlerinin kendi çevrelerindeki popüler şarkıları kendi müzikal anlayışlarıyla, yani caz formatıyla yorumlamaları caz adına çok doğal bir olgudur. Neyin değil nasıl çalındığının önemli olduğu caz müziğinde bu tür çalışmalar gerekli, aynı zamanda hem müzisyenler hem de dinleyiciler için heyecan vericidir. Bu felsefeden yola çıkarak Standart à la Turk projesini oluşturmaktayız. Hedefimiz moda deyimle sentez değil, geleneksel Türk müzikleriyle cazı kaynaştırmak hiç değil. Sadece dünyanın kendi yaşadığımız bölgesindeki sevdiğimiz kaynağı ne olursa olsun, ki bu pop, halk müziği, Türk sanat müziği, arabesk olabiliyor bu albümde, bu gibi popüler parçaları kendi anladığımız şekilde cazcı gibi yorumlamaktır. İşte albüm kitapçığında böyle yazıyor Önder Focan'ın. Şimdi bu albüm, demin okuduğumuzu özetleyecek olursak, Türkiye'de birçoğumuzun aşina olduğu ve sevdiği popüler parçaların cazcılar tarafından yorumlanınca Türk caz standartları olarak adlandırılabileceği fikrinden yola çıkmış herhalde. Bu konsept bir ilk mi, yoksa daha evvel uygulayanlar var mı Önder?
2: Olabilir, bilmiyorum. Yani terminoloji olarak bu kullanılmamış olabilir, ama işte Türkiye'deki bir kere özellikle Türk müziğinden yola çıkarak bir takım düzenlemeler çok çok yapıldı. Yani bu kesinlikle ilk değil. Benim yani buradaki yapmaya çalıştığım şey, bütün parçaların, ben derken biz demem lazım çünkü ben bunu tümüyle bizim Trio'nun bir eseri olarak düşünüyorum.
1: Onları da anons edelim istersen.
2: Evet, Nezih yani. Yeşilnil kontrbas, Cengiz Baysal davul.
1: Evet.
2: İki de konuk sanatçımız var albümde. İkisi de Finlandiyalı. Mika Mülleri trompet, Mikko Heleva Hammond Ork.
1: Evet.
2: Buradaki yani benim daha belki albümlerde yaptığım parçalarda da öyle. Tamamen işte bir caz standardı formunda. İşte A-B'ye yakalayamasak bile A-A-B-B. Bunun üzerinde işte armonik yapı var. O armonik yapının üzerine doğaçlama yapıyoruz. Genellikle Türk müziğinden bir şey düzenlenince bir makamsal doğaçlama, tek akor üzerine yapılan doğaçlamalar genellikle Türkiye'de uygulanır. Bizim daha belki çalışmalarımızda da öyle değildi. Yani hep parçanın formu üzerinde doğaçlamalar yapılır. Tamamen standartlara yaklaşım gibi.
1: Evet.
2: O anlamda muhakkak yani bir albümün bir parçası olarak veyahut da belki bir albümün tümü olarak da yapılmış çalışmalar vardır, ama böyle değişik kaynaklardan almak artı, yani bir şeyin ilki diye iddialı olmak hiç istemiyorum. Bunu bu şekilde
1: yapalım. Tamam. O zaman ilk parçaya girelim. İlk parça müthiş bir parça ve bunun hakkında da benim komik bir hikayem var. Sizinle daha sonra bunu paylaşmak istiyorum. İlk parça bir pop parçası elbette. Akın Ertübey'in bir parçası, ama bunu meşhur eden...
2: Evet, bestecisi Akın Ertübey, söyleyen Candan Erçetin.
1: Evet, şimdi elbette'yi dinliyoruz.

0: Radyosunu şimdi açanlar için bir hatırlatma yapalım. Esintiler'de bu akşam Önder Focan bizimle birlikte ve yeni albümü Standard Alatürk'ten parçalar çalıyor ve üzerinde sohbet ediyoruz. İlk parçamız Elbette'ydi. Elbette herkesin bildiği bir pop şarkısı. Önder Focan bunu caza uyarladı. Bu konuda benim de komik bir anım var demiştim. Parça arasında Önder'i anlattım. Size de paylaşmak istiyorum. 2 sene evveldi zannediyorum. Önder grubuyla Babilon'da bir konser veriyordu. Ben de oradaydım ve Elbette'yi çaldı. Hayran kaldım parçaya. Nedir bu falan diye düşünürken Önder anons etti. Bu bilinen bir Türk pop şarkısı diye. Yani ben aslında bu bilinen Türk pop şarkısını Önder Focan'dan ilk kez duydum. Ve hakikaten de bunun, bilmiyorum böyle söylemek doğru olur mu ama şarkının kendisinden çok daha iyi bir yorum olduğunu düşünüyorum ve çok da tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim,
0: hoş
1: çok
0: bir yorum
1: sağ
0: gerçekten. Şimdi Önder, önceki albümlerine baktım senin ve bir ikisinde de bu tip çalışmalar var. Mesela Yıldızların Altında isimli albümüne ismini veren parça Kaptanzade Ali Rıza Bey'in, Olmaz İlaç Sine-i Sa'd Pareme Hacı Arif Bey'in, Peşrev var Refik Ersan'ın, sonra Boğaz'da isimli albümünde Zeki Müren'in Beklenen şarkısı. Bu proje o albümlerde tohumu atılmış olan bir fikrin gelişmesi sonucu mu ortaya çıktı diye sana sormak istiyorum. Ve o parçalardaki caz yorumuyla bunların arasında farklar sadece Türk farkı mı, tür farkı mı? Yani onlar Türk sanat müziği bir bakıma, bunlar
1: daha,
0: ama
1: evet,
0: daha farklı.
1: O zaman o albümlerde seçtiğim parçalar ise daha çok Türk sanat müziği esaslı ama biraz böyle İstanbul kokulu parçalar ve çok da fazla makamsal özellikleri yok. Yani daha doğrusu benim perdeli gitarımla rahat çalabileceğim parçalar. O komaları verip vermeme derdi, bir Hicaz bir şeyler var. Onların dışında yok. Ben çok fazla Türk müziğine o anlamda girmek istemiyorum. Çünkü o makamsal özelliği veyahut da o komalar parçanın niteliğini çok güzel belirliyor. Onu en yakın tempere, notaya çevirirsek aynı etki olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Onun için de ben bunları birazcık mahvetmek istemiyorum açıkçası. ama işte Buse'lik vesaire gibi makamlarda yazılmış parçalar var. Benim de tercihim genellikle böyle Cumhuriyet dönemimiz hemen sonrası İstanbul kokulu olan şeyler. Onlar, ben İstanbul'u o anlamıyla da çok seviyorum. Hani bu birazcık böyle nostaljik olacak ama bozulmamış döneminin
0: Doğru,
1: kokularıyla. Ve onu da, o etkiyi de caz gitarının içine bir şekilde koyduğum zaman, işte herhangi bir stüdyoda her caz gitaristi değil de işte İstanbul'dan gelmiş bir caz gitaristi sound olmuş oluyor. Ki bunun da bir değişiklik, bir artı bir şey olduğunu düşünüyorum. O zamanki parçalar onun, o anlamda seçilmiş parçalardı. Bu sefer şey, yani caz standartların, işte ne bileyim ben, Autumn Leaves aslında bir caz parçası değil.
0: Popüler bir parça.
1: Popüler bir parça,
0: Evet.
1: Veyahut da işte ne bileyim Roger Starr'da I Could Write a Book değil. Ama onları işte birileri çaldı. Hatta işte Bill Evans şeyi çalar. Santa Claus is Coming to Town.
0: Evet.
1: Noel Baba'nın işte Noel'de çalınan parça, onu Bill Evans çalınca başka türlü olur. İşte bu anlamda bir şeyler yapmak için de o zaman popüler bölgeye de gitmenin güzel olacağını düşündüm. Aslında beni biraz da yola ilk başlatan bu şey oldu. Elbette.
0: Öyle
1: Çünkü
0: mi?
1: evet, o parçayı zaten çok hoşuma gitmişti. Onu biz çalıyorduk yani daha evvelden
0: Evet,
1: de.
0: duymuştuk.
1: İşte
0: Evet,
1: senin de
0: tabii.
1: dinlediğin konserde
0: Ve
1: olduğu
0: caza
1: gibi.
0: uyarlaması da daha mı kolay oldu diğer parçalara göre? Yapısı mı? Armonik yapısı mı daha?
1: Şey, armoniyi ben zaten baştan yazıyorum. Yani armonisini aynı bıraktığımız neredeyse hiç yok.
0: Yok.
1: Ama şey diyeyim, yani en kolay uyarlanan parça benim en çok sevdiğim parça.
0: Doğru.
1: Onun için yani kendimde hissettiğimi,
0: Notalara döktüm.
1: evet.
0: Evet. Peki, o zaman şimdi bir başka parçaya geçelim. Bu da uzunca bir parça, 10 dakikanın üstünde ama çok çok güzel bir parça
1: Sağ ol.
0: gerçekten. Bu da bir Türk sanat müziği değil mi? Erol Sayan'ın
1: Erol
0: bir
1: Sayan'ın parçası. Evet.
0: Parçası. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.
1: Evet, şimdi buradaki şey, bir Türk müziği ritmi var, 8-8. Sanki işte 4-4'ün aynısıymış gibi duruyor. Ama o 8 böyle 3 artı 2 artı 3 olarak gidiyor. O ben, yani ben derken biz Cengiz'le ve Nezih'le birlikte o Türk müziği 8'i ile Batı müziğinin 4'ünü üst üste kullandık. Yani işte o 8'i duyduktan sonra uptempo jazz swing'i oluyor
0: Evet.
1: parça. Ve Mika Müller'i bu parçada var.
0: Trompetçi, değil mi?
1: Trompetçi,
0: hani o bahsettiğimiz bu Miles Davis vari sound dediğim bu parçada.
1: Evet, sonunda o, evet.
0: Evet, dinleyiciler dikkat edin lütfen. Hakikaten sonunda parçanın insanları o Miles Davis'in cool dönemini hatırlatan da bir solosu var kendisinin. Evet, dinliyoruz. Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle.

0: Standart Atatürk benim gördüğüm kadarıyla medyada oldukça adından bahsettiren bir albüm oldu. Yani televizyonda görmediyseniz muhakkak gazetelerde okudunuz. Gazetelerde okumadıysanız radyolarda dinlediniz. Bir kere çok tebrik ederim. Benim hayatımda ilk defa Türkiye'de bir caz albümüne bu kadar büyük bir ilgi gösterildi. Nedeni neler bunun?
1: Bir kere konsepte herhalde. Evet. İlk başlangıçta o ilgi çekiyor. İkincisi şey, kriz.
0: O nasıl bir etki yaptı?
1: Şu anda prodüksiyonlarda, yani daha popüler ve çok yüksek tirajlı prodüksiyonlarda bir durgunluk var benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla halkla ilişkiler veyahut da basılı ilişkiler işini yapan arkadaşların daha çok bizlerle uğraşacak vakti oldu.
0: Şimdi tabii bu gazetelerden bir tanesi Milliyet Gazetesi'nde zannediyorum okudum. Seninle ve Nezih Yeşilnin'le bir röportaj yapmışlar. Başlık şöyle, pop caz albümü buna denir. Bunu okur okumaz çok güldüm hakikaten. Sonra yine aynı röportajda sana yöneltilen sorulardan biri de bu albüm için çok popülist bir yaklaşım gibi eleştiriler gelebilir. Bu konuda ne diyorsunuz? Hı. Şimdi zannediyorum ki burada pop caz ve caz standartları kavramları tamamıyla birbirine karıştırılmış. Dolayısıyla senden ricam, dinleyicilerimiz için net olarak şu ayrımı bir yapabilir miyiz?
1: Belki karıştırmadı da karıştırır gibi yaptı. Yani aynı kelimeyi iki değişik anlamla kullandılar.
0: Evet.
1: Ben öyle diye düşünüyorum yani.
0: Öyle düşünelim.
1: Ama pop cazın esas şeyi cazı pop gibi bir anlamda çalmaktır.
0: Evet.
1: Daha doğrusu cazla pop müziğinin karışımından işte fusion diye bir müzik türü var. Bu fusion'un işte pop cazın işte daha pop ritimleri veya rock ritimleri, funk ritimleri, bunları kullanarak işte melodilerin birazcık daha popüler kulağa yatkın melodiler kullanmak belki bir anlamda doğaçlamaları birazcık azaltıp daha kolay dinlenilebilir hale getirilen ama caz eğitimli ve caz kökenli müzisyenlerin çaldığı müzik aslında.
0: Evet, ama senin burada yaptığın o
1: bizim
0: değil.
1: Bizim o değil. Biz popüler parçaların, yani caz standartının tanımı eşittir. Popüler parçaların cazcılar tarafından çalınması, kendi bildikleri gibi çalınması. Biz de işte popüler parçaların kaynaklarını aslında bu dünyada örneği çok. Yani 30'ları 40'ları bir kenara bırakalım. 90'larda ve günümüzde de bol miktarda örneği var. Örneğin Herbie Hancock'un New Standard diye bir albüm var.
0: Evet.
1: İşte orada işte bildiğimiz parçalar, işte Simon & Garfunkel'ın Scarborough Fairy,
0: evet.
1: Prince'den bir parça.
0: Daha yeni standartlar
1: daha yeni,
0: yani
1: evet.
0: Sonuç olarak.
1: Yani konsept madem yeni standart, işte onlar yeni yazılmış parçalar,
0: evet.
1: Ama yine işte Scofield'lar bilmem kimler çalıyor. Joshua Redman'ın Timeless Tales diye bir albümü var. Bunda buna benzer bir yaklaşım var. Patricia Barber'ın plakların CD'lerinde bu
0: vardır.
1: Konsept çok var. Evet.
0: Evet.
1: Santana'dan işte Sony Bono.
0: Evet. U2
1: falan. Ben yanlış isim kullandım galiba. Sony Ensher'in Sony'si kimdi o? Galiba Sony Bono şey işte Beat Goes On diye bir parça
0: evet,
1: var.
0: Evet, The Beat Goes On.
1: Onu çalıp söylüyor falan.
0: Evet.
1: Yani bu tür yaklaşımlar çok fazla. Joshua Redman'ın bu Eric Clapton parçasını Tears in Heaven.
0: Evet.
1: Onu çalar falan.
0: Evet.
1: Yani
0: çok örneği
1: işte
0: olan bir
1: yeni önümüzde geçtiğimiz İstanbul Jazz Festivali'nde dinledik. Sting'den çaldılar. Kenny Barron'la
0: evet, Regina Carter.
1: Regina Carter.
0: Evet.
1: Fragile'ı.
0: Evet.
1: Kendilerine yakın hissettikleri melodiyi alıp
0: caz şeklinde yorumlamak.
1: Evet, kendileri gibi çalıyorlar.
0: Evet. Peki o zaman bir parçamıza daha geçelim. Şimdi sıradaki parçamız bir Sezen Aksu parçası. Kaybolan Yıllar.

0: Şimdi bizde Rodrigo'nun konçertosu olarak bilinen konçerto d'Aranjuez'i Sketches of Spain isimli albümünde yorumlayan Miles Davis, otobiyografisinde bestecinin bu yeni yorumu hiç beğenmediğinden bahsediyor. Ama sonra da o çok bilinen öyle yüksek bakan haliyle ekliyor. Telif haklarından payına düşenler gelmeye başlayınca eminim fikri değişir. Şimdi senin eserlerini yorumladığın besteciler bu albümdeki parçaları dinleyip sana fikir belirttiler mi?
1: İki tanesi evet. Akın Ertübey ve
0: Elbette'nin
1: Elbette'nin
0: bestecisi.
1: Bestecisi ve

0: Ali Güne Karşı'nın bestecisi Fuat Güner.
1: Fuat Güner.
0: Onlar ikisinden çok pozitif, hakikaten gönül dolu şey aldım, reaksiyon aldım. Ama bu demek değildir ki diğer hepsi çok beğenecek. Yani onların belki beynindeki şey, yani düşüncelerindeki başka bir şey vardır. Belki de çok da üst üste örtüşür, bilmiyorum.
1: Evet. Ama bazıları başında zaten sana çok güvendikleri için Sezen Aksu,
0: evet,
1: gibi galiba.
0: Evet, öyle. Hepsi aslında şimdi şöyle, benim ilişkim hiçbir zaman Maestro şeyin Rodrigo gibi olmadı.
1: Evet.
0: Hepsi son derece keyiflen bu işe, evet dediler. Hiçbir şekilde maddi bir beklentiler olmadı. Bunu hatta belgelediler ki işte plak şirketi de zaten o öyle bir imza şey yapıyordu, bekliyordu onlardan. Yani son derece gönüllerini açtılar, tamamen sırf müzik aşkıyla parçalarını
1: sana verdiler.
0: Bana verdiler, evet.
1: Evet, çok hoş bir şey. Ortak bir proje olmuş tam
0: anlamıyla.
1: Evet,
0: yani. İlk teşekkür onlara aslında. Evet.
1: Evet. O zaman bir parça daha dinleyelim. Bu parça anonim ve bu da yine benim favorilerimden bir tanesi. Zobasında Kuruda Meşe.
0: Yanıyor efendim.
1: Yanıyor efendim. Dinliyoruz.

0: Saatlerimiz 22.46'yı gösteriyor. Açık Radyo 94.9'dasınız ve esintiler bu akşam Önder Foca'nın Standart Alatürk isimli yeni albümünün tanıtımıyla devam ediyor demeyi çok isterdim. Ama zamanımız el vermediği için o albüme veda edip aslında bir sonraki projesinden Önder'in Nu Blue adını taşıyan ama daha çıkmasını anladığım kadarıyla
1: en az bir yıl
0: olan David Friesen'la yaptığı bir düet çalışmasından Kerem Görsev'in çok güzel bir bestesi I Remember Your Face'i.
1: Evet.
0: Değil mi dinleyeceğiz?
1: Aslında biz bu Standart Alatürk'te ben Kerem'in de bu parçasını düşünüyordum ve hatta biz kaydettik. Fakat o kadar çok uzun olduk yani artık bir CD'ye sığmadık. Sonuçta iki parçayı aldım oradan, bir tanesi de bu şey. Aslında Standart Alatürk kavramına biraz Kerem Görsev'in parçası da uyuyordu. Çünkü o da Türkiye'de üretilmiş bir parça. Ama bu sefer de David Friesen'le çalma gibi bir şansım oldu.
0: Nasip oldu.
1: Evet.
0: Şimdi tabii bu parçaya geçmeden evvel ama benim söylemek istediğim bir şey daha var. Bu demin çaldığımız parçalar, çaldığımız Standart Alatürk'ün, ben daha evvel de sana söyledim, eğitimsel bir işlevi olacaktır diye. Belki de daha evvel caza aşina olmayan bir takım kulaklar bu hep duydukları, sevdikleri melodilerin farklı versiyonlarını dinleyince belki ilk kez cazla ilgilenmeye başlayacaklar ve cazın belki de yeni dinleyicileri olacaklar. Yani bence hakikaten bir bakıma Türk cazına bir katkısı olacak bu albümün diye düşünüyorum. Yani ben caz dinlemeye mesela Latin cazla başlamıştım. Antonio Carlos Jobim'le melodik bir yapıda olduğu için. Daha sonra daha avantgard çalışmaları dinlemiştim. Bach'ı Procol Harum'dan ben ilk duymuştum
1: ve
0: öyle. Ne diyorsun, doğru değil mi bu söyledikleri?
1: Evet, doğru. Yani insanlara ulaşmak için öncelikle onların referi olabileceği bir bölgeden başlamak lazım. Ben bu anlamda çok da şey okuyorum, kitap okuyorum. Bu en son Jazz Times'ın Education ekinde vardı. Okullara gidiyorlar Amerika'da, işte ilkokullara veyahut da işte public school'lara.
0: Evet.
1: Orada işte Old MacDonald Had a Dog, onu
0: çocuk şarkısını.
1: O çocuk şarkısını söylüyor. İşte Maynard Ferguson onun üzerine improvize yapıyor. Yani çocuklar da onu söylerken. Sonuçta bir aşina bir yerden, yani ortak payda olması lazım ki komünikasyona başlayın. Yani hiç tanımadığınız bir insanla konuşurken bir ortak bir konu olması
0: tabii
1: lazım. Yani Galatasaray'ın hafta sonundaki maçından mesela başlayabilirsiniz.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Tamam. Peki o zaman hemen I Remember Your Face'e geçiyoruz. Burada da David Friesen'la birlikte çalıyor Önder Focan.

0: Evet, bu da senin bir sene sonra herhalde çıkacak albümün. Ben sana gelecekteki projelerini soracaktım. Herhalde bu bir
1: Bir
0: tanesi.
1: tanesi bu, evet.
0: Evet. Önder, bu programa katıldığın için çok çok
1: Bu
0: teşekkür
1: kadar beni
0: ederim.
1: davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Ve sevgili dinleyiciler, şu anda fonda da Fuat Güner'in Ele Güne Karşı
1: Evet.
0: isimli parçası çalıyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Onu da bir anons edelim. Evet, ben Seda Binbaşgil ve sevgili konuğum Önder Focan. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili teknik masada oturan arkadaşım Pınar da öyle. Ve önümüzdeki hafta yine Esintiler'de ama bambaşka bir programda sizlerle buluşmak üzere iple çekiyoruz. Hoşça kalın.
2: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: I hear this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering very deeply into your brains, every cell, the words,
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İbrahim Yazıcı'ya teşekkür ederiz.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
5: Merhaba, Apaçık Radyo dinleyicileri. Gürültü ve Duman'ın yeni bir bölümünde yine karşınızdayız. Ben Volkan Terzioğlu. Bu akşam görece yeni sayılabilecek bir konsere kulak vereceğiz. 8 Mayıs tarihinde Münih'te bir caz festivalinde. Polonya'da yetişmiş Hollandalı Marta Verlis adlı bir piyanist ve Norveçli kontrbasçı Ingebrig Taker Flaten ile birlikte olacağız. Bir saat boyunca. Onların işte ne kadar 5 ay önce vermiş oldukları konsere kulak vereceğim Münih'ten. Evet, Marta Verlis 1986 doğumlu bir piyanist, inanılmaz bir doğaçlamacı. Özgür daha caz ve özgür doğaçlama alanında yer alan Ingebrig Taker Flaten'i de çok kez dinledik biz Gürültü ve Duman'da. Özellikle Mats Gustafsson'la olan çalışmalarından biliyoruz. Fakat Ingebrig Taker Flaten'in daha geçen iki hafta önceydi sanıyorum. Türk doğaçlamacı çok önemli iki arkadaşımızla birlikte sahneye çıktığını söylemem gerekiyor. Ali Onur'la birlikte ve Ozan Aptunay'la birlikte çok önemli bir konser verdiler. Evet, şimdi bunların biz... Ekim 26'da Münih'te verdiği konsere kulak vereceğiz dedik. En başından başlayalım ve dinleyelim. Programı da konserin bitimiyle birlikte kapatırız. İyi dinlemeler.

0: Ingebrigt Haker Flaten kontrbas çaldı ve Marta Werlis piyano çaldılar. 8 Mayıs 2026 tarihte Münih'te Festival Jazz Plus, Festival Jazz Artı'da verdikleri konserde dinledik. Ingebrigt Haker Flaten'de geçtiğimiz 2 hafta önceydi sanıyorum. Ali Onur Olgun ve Ozan Aktunay'la çok değerli iki arkadaşımız, iki doğaçlamacı, iki özgür cazcı arkadaşımızla bir konser verdiler İstanbul'da. Tabii çok kısıtlı bir tanıtım olduğundan dolayı çok az kişi katılabildi. Ben de kaçırdım ne yazık ki. Bu doğaçlamacılarla birlikte biz de çalmayı, İstanbul'dan kayıtların yayınlanmasını sağlamayı istiyoruz. Bu haftalık Gürültü ve Duman'ı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yine yeni bir doğaçlama dinletisinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Gürültü ve Duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İbrahim Yazıcı'ya teşekkür ederiz.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
2: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: Herkes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.
1: Sen ne yaparsın?
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.